Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: But I have seen this song before.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo. Some days you're the only thing I know.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: bulacaksın.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz.

0: İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
1: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 12 Haziran Cuma ve biz bazı cumaları olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Perşembe mi Cuma mı, karar ver artık. Mehmet Aşçıoğlu.
0: Bazen Perşembe, bazen Cuma.
1: Şey gibiyim ben, Joker gibi.
0: Joker. Sen bizim programımızın yıldızısın, öyle düşün.
1: Yani neyim bilmiyorum ama kendimi evet Joker gibi hissediyorum. Meslek hayatım da öyle başlamıştı. Şimdi burada tanımlamayalım tabii, canlı yayındayız millete. İlk böyle yayınlar başladı. Tabii tanımıyor insanlar beni. Altına yazmış her bilmem ne demiş bana. Ben dedim ki evet ya, üzgünüm ama ben oyum. Çünkü şunu düşünüyor, diyor ki bir insan diyor hani benim ama konumla ilgili, yani ben siyasetçi değilim. Nasıl diyor ya her şeyi bilebilir? Ama adam bilmiyor ki yani bu 40 yıllık sürede her şeyin içine girip her şeyle çalışmış. Bizzat da o işleri yapmış. Ameli de yapmış. Yönetici olarak da yapmış. Ama bütün o ürünlerle çalışmış bir adam var. Yani tabii ki onları yapınca sen uzman sıfatı kazanıyorsun. Yani onları biliyorsun. Hazine ürünlerinden tut terör ürünlere ya da işte biz daha çok hisse konuşuyoruz. Herkes beni daha çok borsacı biliyor. Ama asıl tabii benim olayım ekonomi, yani ekonomist olmak.
0: Her şey
1: o zaman da diyor senin. Ki adam şöyle diyor yani, nasıl ya diyor, her bir şey nasıl olur falan. Ha, o zaman da bu Joker olma kavramı var ya, meslek hayatım boyunca zaten öyle şeyler hep olmuştu. Sende de aynı kavram devam ediyor.
0: Evet,
1: Perşembe,
0: ama
1: Cuma,
0: niye?
1: Bazen Pazartesi.
0: Bunun iyi olduğunu biliyorsun değil mi? Çünkü sana çok fazla rağbet var. Bu şeyle ilgili de öyle. Çalıştığın kendi işinle ilgili de böyle. Bu bizimle ilgili de böyle. Sana çok fazla rağbet olduğu için seni bir yerde sabitleyemiyorlar. Olay bundan kaynaklanıyor.
1: Bilmiyorum. O kısmını da bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. Onu senin yayında söylemiştim. Kendi yayınlarımda da söylüyorum. İnanan bir insanım. İnsanları seviyorum. Tabii ki iyisi var, kötüsü var. Olmaz mı yani? İyi ve kötüyü Allah yaratmış. Ama şimdi oturup da yok o iyiydi, o kötüydü falan çok düşünen biri değilim. Ha, mesleğimi de seviyorum. Hep bir tane duam var benim. Son nefesime, son anıma kadar çalışayım ve ayakta öleyim. Çünkü Allah kimseyi muhtaç etmesin. Yani düşmek iyi bir şey olmasa gerek. Etrafımızda görüyoruz insanları. Onların da Allah yardımcısı olsun. Zor yani. Tek herhalde zenginlik var. İşte o sağlık. Çünkü 20'de sonra böyle yaşları ileri gidince çok böyle geçmişte olan ihtiyaçların da olmuyor. Yani paraya dayalı, muhakkak her şey paraya dayalı da. Sanki daha küçülüyor gibi. Bilmiyorum, yanılabilirim. Yanılıyorsam yanılıyorsun desinler. Ya bana öyle geliyor ya da.
0: O, manasız geliyordur.
1: O anı tabii ki kovalamıyoruz. Kovalamayacağız. Çünkü o da hoş bir şey değil. İnşallah yaştan

0: Müstesna herkesin ruhu genç kalsın, öyle söyleyeyim.
1: Evet, yaştan müstesna herkesin ruhu genç kalsın diyorsun. Peki o zaman borsa ne kadar genç kalabilecek? Önce gel istersen Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumlamanı rica edeyim senden. Sonrasında hemen bir gelelim. Çok kısa da bir özet geçeyim efendim. Roller Coaster'da bugün Trump mahvedeceğim, bombalayacağım, yakacağım, yıkacağım diyordu hatırlarsanız. Sonra dedi ki tamam biz anlaştık, Avrupa ülkesinde anlaşma imzalayacağız. Kağıtları imzalayacağız biz dedi. İran dedi ki peki çok güzel, tam olarak şeyin bundan haberi var mı? Benim dedi. Dedi yok daha öyle bir şey yani. Ama buna rağmen efendim yine de biz 89 dolarda olduğunu görüyoruz. 90'ın altında olması Brent petrolün bir şey demek. Ne demektir? Mehmet Aşçıoğlu bizim için yorumlar birazdan. Diğer taraftan SpaceX'in halka arzı önemli bir gelişmeydi. Acaba bunun bir devamı nasıl gelecek? Bir şey mi? Yeni bir evre mi? Değil mi? Bunları da konuşacağız kendisiyle. Altın düşmeye devam ediyor. Altın ayı piyasasında mı değil mi? Onu da Mehmet Aşçıoğlu ile konuşacağım. Sizleri de yanımıza beklerim efendim. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Bizim radyo yayınımızı görüntülü izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim sorularınızı, yorumlarınızı Mehmet Aşçıoğlu'na yönlendirebiliyorsunuz. Herkes yemyeşil. Biz acaba yeşilliğimizi ne kadar koruyabileceğiz? Önce bir faiz kararımızı dinleyelim senden. Nasıl buldun? Hiçbir şekilde değişiklik yapmamasını.
0: Normal buldum. O fikirdeydim zaten ben.
1: Değiştirmesin diyorsun.
0: Değiştirmeyecek fikrindeydim. Şimdi son iki enflasyon okuması, evet, piyasa tahminlerinin üzerinde oldu. Sonuncusu çok büyük bir sapma yok. Ama o da yukarı yönlü sapma vardı. Ama bu iki okumanın da bahanesi hazır. Var yani sıkı bir bahanesi. Petrolde gelinmiş olan fiyat. Bu sadece sende değil ki. Bugün Avrupa'da da, Amerika'da da, işte orada da enflasyon rakamları geliyor. Benzer etkileri yaşatıyor. Bizim temel sıkıntımız, bizde enflasyon acayip. Yani onlarda enflasyon, bizde enflasyon. Adamların yıllık ölçekleri bizde aylık gelebiliyor. Bunu hep konuşuyoruz. İnsafsız bir şey var bizde. Fiyatlar genel seviyesinde artış. Bir sürü bahanesi de hazır kapıda yani. Aslında aynı bahaneler diğer ülkeler için de geçerli. Eğer petrolü bahane ediyorsan, herhalde o petrol fiyatı sadece Türkiye'ye özel değil. Ama bizim burada o kadar fiyatlamaya doğru giderken maliyet muhasebesi diyorlar. Bir şeyin maliyetini içindeki girdilerle hesap edip en sonunda da tabii ki ticari bir faaliyetteysen üstüne bir kar marjı koyup öyle satıyorsun. Ve her müessese ya da her üreten kar edip satmak ister. Bazen zararına satışlar da olur. O ilanlar doğrudur.
1: Evet.
0: Ya da kandırmacadır. Çünkü bazı dükkanlar görüyorum hiç bitmiyor yani. Tasfiye dolayısıyla satış.
1: Evet.
0: Adam 5 yıldır tasfiye olamadı. Yani ben de şaşkınlık içindeyim. Hep tasfiye oluyor. O da
1: işte
0: bir numara yani, tutundurma faaliyeti. Ben ucuza satıyorum, imajı verme hikayesi. Neyse, bu esprisiydi. En nihayetinde tabii bu maliyet muhasebesi üzerine kar vesaire bütün dünyada böyle çalışıyor. Bizde çalışırken farklı çalışıyor. Kantarın topuzu farklı gidiyor, çok belli. Maalesef biz tam dezenflasyon sürece girdik dediğimiz noktada bir de bu hadise yaşanınca onu hızlandıramadık. Ama görünen o ki bu olasılık güçleniyor bence. Petrol eğer 80 doların altına tekrar sarkarsa muhtemelen hemen yaz aylarının bitiminde bizde de enflasyonun düştüğünü görürüz, biz düşmeye başladığını. O emareleri alırız. Tabii ki neredeyse koca bir yılı kaybetmiş olacağız. Tamam, iki tane okuma kötüydü. Faiz, herkes işte yok artırmak gerekiyor. Efendim acaba işte sürpriz yapıp indirir mi derken en aklı selim olan şey, zaten Türkiye'de oldukça yüksek bir faiz oranı var. Enflasyon da, şu anki resmi enflasyon da belli. Yerinde kaldı. Açıkçası beni de çok şaşırtmadı.
1: Yani ben zaten bunu bekliyordum. Beni de şaşırtmadı bu karar,
0: evet,
1: diyorsun. Peki borsanın tepkisini nasıl yorumladın? Bu aralar borsa sence tam olarak neye tepki veriyor Mehmet?
0: Şimdi dün Trump'ı bahane ettik ama Trump haberi gelmeden zaten çok tatsızdık biz. Yani kendi para politikası kararımız geldiği anda bile Yabancı uzun zamandır satıyor. O yabancının bıyıklı mı olduğu, gerçek mi olduğu, bunlar hep tartışma konusu. Bana göre çoğu bıyıklı. Öyle olduğunu düşünürüm. Bunu da söylerim genelde. Ama tabii ki gerçekten yabancı da var. Ama tarihte hiç olmayacak kadar az yabancı var Türkiye'de. Hatırlayalım, 2016 yılına gelmeden evvel 72'leri bile görmüştük Türkiye'deki yabancı pozisyonda.
1: Evet.
0: 2016'da 62.3'ler civarındaydık. Hatta 62-65 arasıydık. 2016'dan tekrar 2020'ye pandemiye gelirken de bunu aslında korumayı başardık. Sonrasında 2020'den itibaren tam pandemi, bütün dünya, herkes evde oturuyor, biz de evde oturuyoruz. Borsalarda fırtınalar estiriyorken bizde biraz o hikaye gecikmeli başladı. Evet, biz de yukarıya hamle yaptık. Bizim borsamız da yukarı gitti. Ama ilginç bir şey oldu. Biz yukarı giderken değişen şey, Hababam yabancı Türkiye'de pozisyon sattı. Ve toplamda o 62'lerde başlayan pozisyon 27'lere kadar düştü. Hatta bir ara 24'leri gördük ki o 24... Türkiye'de zaten halka açık olup da borsada işlem gören şirketlerdeki sahiplik payları, onlar da MKK'da ya, aslında fonlar ve Türkiye'de iş yapmaya da para kazanma arzusunda olan yabancılar tamamen çekip gitti Türkiye'den. Sonrasında tekrar artmaya başlamışken arada aldıklarını, ama sonra da bir müddet sonra yine aynı oranda sattıklarını görmeye başladık. Neredeyse 4 yıldır böyle. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Bak, dün datalar geldi. Ben şöyle bir baktım, ne kadar olmuştur yabancı payı. 34'lere kadar yine düşmüş. Belki şimdi dünkü o datayla onun altına da gelmiş olabilir. Yani dibi gördüğümüz noktadan ortalama dip seviyesini eğer 27'ler alırsan, sadece %6-7 kadar yabancı pozisyonu toplam pay içinde artmış. Yani şunu demeye çalışıyorum, yabancı yok Türkiye'de hala. Bu hisse tarafı, bono tarafında da sürekli uzmanlar sıcak para konuşuyor. Ya şimdi sıcak parayı geçmişteki bono pozisyonumuzdan ben biliyorum. Türkiye iç borçlanma konusunda 1994'te ve 2001'de çok sağlam sıkıntı yaşamış bir ülke. 2001 Birleşik Fon Bankası'nın kurulmasıyla sonuçlandı. O ne demekti? 27 tane banka battı bu ülkede. Ama ondan sonra da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun kurulmasından sonra ve yabancı bankaların Türkiye'ye gelmesinden sonra Türk bankacılık sistemi de hiç olmayacak kadar hem ürün konusunda yaratıcı hem de inanılmaz atraktif bir hale geldi ve hala da öyleyiz. Yani Avrupa'daki bankalarla Türkiye'dekileri sen öz sermaye yeterliği açısından sınadığında, mukayese ettiğinde biz çok çok iyiyiz. Ve bir şeyler de değişmiş oldu. Yani geçmişteki yaşadıklarımıza, şu an yaşadıklarımız aynı değil. Sıcak para kısmına dönelim. Faiz yüksek ya, hani değişmedi ya. Evet, dönem dönem o sıcak para geliyor. Ama sıcak para bonoya çok gelmiyor bence. Zaten gelse bono faiz oranlarında sen çok ciddi bir şey görürsün, volatilite. Olmuyor. Burada eğer Türkiye'ye sıcak para giriyorsa, ki giriyordur muhakkak, bir faiz var. O daha çok yine bu bankacılık sistemi üzerinden, yine tabii ki faizli enstrümanlara, ama artık o kadar çok enstrüman var ki sadece bono almak zorunda değilsin. Muhakkak ki bu taraflara akıyor. Bono da belki de tarihin en düşük seviyedeki yabancı yatırımcısı var benim görebildiğim. Onun için de hani sıcak para sıcak para sürekli yorumluyoruz ya. Muhakkak ki Türkiye'ye bir para girişi var ama onun usulü değişti. Peki ne görüyoruz orada? Sendikasyonlar görüyorsun sürekli. Bankaların, şirketlerin, devletin kurumlarının aldığı ya da ne bileyim dönem dönem Eurobond ihraçları görüyorsun. Bunu biz daha çok devletin Eurobond ihraçları olarak görüyoruz ama çok büyük kurumlar da yapıyor bunu. Türkiye'mizin büyük kurumları var. Tüm bunlardan rakamlar açıklanıyor. Bakıyorum işte biri yapmış 700 milyon dolar girmiş, biri yapmış 600 milyon avro, 3 tane işte konsorsiyum üyesiyle biri yapmış 1,5 milyar dolar, bir tanesi hazırlanıyor, neredeyse toplamı 8 milyar dolar. Hepsini topluyorsun, işte Türkiye'ye giren parayı aslında çoğunu bu haliyle açıklayabiliyorsun. Geçmişte böyle girişler görmezdik biz. Parayı bir uzatırlardı, bir çekerlerdi. Sen o arada kurda hep dalgalanma yaşardın. Tabii yine yaşıyorsun belli ölçüde. Neredeyse paramız her gün devalü oluyor. Herhalde bugün de 0.0 bilmem kaç devalü olmuştur. Çünkü kurda kuru yönetmek ya da kurun akışında bir metodoloji oluşmuş durumda. Beğenirsin beğenmezsin öyle görünüyor. Hı-hı. Hal böyle olunca da tüm bunları bütünüyle değerlendirdiğinde arzu edilen tek şey tabii bir an evvel bu enflasyon düşsün. Kimse yüksek faiz istemez ve sonrasında da tabii enflasyon düştükten sonra da bu faiz de bir an evvel aşağı gelsin. Hah işte o gün geldiğinde bana fikrim sorulduğunda ben de diyebileyim ki evet bugün işte 400 bas puan merkez faiz indirebilir. Hı hı. İnşallah o tahminleri yapacağımız günde yakındır.
1: Peki Temmuz ayında ne tahmin yaparsın mesela? Temmuz'da bizi ne bekler o konuda?
0: Sanki bu ay enflasyon özellikle gıda tarafında daha kontrollü olacak gibi. Hmm. Sürekli ben bu gıda fiyatlarını bir kardeşimiz vasıtasıyla bunu daha önce de söylemiştim.
1: Evet.
0: Çek ediyorum şimdi. Ercan dün de yollamış. Abi diyor yumurta diyor hala direniyor. Artmıyor yumurta
1: fiyatı. Yumurta direniyor. Diren yumurta.
0: Aynen. Şimdi şöyle tabii bir sürü şeye giriyor. Markete giriyor. Bir de Bakırköy taraflarında bir yerde oturuyor. Yani onun yaşadığı bir semt var ve semtteki bir sürü yerden fiyatlara bakıyor. Diyor ki yani ararsan buluyorsun fiyatı. Şimdi ararsan buluyorsan tabii benzerleri içinde ürünler konusunda fiyatlama yaparken o ararsan bulursun kuralı da geçerli. O sebeple de onun bana gönderdiği fiyatlardan buna gıdada yaş sebze meyve dahil şu an görebildiğim mukayeseli olarak fiyatların artış hızı biraz kesilmiş durumda. Bu şu demek, yani Temmuz'da muhtemelen en azından gıda tarafında yüksek bir enflasyon görmeyiz. Daha çok yine yüksek petrol fiyatının ya da yükselmiş olan enerji fiyatlarının etkilediği ürünler, evet fiyat bazında etkileşim içinde olur. Ama onu da yaşadık zaten şu iki ayda, en azından son ayda. Daha iyi bir enflasyon beklentim var benim rakamı. Zaten yaz aylarının bitiminde gerçekten bu savaş anlaşmayla sonuçlanırsa biz yine 70 dolarlarda petrol görürüz çok çabuk. Hatta belki aşağısına bile inebilirsin. Bu bir mucize değil. Nasıl o 65'ten bunu 120'ye bir savaş hadisesiyle aldıysan
1: evet.
0: Geri de alabilirsin. Evet işte bir anda üretim artmayacak vesaire gibi yorumlar. Ya arkadaş OPEC petrolün fiyatını yukarı almak istiyordu. Çünkü petrol üreten ülkeler artık para kazanmıyordu petrolden. Üretimi neredeyse sıfır noktasına çekti. Bir türlü fiyatı yukarı alamadı. Hatırla lütfen.
1: Evet.
0: Trump bir savaş, bir ortam yarattı. Hop 120.
1: Herkes şu an çok
0: daha şurada 3 gün evvel yorumlar şöyle değil miydi? Yok bilmem ne petrol ajansı 150 dolar olabilir falan.
1: Bu yine bu geldi bu arada biliyor musun? O 150 dolar senaryosu yine geldi masaya.
0: İyi gelsin. Bence olmayacak. Çünkü şöyle bu usulle arzu ettikleri fiyata ulaştılar. Tabii ki petrol üretenler az ürettiğini çok fiyata satmak ister. Ne güzel çok fazla emek verme daha büyük ciro daha iyi kar. Herkes bunu ister. Eminim şu an avuçlarını ovuşturuyorlardır. Tabii ki demeyecekler ya bir dakika biz aslında el altından üretiyoruz satıyoruz ki o haber de vardı dün. El altından gemiler geçmiş ve gitmiş.
1: 100 milyon varil mi ne şey yapmış?
0: Tabii 100 milyon varil ne demek ya? Düşün yani. Orada çok büyük tiyatro oynanıyor bence ve dediğim gibi büyük bir kitle bu petrol üretenler. Bir de kolay kazanırlarsa kolay harcıyorlar. En çok da Amerika'yı besliyorlar bu kesin. O yüzden de ben konspirisimde yani komplo teorimde böyle bir şeyin çalıştığını düşünüyorum. Bize de maymuna bakı oynatıyorlar öyle söyleyeyim. Sen yok
1: cambaza
0: petrol
1: bak
0: falan.
1: Cambaza.
0: Neyse işte 150'de. Cambaz mıydı o?
1: Cambazdı. 150 dolar olacak diyeyim de dur bak kontrat imzalamayan varsa düşecek diye bekleyen varsa gelsin de kontratları imzalasın da alsınlar gitsinler malı. Peki çok da pazarlık yapmasınlar ben bir 150 diyeyim de onlara dur bakayım şurada. Evet sorularınız var. Ha evet bir sürü sorunuz var. Süremiz de ilerliyor. Biz bir reklam arasına gidelim. Ardından sorularınızla yayından sonra, radyo yayından sonra Mehmet Aşçıoğlu'nu tutamayacağım efendim. Onun çok yoğun bir günü. Dolayısıyla önden sorularınızı göndermenizi rica edeyim ki benimkilerin arasında kaynamasınlar. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. gelmek isterseniz efendim bizim yayınımız orada görüntülü devam ediyor. Şununla gidelim. Allah bana son nefesime kadar çalışmayı ve ayakta ölmeyi nasip etsin. Mehmet Aşçıoğlu. Gökhan Bey demiş ki Mehmet Aşçıoğlu kısmı hariç çerçeveletip ofisime asacağım. Ha ha demiş. Çok beğenmiş sözünü.
0: Ya ben onun laf olsun diye söylemiyorum. Şimdi bazen...
1: Hayır bakıp... çok beğenmiş. Biz bunu tamam. Arada konuşalım. Hayır, reklama
0: bazen
1: gidelim.
0: Bazen samimiyetimden şüphe ediyorlar, tamam mı? Yani adam hani bu işte yine abartan bir herif. Vallahi bak böyle düşünüyorlar.
1: Kişi karşısındakini neyse, kendi gibi bilir yok. De geçmemek.
0: Çünkü insanoğlu yani. Bu. Evet. Ama bu söylediklerimin hepsinde oldukça samimiyim. Dualarımda da samimiyim. İnşallah da öyle olur.
1: Evet. Bu arada Gökhan Bey beğendiği için bunu yapmak istiyor.
0: Yo, anladım. Onunki
1: ondan. Ondan. Peki.
0: Opositleri için söyledim bunu.
1: Evet. Gidiyoruz öyleyse efendim. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Aşçıoğlu ile birlikteyiz ve SpaceX'in halka arzıyla devam ediyoruz. 4 kat ne demektir diye soruyorlar. İşlem günü başladığı gibi patlar mıyı soruyorlar. Diğer taraftan İran'da tehdit ediyor. Sizin Starlink'inizin, SpaceX'iniz de hepsini vururum ha diyor. Acaba kötü bir şey olur mu? Biz ne yapsak ne etsek diye sormuşlar sana.
1: Şimdi o talep bir kere prim yaparak başlatır o kesin. Evet. Türkiye'de de öyle oluyor ya. Evet. Acayip benzemeye başladık onlarla Amerikalılarla. Kesin prim yapar ama tabii sonra çatlar patlar patlar çatlar tabii. Acayip bir fiyata çıkıyor zaten. Yani değerlemesini kim yapmış nasıl yapmış. Şimdi o Amerika'da olan bir şey. Biz kendi mevzuatımızı biliyoruz da. Kendi mevzuatımızda yaptığımız işlerde bile insanların sürekli şikayeti oluyor. Burada Amerika'da hep anlatıyorum Amerikan borsalarının coşmasının sebebi Fed'in söylemlerinin aksine aslında olan bitenin hep tersine olması. Yani yok ben bilanço daraltıyorum, yok işte emisyon sıkı para politikası uyguluyorum. Emisyon ha babam artıyor Amerika'da, öyle bir para var ki ve olmaya da devam edecek. Onun için de SpaceX'e olan 4 kat talep, onun o fiyatlaması beni şaşırtmıyor. O da trilyon dolar üstü bir şey ve sahibinin de trilyon dolar sahibi yapıyor. Hı hı. Düşünsene adam tek başına Türkiye oluyor. Yani evet. 1.1 trilyon dolar olacak bizim gayri safi milli hasılamız. İçeride dışarıda üretip sattıklarımız. Düşün yani koskoca Türkiye'yi konuşuyorsun 85 milyon. Ya herhalde hala 17. sıradayız diye hatırlıyorum OECD ülkeleri içinde ekonomik büyüklükte. Hadi 18 ya da 16 olalım. Adam tek başına Türkiye yani. Böyle bir şey var mı? Kaç tane firma var Amerika'da artık ben sayısını karıştırıyorum trilyon dolar üstü. Bu saçmalığın sebebi bu dediğim şey. Ha babam para basıyor Amerika. Ha babam ve basmaya da devam edecek çünkü çıkışı yok. Geçmişte bu ticaret savaşları öncesi ya da Avrupa'da resesyon yokken ya da Japonya bu kadar Japonya'yı da konuşuyoruz artık ekonomik güçlükler içinde değilken. Ya da Araplar bunlar onun ciddi partnerleri para verip duruyorlardı Amerika'ya istediğinde alabiliyordu. Şimdi o parasal düzenek çalışmıyor. Bir tek ülkede para birikiyor her ay tahmin et. Çin sürekli para artırıyor adam. Artan parayla bir şey altın yapmak zorunda alıyor. Altın almaya devam ediyor evet. Mesela.
0: Altın.
1: O yüzden de bu SpaceX şaşırtmadı 4 kat. Çok para var çünkü. Ha ama şu Trump coin var ya. Aman dikkat edelim onun gibi olmasın. Ama o bir kriptoydu. Bir de Trump'ı biliyoruz artık sadece başkanlığı değil yaptığı şeyleri de hemen vurayım noktasında. Vurayım neyse alayım noktasında. 75 doları görmüştü Trump'ın coin'i. Herhalde en son 1.6 dolara kadar düştü. Hı hı. Şimdi onu 75'ten kaç kişi almıştır bilmiyorum ama felaketi oldu herhalde o iş onların. Bu neticede bir şirket, bir hisse. Dedim ya değerlemesini kim yaptı, evet. Nasıl yaptı bilmiyorum. Borsada kesin prim yapar. Ama hangi fiyattan zıplamak lazım ona dikkat etmek lazım. Yani çok hızlı, Amerika bizim gibi değil ki çok hızlı birebirin üstünde prim yaparsa ben olsam el sürmem yani. Çok da güzel bir iş yapıyor aslında. SpaceX uzayla bağdaştırıyorsunuz da asıl işi Starlink.
0: Evet,
1: yani
0: uydu.
1: Starlink uydu yani ve bundan da ciddi ciro yapıyor. Ciroyu açıklamış demiş ki 11 milyar dolar ciro yaptım ama hasılat yaptım. Hasılat ama o kar değil. Ya bu fiyatlamaya bakıyorsun, kâra bakıyorsun. Fiyatlama acayip bir noktada yani. Ne zaman bunun kârı yükselir? Hani hep ben fiyat kazanç analizi yaparım ya. Amerika'da herhalde bunu yapmak çok zor artık. Öyle komik ki artık o kazançlar, o sermayeler ya da o cirolara bakıldığında. Ama bunların güzel tarafı evet hep kar edebilirler, hep devam edebilirler. Meta, Google yıllarca kar etmedi, zarardaydı ama fiyat hep büyüdü. Çünkü orada hep beklenti fiyatlanıyor. Bu da janjanlı bir paket. Starlink'le beraber ama. Ve eminim yanına Trump öyle yaratıcı ki bir şeyler pardon Trump nereden çıktı?
0: Trump Allah seni andı. Yani. Trump seni andı.
1: Neyse Elon Musk öyle yaratıcı bir adam ki sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü bir şey yeni ise o hızlandırıyor her şeyi. Eminim bunun yanına bir şeyler koyacaktır. İyi fiyatta halka arz fiyatı açıldığı zaman dediğim gibi bir prim yapar. İyi fiyatta bulduğun zaman evet yatırım yapılacak şirket olur. İran tamam tehdit ediyor, o eder bu eder de neyi, nasıl ve ne şekilde tehdit ediyorsun? Onu ancak Çin ya da Rusya tehdit edebilir. Uzaydakini ancak uzaydaki vurabilir ya da ona etki edebilir. O sebeple de...

0: Siz dolarda altın için hiç yorum yapmayan insanlar 12 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar hedef veren oldu ya.
1: 30,
0: hem de ciddi kurumlarda. Saçma sapan bir sürü şey. Çünkü koşanın arkasına name yazmak çok kolay.
1: Tabii.
0: Düştü 4 bine, bu sefer de aşağıya, şöyle kötü olacak, böyle kötü olacak. Bir tane sadece Trump'ın dünkü dilemması var. Hop %5 yukarıda. Ya o işler öyle olmuyor yani, bu işin bir mantığı var. Altın niye gitti bir bakmak lazım. Az evvel anlattığım o doların sürekli artıyor olması en önemli hikaye ve ne dedik, artmaya devam edecek. Eminim zaman içinde bundan da bütün varlıklar sebeplenmeye devam edecek. Farkında değil misin? Hiçbir şeyin fiyatı geri gelmiyor aslında.
1: Evet.
0: Hep yukarıda kalıyor. Tek sebebi var, pandemi. Pandemide basılan para ve onun da hala yarattığı etkilerle basılmaya devam ediyor olması.
1: Evet, hala biz bu etkiyi görmeyi sürdürüyoruz diyoruz. Peki Timur Bey'in sorusu güzel bir soru. Diyor ki enflasyon düşüş emaresi, gerçek manada bir düşüş emaresi verene kadar yaz dönemi için hangi finansal araçları hangi yüzdeyle önerir demiş. Senden bir portföy yapmanı rica etmiş.
0: Ya şimdi faiz hala yüksek, ben risk almam diyorsan portföyün en az %50'si faize devam edebilir. Oradaki sıkıntın ne? Enflasyon düşmeye başladığında, çünkü soruyu öyle sormuş. Faiz de aşağı gelecek. Ha faiz aşağıda gelirken de para kazanayım istiyorsan hazine bonosu cazip. Stopaj da yok. Gidip onu alabilirsin. Orada da vadeyi sen karar ver. Çünkü aşağı geldikçe bono da tersine çalışıyor. Kazancın artıyor. Faiz aşağı geldikçe bononun fiyatı artıyor. Bir de öyle para kazanıyorsun. Mevcut ortamda diğer faiz enstrümanlarda stopaj varken orada ondan da muafsın. Bunu yapabilirsin faizi seçiyorsan. Ben hep borsa taraftarıyım ama borsada şimdi gerçekten çok ucuz diyebileceğin hisseyi bulmak zorlaştı. Bazen rastladıklarımız da çok hızlı prim yaptı. Yani çok çabuk gitti ve çabuk pahalı hale geldi. Tamam, iyi şirketler onlar, iyi olmaya devam edecek de fiyat çok hızlı yukarı gittiğinde iyi şirket de pahalı olabiliyor. Zaten bu son dönemdeki satışta onun etkisini gördük. Aselsan da bu yüzden satış yedi. İşte atıyorum Astor da bu yüzden satış yedi. Onlar iyi şirketler ama fiyatlamanın da bir mantığı var. Daha nereye kadar koşturabilirsin? Pozisyon konuşur diye bir kavram var. Muhakkak ki orada alınmış büyük pozisyonlar fiyatı belirliyor. Ama onlar da bir yere kadar. Çünkü sürekli para sokmuyorlar oraya.
1: Evet.
0: İşte o noktada da realizasyon geliyor. %50 eğer önümüzdeki iki ay için yaz aylarını sordunuz TL'de olacaksam, mesela döviz tutmak yerine dün çok iyiydi mesela altın, ama hala altın, çünkü altında burada bir düzeltme başlasa 4800 doları görüyorum ben. Yine riski sınırlı düşünenler altın pozisyonu, işte kalan miktarın %25'iyle düşünebilir. Ama %25'te hissede olmakta fayda var. Sadece hisseyi seçmek zor. Ha tamam, risk sınırlı da bir yere kadar benim için diyorsan 50 hisse 50 TL şu an.
1: 50 hisse 50 TL eğer altını
0: yani şey, ben olsam mesela bu dediğimi yapardım. Hisseyle de devam ederdim. Çünkü 15.200'den sarktık. Şu an endeks bir pool, yani bir dip yapıyor. Daha bitmedi o aşama. Yeni bilanço dönemi işte 30 Haziran'dan sonra bir ay sonrasında, yani Ağustos başı onu fiyatlamaya başlarız. Daha oraya epeyce var. İşte o arada düşüşlerde de hisse bakmak lazım.
1: Evet, o sırada hisse bakabilirsiniz diyoruz. Peki o zaman biz de reklam arasına gidiyoruz. Az vaktimiz kalacak döndüğümüzde. Varsa sorunuz 536-266-81-81, 536-266-81-81. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Siz radyoda reklamları dinlerken biz burada konuşmaya devam edeceğiz. Buradaki linkler vasıtasıyla gelebilirsiniz isterseniz. Sizler de sorularınızla, yorumlarınızla Mehmet Aşçıoğlu'nun güzel sohbetine katılabilirsiniz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&B Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
5: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
13: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
13: Reklam.
12: Bloomberg HT Radyo.
15: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Bol bereketli gün dilemiş Asya Hanım bize her gün klasik mesajı. Sağ olsun, eksik olmasın. Siz radyoda reklamları dinlerken efendim biz arada Odaş'ı azıcık konuşmuş olabiliriz başka konularla birlikte. Bizden de Kıbrıs'a selam olsun yavru vatana, biz de selamlarımızı gönderelim. Peki evladiyelik almaya, biriktirmeye çalışıyorum demiş Ferhat Bey. Diyor ki Mehmet Bey, ben diyor Frotto mu biriktireyim, Tofaş mı biriktireyim? Kendime diyor evladiyelik diyor, onları seçtim.
1: Evladiyelik hisse biriktirirken bir kere şimdi bakın, hisse senedi alıyorken ortak oluyorsunuz şirkete. Okuldayken hocalar söylerdi, bir şirket kuruluyorsa ömrü hayatiyeti boyunca, ki ömrünü sonsuz varsayın, kar etmek için kurulur, yaşaması için kurulur. Bu durumda hiç batmayacak ve evladiyelik aldığınız o süre zarfında da kendini büyütecek, en azından koruyacak şirket olmalı. Bu söyledikleriniz zaten o tip şirketler. Yani o endüstrinin bitip tükeneceğini düşünmem. Bitip tükenen endüstriler var. Yine seninle burada bir programda konuştuk. Ben artık Kodak'ı görmüyorum. Yok yani.
0: Evet.
1: Nokia farklı bir şekilde yaşıyor ve enteresan para kazanıyor yine. Ama ne bileyim, bir zamanlar televizyon markasıydı. Nordman de nereye gitti bilmiyorum. Siyah beyaz televizyonun kralıydı bu ülkede. Bitti gitti yani. Böyle şeyler de oluyor. Yani teknolojik manada ömrünü dolduran şeyler. Bir kere burada bu tip firmalara evladiyelik yatırım olmaz. Yani hayatiyeti boyunca devam edeceğini varsayacağınız hisseleri ya da şirketleri seçmeniz gerekiyor. Ölçünüz şu olsun, onları da seçtiniz, o iş bitmiyor. Biraz tabii ki kar ediyor olsunlar ya da bu karlılık devam ediyor olsun. Öngörünüz de bu olacak. Çünkü zarar eden şirketler de borsamızda prim yapıyor belli ölçekte, belli oyunlarla da. O bir gösterge değil yani. Vade uzadıkça o şirketlerin işleri bittiğinde o oyun oynayanların fiyatlarının düşme riski hep var ve görüyoruz da oluyor. Burada muhakkak ki kar edecek. Atıyorum evladiyelik dediğiniz, öngördüğünüz bir yıl olmalı. 20 yıl mesela. Ya da benden sonrakilere kalsın diyorsanız o süre uzar. O da apayrı.
0: Evet.
1: Bu ölçekte, bu dediğim noktada düşünerek karar vermek lazım. Türkiye'nin önemli iş yapan, mühim sahipleri tabii ki değişebilir onlar zamana bağlı. Ama o andaki sahiplerinin de ölçülebilir manada kıymetli olduğu düşünülen şirketlere yatırım yapmak lazım. Çünkü şirketlerin sahibi de önemli bence. O sahiplik de önemli. Aradan geçen yıllar bir bakıma bana onu da kriterlerim arasında ciddi bir şekilde almam gerektiğini gösterdi.
0: Evet, yani evladiyelik diyorsam eğer, ben diyelim ki işte otomotiv bir süre sonra belki olmaz, başka bir şey olur. Ama işte onun üretildiği malzeme mesela gider mi? Ve gidiyorsa o şirket kar ediyor mu? Kar da etmesi gerekiyor dedin.
1: Otomotiv, evet, güzel yaklaştın. Bitmez ama. Çünkü biçim değiştiriyor işte. Elektrikli oluyor. Uçanı gelecek, kaçanı gelecek. Önemli olan o aldığın firma bunlara uyum sağlayabilecek.
0: Evet.
1: Söylemeye çalıştığım buydu. Otomotiv bitmez.
0: Evet. Ama işte o
1: taşıt hikayesi bitmez mesela. Enerji bitmez mesela.
0: Evet. Bitmeyecekler belli aslında. Oralara doğru bakın.
1: Telekomünikasyon bitmez, biçim değiştirir. Belki şöyle konuşacağız. Buraya deriye bir implant.
0: Deri çiple. Hiç konuşmuyoruz. Evet. Hissedeceğiz böyle.
1: Ya da göze bir implant falan.
0: Telepatiyle anlaşacağız. Peki, telepatiyle anlaşacağız ama gecikmeli gidersen hiç hoş olmaz. Hiç hoş olmaz yani.
1: Hatlarda sorun var.
0: Hatlarda sorun. Peki, borsa tarafını konuştuk efendim. Çok sormuşsunuz aynı sorulardan. Benzerlerden çok sormuşsunuz. Şimdi burada diyor ki yabancılar çok al sat yapıyor ama yabancı bankalar demiş Vedat Bey. Yatırım olarak bakmıyorlar bize. Ne olması gerekiyor? Yani bunun bir önüne geçmenin yolu yok mudur diye sormuş.
1: Yani şimdi sende faiz çok yüksek. Öyle olunca da öncelikle risksiz getiriye bakarlar. İlgileniyorsa onunla ilgilenir. Ve varsayımı da enflasyon düşer, faiz düşer noktasında o yatırımı yapmak olur. O yüzden de koşa koşa hisse senetlerine gelmiyorlar. Bir de görüyorlar yani, şirketlerimizin çoğu borçlu çalışıyor. Bence Türkiye'deki en büyük sorun o. Biz Düğün ondan evvelki gün yaşadıklarımızda Trump etkisi ya da petrol evet. etkisi yaşamadık ya da bu PPK faizi. Bence iki haftadır gelen haber akışı vardı. Bir Türkiye ilacın konkordatosu, sonra ikinci kez baktığın zaman kontrol matiğin ödemesinin gecikmesi hikayesi. Hı hı. Şimdi bütün bunlar bu yüksek borcun şirketlerin hem karlılığı üzerinde hem de yapısal işleyişi üzerinde soruna delalet ediyor borçlu şirketlerin. Ya da borcu, herkes borç yapar ama borcu belli bir yapısal sorun teşkil eden şirketlerin. Çünkü bakıyorsun sadece bilançoda onu incelemekle vardığın sonuç doğru çıkmayabiliyor. Adamın alacağına bakıyorsun, borcuna bakıyorsun, alacağı daha fazla. Hı hı. Hem de bayağı bir fazla. Diyorsun ki yani borç ne kadar sorun olabilir? Alacak da bir yerde bir tıkanıyor. Şimdi borçlandığında senin borcun olan alacaklı eğer bankaysa o parasını ister. Senin alacağın ticari alacaksa ki çoğu öyle oluyor. Sen ödenmediğinde istersin de onu ne zaman alırsın belli olmuyor. Alacağın hassasiyeti bu. Borçlu tarafa borcu hemen ödemek zorunda şirketlerin çoğu. Ama alacakları tahsil konusunda o bazen ölme eşeği mi ölme oluyor. O yüzden de herhalde son dönemde özellikle son iki yılda en çok bilançolarda sorun haline gelen şey bu olmaya başladı. Ve muhtemelen de bu iki haftalık realizasyonumuzda en çok fiyatladığımız şey de bu oldu. Bugün muhakkak Trump'un bu müjdeli haberiyle biz coşarız. Kaç gündür düşüyoruz. Hı hı. Ama şu faiz ortamında faizler bir an evvel aşağı gelmeden bu söylediğim şey bizi oyalamaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Peki.
1: Böyle olunca da yabancı tabii dur ya ben koşa koşa geleyim demiyor. Var ortamda bir yabancı, bunlar alıyor satıyor diyorsunuz ya. Onların büyük bir kısmı son bir yıla kadar hep makinaydı. Şimdi bence makine işlemleri epey azaldı kurumların ki bir yabancı kurum var onun epey azaldı. Ama o yabancı kurum işlemleri değiştirdi. Bir bakıyorsun bir şirkette %5'i almış işte %5-20'ye geldiğinde bildirim yapıyor. Bir bakıyorsun hop 4.70'e düşmüş. Şimdi böyle yabancı işi olmaz yani bunu yapsa borsa oyuncusu yapar. O yabancıların da müşterileri var. Bu müşterilerinin de oyuncu olma olasılığı yüksek.
0: Evet. Bu müşterilerin de oyuncu olma olasılığı yüksek diyorsun. 2023 yılına geri dönsek diyor self service. Diyor ki acaba biz o vakit yeterince sıkılaşmamış olabilir miyiz? Daha çok sıkılaşmış olsaydık bugün sonuç daha farklı olur muydu diye soruyor.
1: Yani sıkılaşma dediğim faizin daha yukarıda olması evet. ise o bugünkü sonucu daha iyi yapmazdı. Yani arkadaşlar bu borçları ödeyeceğiz. Yani hı hı. düşünsene 1.000 lira borcu almaya çıkıyorsun. Alıyorsun 40'la aldın diyelim kısa vadeli borcu. Hı hı. Başardın. Seneye 1.400 lira o. O 400 lirayı kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Yani devlet mantığında bu iş böyle çalışıyor ya. Nasıl olacak o? Vergilerle olacak. Öyle değil mi? Başta, en başta. Vergi ve benzeri unsurlarla. O zaman da her sene o vergiler o borçlar ödensin diye artmaya devam edecek. Onun için de sıkılaşmanın da bir ölçüsü var o sıkılaşma dediğinin. Ben dedim ya bir an evvel enflasyon denen bu canavar öyle diyelim. Evet. Bir sakinleşse bir aşağı gelse de hani onunla paralel yine reel getiriyi vaat edecek dünya ölçülerinde de kabul edilecek bir faiz yükümüz olsa. Hı hı. Bu yük böyle devam ettiği sürece o yük bize yük olur. Onun için de o sıkılaşmanın da ölçüsü var. Ben yeterince sıkı olduğumuzu düşünüyorum. Ha sıkılaşma tasarruf tarafında olur mu? Ayrı mevzu. O tabii ki konuşulur. Hı hı. Neler yapılır? Herhalde onu büyüklerimiz düşünüyordur diye düşünüyorum. Çünkü sıkılaşmanın bir tek boyutu bu faizle ifade edilemez. Tasarrufla da ifade ediliyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu ne kadar mümkün olur? Ben onu ölçemiyorum.
0: Peki Fenipe Bey demiş ki bizden de efendim Güney Kore'ye selamlar olsun. Maçlarının sonucu ne oldu? 2-1. 2-1 mi bitti gerçekten maçınız? En son ben şeyde saçlarımı vuu yaparlarken
1: dün akşamki maç mı?
0: Hayır sabahki en son şey yapıyordu. Bir tane golleri onların iptal oluyordu o sırada.
1: Ha, Ben valla bu sene izleyemeyeceğiz öyle görünüyor. Sabahın körü yok
0: Sabahın
1: yani.
0: köründe denk
1: Özet
0: gelmeyeceğiz.
1: izleriz. Bilmiyorum yani.
0: Evet. Orge'yi sormuş sana. Görüşü nedir genel olarak Orge ile ilgili demiş
1: Ben
0: elektrikçi.
1: takip edenler bilir. Beğeniyorum firmayı. Biraz evvel dedim ya sahibiyle müsemma. Sahibini de seviyorum. Tanışma şansı da buldum. Hep şirketini daha ileriye taşımaya çalışan, karlı tutmaya çalışan bir sahibi var. Bana şey demişti. Abi dedi biz ihalelere giriyoruz ama ihalede de seçiciyiz. Dedim ya bu lüks değil mi yani nasıl seçicisin falan. Ya dedi öyle oluyor. Ben dedi kâr etmeyeceğim ihaleye girmiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bir sürü ihale haberi görüyorsunuz ya. Siz şeyi bilmiyorsunuz şimdi ihale alınır ama her ihale para kazandırır mı? Onu bilmiyorsunuz. Hiç kimse bilmiyor. Alıyor ihaleyi sonra işte bir bakıyorsun bir Çapanoğlu çıkıyor. Yok efendim onun terminleri var. Termin olmadığı için yok 140 milyon euro ceza birilerine. Bunları da gördük. Yani sonra işte davalaşma süreçleri bilmem ne. Kocaman ihale bir anda şirkete zarara dönüyor. Orge'de bu denilenin ben zaman içinde yapıldığını gördüm karlılığa baktığımda. Kar sürekli düzenli bir şekilde büyüyor. Bu sene de öyle başladı yıla. Küçük çaplı bir şirketti. Şimdi artık o da büyüyor. Kendini de büyütüyor. Sermaye olarak, firma değeri olarak da yaptığı işte çok geçer akçe bir iş. O sebeple soruldu, beğeniyor muyum? Bu sebeplerle ben beğeniyorum Orge'yi.
0: Peki.
1: Ama unutmayın bir hisseyi nereden aldığınız önemli. Şimdi ezbere konuştum. Son dönemde prim yaptı mı ne yaptı bilmiyorum yani. Ben öyle her gün her senede bakan bir adam değilim. Tamam borsacılığım var ama bir tek onu yapmıyorum. Bunu da burada bilinsin istiyorum. Bütün gün gözüm ekranda değil yani.
0: Sözer Bey de şunu soruyor. Diyor ki piyasada diyor artık böyle grafik analizi dersini diyor bir kenara bıraksak maliyet yanılgısı derslerine mi geçsek? Yani burada eksik olabilir miyiz biz diye sormuş.
1: Yani hayır, tek başına grafik yeterli değil. Grafiksiz de kalmamak lazım. Biraz evvel söylediğim ona delalet ediyor. Yani bir fiyat nereden nereye gelmiş? Onu o grafiklerde görüyorsun. Bir de o indikatörler gerçek. Mahmut'un kulaklarını çınlatalım Mahmut Şahin'in. Teknik analiz kitabını yazarken biz onun yardımcılarıydık. Oyak Menkul değerlerdeyken. Çok önce ama bu anlattığım. 1980, 90 yılı falan olabilir öyle söyleyeyim. Tabii onu yazarken sağ olsun bize de öğretti o indikatörler nasıl oluşuyor, nasıl çalışıyor, güç faktörleri ne, uyumsuzluklar, olumsuzluklar ne, hangi uyuşmazlık durumunda fiyat nereye hareket eder. Ya bildiğiniz her şeyi öğrenmek zorunda kaldık. Yani stokastik kullanır birisi onun anlamını bilmez. Ben onun nasıl oluştuğunu biliyorum mesela. K'lar, D'ler ne işe yarar? Yani onun da bilimsel bir tarafı var. O grafikleri lütfen o gözle bakmayın. Ama herkes bilir ben temel analiz yapan biriyim. En çok değer verdiğim şey bir şirketin göstergesi öyle veya böyle mali tablolarıdır. Orada pek çok şeyi görürsün. Tabii ki dipnotlarıdır aynı zamanda. Eğer bunları bir araya getirirsen ikisini o zaman daha doğruya yakın bir analiz yapma şansın olur. Ama yine de vardığın sonuçtan bir sonuca varman lazım ya hiçbir zaman emin olamayacaksın. Hep söylerim bizler tahmin yapmaya çalışan insanlarız. Müneccim değilim ben. O koşulları tahmin ederim. 2 gün sonra o koşul değişir, bir şey değişir. Sonra der ki sen bana böyle demiştin. Ve sürekli değişen bir ortamdayız. O yüzden dedim zaten bizim iş çok zor. Ama bizler de işte maksimum koşullarda ya da maksimum tutarlılıkta öyle söyleyeyim. Doğruyu ya da doğru olabileceği tahmin etmeye çalışan insanlarız. Tek başına grafik hiçbir işe yaramaz. Öyle çok uzman var. Ha bunu bir arada kullanabilen adam doğruya daha çok yaklaşır.
0: Senin bu sataşanlarınla ilgili Bora Bey gelmiş sahiplenmek istemiş seni. O sakalları değermende artmadı tamam mı Mehmet Bey? Bırakın onu demiş.
1: Ne
0: Sonra
1: yapayım?
0: yeni
1: Beyazlıyor artık.
0: evet yeni imajın üzerinden ne yapmışsın, nasıl olmuşsun? Onları konuşmuşlar. Ulvi sesi var zaten. Çok güzel olmuş böyle. Sesi de çok güzel falan deyip anlatmışlar kendi kendine. Bir süre bundan bahsediyorlar özetle. Peki şimdi bu Sözer Bey de dalga geçiyor. Doktor korkuyorum bu SpaceX kozmetik işine dönmesin diye malum böyle bu reklam şeyinden yola çıkarak söylemiş ama konuştuk onu artık yani Mehmet zaten söyledi dikkatli onun bununla
1: Dikkat
0: ilgili
1: edin,
0: dedi.
1: daha ne diyeyim? Primli başlar, zıplar, her zıplayana da atlanmaz. Şimdi 5200 dolardan altın almış kardeşlerim beni arıyor. Hı-hı. Tabii vadesi uzadı ama sadece zamanı kaybedecek. Zararına satış yapmasına gerek yok. Zaten altın alıyorsa onun risk anlayışı belli. Niye aldı onu? Dedim ya, uçtular kaçtılar. Şöyle olacak, böyle olacak. Onlar hemen olmuyor. 1200 dolardan 5600'e gitmiş, bu kimse demedi. Herkes daha yukarıya bak.

0: çıktı. İnsanoğlu bu öyle yapar zaten. Hep amaç para kazanmak ya, daha yukarıya evet. bakarsın. Nereden nereye geldiğine değil. Biraz evvel konuştuk programda. 4064.025'e düştü ons dolar. Ondan sonra da bir baktım birileri yorum yapıyor. 2500 olsun görürsünüz falan. Ya bunun bir ucu bucağı yok çünkü herkes bir şeyi sallıyor benim anladığım. Ama her şeyin bir mantığı var. Biraz mantıklı düşünmek lazım. SpaceX'te de öyle. Tutup da zaten acayip bir fiyata çıkıyor. %100 prim yaptı. Daha fazlasını yapacak muhabbeti olursa orada zıplamayın derim yani. Yakalanırsanız hoş olmaz görüşündeyim.
1: Peki. Kurdan biraz bahseder misiniz demiş Emre Bey. Kur üzerine çok konuşmuşlar. Ya.
0: Biz seçime kadar neyse şu anki politika sürdürülebilir görüyorum. Bir de swap kanallarının rahatlıkla açılabileceğinin konuşulduğu bir ortamdayız. Buna tamamen ekonomi yönetimi karar verici noktada geçmiş. Şurada 3 sene 4 sene belki koşullarda değil rezerv seviyesi ve var olan ortam. O zaman faiz de yoktu ortamda, şu an var. O sebeple de seçime kadarki süreçte ben çok bir şey beklemiyorum. Şu yıllık tahmin yapan bir sürü kurum var ya, onların tahminleri tutarlı bir şekilde gerçekleşir görüşündeyim.
1: Evet, bu tahminlerin gerçekleşeceğini düşünüyorsun. Altınla ilgili de sana çok soru var ama biz yavaştan gidiyoruz efendim.
0: Ama söyledim zaten fikrimi. Evet. Yani zıp diye bir anda tepkisiyle 4800 dolarda görürsün altını.
1: Tepki gelir diyorsun. Peki, evet. Aksen'le ilgili görüşünü merak etmiş Yiğit Bey.
0: Aksa Enerji dışarıda iş yapıp dövizli para kazanması bir özellikti. Geçtim onu. Karlı işler yapıyor. Geniş bir pazar yelpazesinde burada da işleri var. Enerji işini bence iyi yürütüyor. Bunu da zaten fiyatlamada gördük. Bir bakarsanız tarih içindeki grafiğine görürsünüz. Yani şimdi geldiği fiyatlarla değerini yansıtıyor zaten. İlave büyüme sağlayabilir mi? Bundan sonra çünkü fiyatı o büyütür. Sağlayabilir. Ama bu fiyatlarda artık alanın biraz uzun vade düşünmesi gerekecek. Çünkü son dönemde bir prim yaptı. Bundan sonra da muhakkak prim yapar ama hedefinizi doğru koymanız lazım. Böyle uçacak kaçacak beklentisiyle değil de kendini uzun vadede büyütmeye devam edecek iyi enerji firması gözüyle bakarsanız sabrınız da varsa olur tabii ki.
1: Türk Traktör'le ilgili görüşün nedir onu da merak etmişler. Bizim için değerlendirir mi diyor Seval Hanım?
0: Maalesef yani işte traktör satışları düştü Türkiye'de. Evet. Bu sene de çok iyi değil, iyi olmayacak yani.
1: Evet.
0: Üzgünüm. Traktörü beğendiğim zaman ben fiyat hedefi de vermiştim ve orada bitmişti benim için öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bundan 4 yıl evvel ya da 3 yıl evvel. Biz de beğeniyorduk, listemizdeydi. Sonra tabii ki çıktı haliyle çünkü işler değişti Türkiye'de. Tabii ki Türk Traktör iyi bir firma. Ama ne zaman tekrar tarımsal alanda canlanma ve traktör olan talep artar, ihracat da belli bir yere kadar gidebilirsiniz. Dünyada rekabet var çünkü ve Çinliler o konuda da şu an çok rakipler. Burada tarımsal üretimde büyüme, canlanma belirgin bir hal ya da tahmin edilebilir bir ölçüye gelmediği sürece en kötü, en iyi fiyatını koruyacaktır. En kötü bir bant aralığında hareket edecektir.
1: Ali Cemal Bey de diyor ki Damla Kent'in son durumuyla ilgili ne biliyorsunuz diyor. Mesela 7.59'dan satıldı, aylar geçti, 6.10 şu an. Ne yapalım diye sormuş.
0: Ya benim orada basit bir mantığım oldu. Ben bir varoş çocuğuyum, hep bunu söylerim. Zeytinburnu'nda doğdum. Yani bunun yapıldığı yerde bir zamanlar benim yani Gazi Osman Paşa taşlı tarla denen bölge ve etrafında akrabalarım da yaşardı. Biz göçmeniz ya. Ya bir zamanlar olan hallerini biliyorum. Şimdi ama oraları gelişiyor tabii. O gelişmenin ölçüsünde de bir sürü inşaat firması yapılıyor. Damla Kent'te böyle bir proje. Ha ben inşaatçı değilim. Eşim o işleri yapar. Ama burada tabii fiyatlama mantığında o zaman çıkarken kendi yöreme işte dönüşüm olan benim doğduğum yer dahil, Zeytinburnu ve etrafı dahil bölgelere baktım. Ya fiyatı da çok iskontolu görmedim ben, tamam mı? O yüzden de almadım. Normalde tabii ki çok da iyi vadi olan bir projeydi. Onun için de baktım, ben de baktım yani itiraf ediyorum, baktım. Ama bu işte yaptığım, kendimce yaptığım mukayeseyle ya dedim hani aldığım şey belki fiyatını hak ediyor ama ben bunun için alıyorum, para kazanmak için. Ev almak isteyen, hatta o zaman bir yaptığım yayında söyledim. İyi bir şey, ne güzel, sertifika biriktir. Eğer ha deyince paran yoksa eski kooperatif özelliği gibi bir şey bu.

0: Bir zamanlar herkes evini kooperatifler sayesinde alırdı. Hı hı. Bu da öyle bir şeydi. Evet, öyle toplanabilir dedim ama tabii belli ki yani fiyatın oturması için projenin nihayetinin gelmesi gerekiyor, yani sonuna yaklaşmak. O proje de öyle ha deyince bitecek bir proje değildi ama neredeyse şu an bir yılı geçti. Aslında şuna bakmak lazım. Ne noktadalar? Yani ne kadar, evet, çivi çakıldı oraya?
1: Evet.
0: Buna bakmak lazım. Eminim teslim süreleri yaklaştığı zaman bu fiyat burada kalmaz. Belki de şimdi alacak olana fırsat, hı-hı, olabilir bu. Ama arzda alan için, işte ben böyle bir mukayese yapıp almamıştım. Alan, hı-hı, için tabii biraz sıkıntı oldu. Çünkü hala o fiyata bile gelemedi.
1: Şevket Bey demiş ki, bir şirket yurt içinde ya da yurt dışında finansmana kolay ulaşabiliyorsa borsaya niye açılsın ki demiş. Karını neden başkalarına dağıtsın?
0: Yapmıyorlar zaten öyle şirketler. Doğru demiş. Şimdi ben halka arz tarafında da çalışıyorum. Oldukça fazla da halka arz yapan bir firmadayım. Evet. Sağ olsun biz oradaki head'imiz Ayça Hanım'la beraber. Ben daha çok artık insanlara mentörlük yapmaya uğraşıyorum. Emekliyim ya ben artık. Ama beraber çalışıyoruz yani fiilen de. Gördüğüm bir sürü firma oluyor yani, gidiyorsun, adamlar merak ediyor, soruyor. Evet, bu durumdaki firmalar diyor ki, aynen böyle söylüyor. Ya diyor, biz köklü aile firmasıyız, şu kadar yıldır zaten para kazanıyor, o zaman ben niye açılıyorum diyor. Ya halka açılmak şunun için, o tip firmalar için, eğer gerçekten kurumsallaşmak istiyorsa, o aile yapısından çıkmak istiyorsa iyi. Çoğu firma Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine girmek istemiyor, tamam mı? Bundan çekiniyor. Aslında o da iyi bir şey. Kötü değil ki. Daha transparent, yani daha şeffaf oluyorsun. Kendin için de daha şeffaf oluyorsun. Çünkü aile içinde de görüyorum, acayip tartışmalar oluyor. Hissedarlıklar ve işin akışı, evet, konusunda. Birbirlerine karşı da şeffaf olabiliyorlar. Bu tamamen bakış açısıyla alakalı. Bunu da yapan, bak, para kazanıp da açılan şirketler de var benim bildiğim. Zaten para kazanıyor ama buna rağmen açılıyor. İşte onlar bunun için yapıyorlar bunu.
1: Peki. Mehmet Aşçıoğlu, sana çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık, seni gönderiyoruz. Sizlere de teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın, bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
13: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
14: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Penus'la Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih günaydın.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Elimizde neler var? Çok önemli başlıklar var. Bunlardan bir tanesi savaşla ilgili. Aslında daha önce de 12 kez biz bu anlaşmayı yaptık, yapmak üzereyiz. Bitti bitiyor. Ya bir kısa bir süre içerisinde Amerikalılar evlerine dönebilecekler. Her şey normalleşecek diyen Trump bir kez daha hem saldırı emrini geri çektiğini, daha sonrasındaysa piyasalara dönük verdiği mesajla beraber bu anlaşmayı neredeyse tamamlamak üzere olduklarını söylüyor. Bir aslında niyet anlaşmasından bahsediliyor. Bu niyet anlaşması çerçevesinde geldiğimiz noktada deniliyor ki 60 günlük yeni bir ateşkes süreci, aynı zamanda İran'ın nükleer silah barındırmayacağına dair taahhütler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, herhangi bir ücret, geçiş ücreti olmadan yeniden açılması, diğer tarafıyla da yine gündemde en önemli yer tutan konulardan bir tanesi de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki etkinliğini tamamıyla geri çekmesi, böyle bir tablo var karşımızda. Daha doğrusu böyle bir ifade silsilesi var. İran cephesi şu anda bizim üzerinde uzlaşmaya vardığımız ve imzaladığımız herhangi bir şey yok diyor. Onu da işin bir kenarına not etmek lazım ama Axios'un raporuna bakarsak, açıkladığı habere bakarsak bu koşulların sağlandığı ifade ediliyor. Yine aynı zamanda Trump'ın açıklamasına da dönüp baktığımızda o da diyor ki çok yakın zaman içerisinde Amerikan askerlerinin tamamını evlerine getirmiş olacağız. Neredeyse her istediğimizi aldık. Ne kadar inandırıcı ne kadar değil onu bilmiyoruz ama piyasa uzun süredir yaptığı en agresif fiyatlamalardan birini petrol üzerinde gerçekleştirdi. Şu anda Brent petrol 88,5 dolarında altına gelmiş görünüyor. Amerikan tipi ham petrol 86 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Ve piyasada risk iştahını net bir şekilde etkileyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Altın fiyatlarında 4100 doların altına sarkılmıştı. Şu anda 4187 dolar görüyoruz. Bir 100 dolar kadar altın fiyatının yukarı attığını görüyoruz. Dolayısıyla elimizde savaş gündemi bugün itibariyle biraz daha belirgin şekilde var. Nikkei endeksi %3.76 yukarıda. Aynı zamanda Çin endeksleri %1.5 ile %2 arasında yukarıda. Kospi endeksi Güney Kore'de %8 yukarıda. Dolayısıyla böyle baktığımızda hakikaten piyasa kendini bir şekilde bu yeni ortama hazırlıyor. Nerede daha mutedil? İşte Amerikan vadelerinde %0.2'ler civarında artılar var. Diğer yandan dünyanın en büyük, tarihin en büyük halka arzı gerçekleşti. 1.8 trilyon dolar piyasa değeri üzerinden SpaceX'in halka arzı. Burada 75 milyar dolarlık bir halka arz büyüklüğünden bahsediliyordu. Özellikle Asya fonlarının muazzam bir alım gerçekleştirdikleri, ulusal refah fonlarının ciddi şekilde alım yaptıkları ifade ediliyor. Japonya 2 milyar doların üzerinde, diğer refah fonları birer 1,5 milyar dolar civarında tahsisat almışlar. Dolayısıyla şimdi bundan sonra vadeli işlemler üzerinden bakıldığında kabaca bunun ima ettiği seviye 2.1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine gitme potansiyeli barındırıyor. Dolayısıyla hani işleme açılıp da seanslar başladıktan sonra göreceğiz ama bir %30-35 bu kadar yoğun talep sonrasında yukarı potansiyel gösteriyor en azından vadeli tarafındaki işlemler. Şimdi buradan sonra bir SpaceX ve bu değerlemeler üzerine konuşuruz. Diğer taraftan yine Avrupa Merkez Bankası dün faiz artırdı. Temmuz'da bir faiz artırımı daha yapma potansiyelinden bahsediliyor. Ancak oradaki Christine Lagarde'ın açıklamalarına bakarız. İç gündemde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Merkez Bankası herhangi bir değişiklik yapmadan, tonlamada, ifadelerinde de çok net bir farklılaşmaya gitmeden bekleyip görme tarafında pozisyonunu korumuş oldu. Tüm bunlar üzerine değerlendirme yapacağız. İlk etapta döneyim. Trump'ın açıklamaları, savaş bitti ifadeleri ve petrol fiyatlarının 88,5 dolarlara kadar gelmiş olması Brent tarafında elbette çok iyi haber. Uzun süredir de gördüğümüz gerçekten en iyi fiyatlama. Daha dün roket atıyorlardı birbirlerine. Bunun müzakerenin bir tarafını hani netleştirmek, biraz daha elini kuvvetlendirmek için olabileceğini dün de söylemiştik. Şimdi geldiğimiz nokta biraz daha bunun doğrulandığını gösteriyor. Bize ne dersin?
1: Hı hı. Tekrar günaydın Açıl. Şimdi galiba 105. güne giriyoruz biz bu İran-ABD savaşında. Ben saymamıştım, sen söyledin. Trump'ın bu iş oldu bitti, bu kaçıncı değişikliği düşünüyorum. Sen işte az önce bahsettin, ya bu 12. dedin. O yüzden yani inanmalı mıyız, inanmamalı mıyız? Çünkü ben Trump ve ailesinin trade ettiğini çok net biliyorum. Zaten servetlerine de yansıdı. O rakamlar da açıklanıyor. Böyle önemli kararlar öncesinde piyasalarda çok büyük montanlı işlemler geçiyor. O yüzden yani Trump'ın dediği çok değerli bir şey. Çünkü Trump diyor ki sona geldik diyor. Metin yazıldı diyor. Hafta sonunda büyük bir şey, ihtimalle anlaşma olacak diyor. Fakat İran tarafı da spekülasyondan ibarettir diyor. Yani dönüp 70'e baktığımız zaman kim daha çok haklı çıkıyor? Çoğunlukla İran tarafı haklı çıktı. O yüzden piyasa tabii tepki verdi. Tepki vermesi sebebi de şu. Çünkü son iki haftadır piyasalarda büyük bir satış var. Yani özellikle kıymetli metaller, hani sen bahsettin diye. Yani biz altın fiyatını 4750-4800 dolardan dün galiba sabah saatlerinde 4030 dolara kadar düşmüştü. O yüzden pozisyonlanma tersi yönde olduğu için, Trump'ın açıklanması pozisyonları kapamayı beraberinde getirdiği için hızlı bir şekilde bir toparlanma yaşadık. Mesela benzer bir şey hani KOSPİ'de de ortaya çıkmış gibi görünüyor. Şimdi tabii piyasa bir izleyecek. Yani bu söylenenlerin dibi dolu mu? Söylenenler sonrasında bir anlaşma imza atılıyor mu? Bu önemli. Çünkü dediğim gibi yani daha önce defalarca kez kandırıldığından dolayı burada net bir görüş alacaktır. Bu birinci konu benim görebildiğim. Fakat diğer taraftan şunu söyleyeyim. Yani mesela geçtiğimiz hafta bir İsrail-Lübnan meselesinde Trump konuya dahil olup sen bizim anlaşmamıza mani mi oluyorsun diye Netanyahu çok sert çıkışmıştı. Ya da işte dün sabah sizin de konuştuğunuz gibi bazı durumlarda saldırma aslında kalıcı bir barış için hani yani bir önemli rol oynayabiliyor. Onun rolü olmuş olabilir. Benim görebildiğim yani Trump kendi popülaritesi ya da görev onayının oldukça düşmüş olduğu bir ortamda artık seçimlere de çok kısa bir süre kaldığını dikkate alırsak Trump'ın bu ortamda bence biraz gündemi yumuşatması ve Amerikan seçmenin hassas olduğu alanlar. Bunlardan birincisi işte akaryakıt fiyatları, ikincisi ise tüm askerlerin evlerine dönmesi konularında bir adım atması sanki kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. O yüzden piyasanın da daha ciddi fiyatlaması bence bu varsayımlarla alakalı. Hafta sonunda somut haber gelirse önümüzdeki hafta hani Fed toplantısı öncesinde piyasalarda risk iştahında ciddi bir imsalikle beraber son iki haftadaki kötü tablo yerin daha dengeli bir tabloya bırakabilir diye düşünüyorum.
0: Peki buradan sonraki süreç içerisinde eğer ki petrol fiyatları diyelim ki buralarda kaldı. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı belli bir noktadan sonra işlevsellik kazanmaya başladı. Hayat biraz daha normalleşti. Onun sonrasında oluşacak ortamı biraz konuşmak isterim seninle. Merkez bankaları enflasyon patikasının bozulduğundan, bunun uzun vadeli bir pozisyonlanma gerektirdiğinden bahsediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın tahminlerine bakacak olursak, gerçek anlamda enflasyonun hedefe yaklaşmasının 2027 ortasından önce olmayacağını söylüyor. Dolayısıyla aslında bozulan da bozulmuş oldu ya, şimdi onun tamirinin ne kadar süreceği üzerine konuşmakta fayda var. Ne kadar tortu bırakacak bugün bitse savaş?
1: Tamam. Şimdi açık hani petrol fiyatından başlayayım. Savaş olmadan önce bu sene için böyle 55-60 dolarlar konuşuluyordu. Sonra savaş olunca önce bir 85 dolar ortalamaya çekildi. Sonra 90-95'ler konuşulmaya başlandı ama herkesin üzerinde mutabık kalmış olduğu olgu şu. Savaş bitse, kalıcı bir barış anlaşması imzalansa bile tedarik zincirlerinde ortaya çıkan problemin çözümünün zaman alacağı yönünde. Yani şöyle anlatayım. Hani Boğaziçi Köprüsü'nün hani 3 şerit olduğunu varsayalım. 2 şerit kapalı, 1 şeritte de kontrollü bir akışa müsaade ediliyordu diye düşünelim. Trafik uzadıkça uzadı, Kocaeli'ne kadar gitti. Şimdi köprünün 3 trafiğini de açtığınız zaman 3 şeridini de köprünün normal akışına dönmesi uzunca bir süre alacak. Arkada birikmiş araç yoğunluğundan dolayı. Şimdi bu genel kabul görmüş bir görüş açım. Ama bak yani yaklaşık 25 yıldır bu işi yapan birisi olarak bir tespitimi paylaşayım. Kendi kendime de çelişiyor gibi anlaşılabilir. Biz genelde piyasaların hepsinin üzerinde mutabık kalmış olduğu bir görüş varsa genelde o olmuyor. Yani kastım şu. Hepimiz savaş bitse bile bu işin normale gelmesi aylar sürecek diyoruz ya. Mesela bir hatırlatma yapayım. Mesela Ukrayna-Rusya'nın ilk başlangıcındaki doğalgaz meselesi. Yine konuştuk dedi ki bu fiyatlar normale gelmesi çok zaman alır dedik. Bırakın normale gelmesini, normal seviyesinin altına gitti. Neden dolayı onu söyleyeyim size. Çünkü bu gibi kesinti dönemlerinde insanlar, kurumlar, devletler olağanüstü yöntemlerle alternatif rotaları, alternatif işlere yönelmeye başlarlar. Mesela navlun ve gemi fiyatlarından bahsedeyim. Ya çok da şunu biliyoruz. Trafik açıldığı zaman herkes bu olağanüstü önlemlere para yatırdığı için ya da oradan gittiği için orada alternatif bir taraf gelişti. O yüzden bak korkarım yani korkarım demeyeyim aslında bence iyi bir şey aslında. Savaş biterse petrol fiyatları öyle tahmin edildiği gibi öyle 85-90 dolar ortalama değil. Bence daha aşağı bir yerde oturacak diye zannediyorum diyeyim, tamam mı? Genel görüşten farklı olarak. Şimdi bunun üzerine hani ECB'den bahsettin, oradan devam edeyim. Şimdi bakın, kurumların ya da bireylerin davranış modelleri aslında biraz karakterleriyle alakalı. Karakterleri de belirleyen geçmiş travmalardır. Yani geçmişte yaşamış olduğunuz bir sorun sizin bir olaya göstereceğiniz tepki üzerinde belirleyici bir rol oynar. Şimdi merkez bankaları üzerinde baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası, hani Alman ekolü üzerine geliyor. Bundesbank devamı gibi düşünün. Bunların travması 1920'lerdeki hani hiperenflasyon. O yüzden yani biz Avrupa ekolünde her zaman için para politikasında karar vericilerin enflasyon riskini çok daha yukarı çektiklerini biliriz. Mesela hani okyanusun diğer tarafında durum biraz daha farklıdır. Çünkü Amerika'da, ABD'de ve o 1929-30 büyük dünya buhranının yaratmış olduğu işsizlik ve hani ekonomik durgunluk daha belirleyici olduğundan dolayı Amerikan Merkez Bankası daha çok hani işsizliğe daha fazla önem vermeye çalışıyor. Şimdi o noktada evet, ECB dün faiz arttırdı. Temmuz'da da artıracağını sinyali veriyor ama hemen aklıma ne geldi biliyor musun Açıl? Hatırlarsan bundan bir 10-15 sene önce de ECB'nin böyle çok acele davranıp faiz arttırdığı bir dönem aklıma gelmişti. Öyle bir şey olur mu olmaz mı onu zamanla göreceğiz ama benim demek istediğim hikaye şu: hele bir barış anlaşması imzalansın, ondan sonraki denge modelini gördükten sonra bence yorumları daha net yapabileceğiz. Çünkü son dönemde yaşadıklarımız bize gösterdi ki trendlerden ziyade günlük haber akışı ve gelişmelere bağımlı bir piyasa dengesi ya da oluşumunun daha doğru bir yaklaşım olduğunu bize gösterdi.
0: Şimdi tabii bir yandan da büyüme beklentilerinin daha kötüye gittiği bir ortamda geldi mesela dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Daha sonrasında bir tane daha artırabiliriz ifadelerinde bu işin içerisine not etmekte fayda var. Elbette buradaki temel varsayım savaşın bitmesinin biraz daha uzun sürme potansiyeline dayanıyor. Bugün ortam çok iyi, Bahar Bahçe, yarın tersine dönme potansiyeli de olabiliyor. Onu bir kenara not ederek söyleyelim. Hani mesela Dünya Bankası'nın küresel büyüme beklentilerini aşağıya çektiği, IMF'nin mesela Euro bölgesi için büyüme beklentisini 0.5 puan indirerek 0.9'a indirdiği bir ortamda Avrupa Merkez Bankası benim önceliğim, birincil önceliğim enflasyon, başka bir önceliğim yok diyerek faiz artırımını tercih etmiş olabiliyor. Burada aslında biraz belki şunu da tartışmak lazım. Hani her coğrafyanın, her bölgenin, her merkez bankasının ya da ülkenin kendi geleneği var. Kendi bakış açısı biraz daha farklılaşabiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nda fiyat istikrarı birincil ve tek öncelik. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem istihdam piyasası hem enflasyon. Ama Amerika'da da enflasyon tarafı yukarı gitmesine rağmen 4.2 oldu manşet enflasyon. İstihdam cephesi oldukça kuvvetli gidiyor. Daha doğrusu orada bir yandan faiz indirimi isteyen bir Amerikan başkanı, onun için buraya getirdim dediği bir Fed başkanı varken aslında faiz indirimine pek de imkan tanımayan bir enflasyonist ortam var. Şimdi hibrit merkez bankacılığı diyebilir miyiz buna? Yani büyümeyi dikkate alan, korumacılık hassasiyetlerini biraz daha fazla gözeten ama enflasyonun çok yükselmesine de müsaade etmeyen bir merkez bankacılığı modeli önümüzdeki dönemde dünyada tartışılabilecek bir trende dönüşür mü? Böyle bir şey var mıdır? Bir de onu soruyorum.
1: Evet. Vallahi güzel bir yaklaşım oldu Açıl. Yani sen hani bahar bahçe dedin, aklına hemen şiir geldi. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Hakikaten böyle bir ortamdan geçiyoruz. Yani Açıl, aslında tüm denklemler değişiyor. Bak sabahleyin ben raporumu yazarken şunu düşündüm. Eskiden dedim ki Avrupa Merkez Bankası faiz arttıracak. Bir de üstüne üstlük bir sonraki ay bir de arttıracağım diyecek. Piyasalarda euro değer kazanırdı. Hatta sert değer kazanırdı. Şimdi baktım euroda hiçbir değer değişikliği yok. Yani fiyatlama davranışı, piyasaların olaya bakış açısı ya da ekonominin kendi dengelenme mekanizması, her şey değişti. Yani tekrar piyasadan söyleyeyim. Eskiden mesela faiz farklılığı, hani bu interest rate parity, hatta yani derslerde bile bunu anlatırdık. Temel belirleyici buken bugün geldiğimiz noktada ben özetleyeyim, hani RORO davranışı ortaya çıktı. Risk on, risk off. Yani olumlu mu, olumsuz mu? Yani şimdi KOSPI'nin, Güney Kore Endeksinin bu sabah durup Türkiye'nin %8 yukarı gitmesi tamamıyla risk on olunca riskin sınıfına giren her yeri alıyorlar. Tam tersi hava bozunca riskli olan her şeyi satıyorlar böyle bir noktada. Şimdi denklem böyle değişirken merkez bankalarının da değişmesi lazım. Yani merkez bankaları hala 1970'li yılların ortasındaki monetarist çıktının Volcker'a uygulanmış şeklini devam ettirmeleri bence de doğru değil. O yüzden orada aslında bence çok doğru bir noktaya parmak bastın. Bunu önümüzdeki dönemde sıklıkla konuşuruz diye düşünüyorum. Merkez bankalarının o bizim bilindik Taylor kuralı dediğimiz, aslında yani karar verirken denklem içerisinde bir enflasyon beklentilerinden ne kadar sapmam var, İki çıktı açından ne kadar sapmam vardan ziyade Belki bunun mevcudu değil, gelecek beklentilerini dikkate aldıkları, yani expected value üzerinden gittikleri bir analizler sanki daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu kapsamda haftaya salı başlayan, çarşamba biten Fed'in faiz toplantısı olacak ve sen de söyledin, Trump Kevin Warsh'u faiz indirsin diye getirdi. Kevin Warsh de kucağında bir bomba buldu. Yani ne yapacak? Bence başka bir konu daha var bunun yanında. Yani o yüzden ben Fed'in faizleri değiştirmeyeceğini tahmin ediyorum. Zaten piyasada o yönde bir fiyatlama içerisinde. Fakat çarşamba günü bizim saatimizle 21.30'da Warsh'un kamuoyu karşısına geçip yapacağı basın toplantısı çok önemli olacak. Ve bu toplantıda şu noktaya bence bakmamız lazım. Kevin Warsh ismini duyduğumuzdan beri hep bunu konuştuk aslında. Bilanço küçültmesi hikayesi. Çünkü Kevin Warsh'u bilançoyu küçültüp kendisine faiz indirim alanı yaratacağını biz düşünüyorduk. Fakat bu başka bir problem yarattı. İşte SpaceX 75 milyar dolar çekti. Yarın OpenAI çekecek, Anthropic çekecek, Databricks çekecek. İşte Meta, Google gibi şirketler bedelli halka, bedelli sermaye artırımlarına gidiyorlar. Onlar para çekiyorlar. Şimdi bir taraftan piyasadan para çekiliyor. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası bilançosunu küçültmekten bahsediyor. Son iki haftadır piyasanın yaşamış olduğu satış bu. O yüzden faizden ziyade bilanço konusunda haftaya dikkatli bir şekilde takip edeceğiz.
0: Peki Fatih, dönelim istersen biraz içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın durumuna ve buradan sonraki sürece dair bakış açısına. Merkez Bankası durup beklemeyi tercih etti. Önümüzdeki döneme dair biraz daha ortamın yatışmasını bekleyerek karar verecek. Şu anda 37 politika faizi, 40 gerçek anlamda fonlamanın gerçekleştiği koridorun üst tarafı, bu denklem ve makro ihtiyati önlemler şu anda bizim işimizi görüyor dedi. Dolayısıyla tabii şu an itibariyle eğer petrol fiyatları buralarda, hatta senin biraz önce söylediğin gibi daha aşağılarda denkleşecekse, o zaman burada Merkez Bankası'nın duruşunun haklı olduğunu, önümüzdeki döneme dair biraz daha normalleşme sinyalleriyle beraber bizim de para politikasına nereye doğru evrileceğimizi tartışabiliriz. Önce bu bas senaryo mudur, onu sorarak başlayayım.
1: Evet, yani benim bas senaryom bu şekilde. Fakat açıdan başka bir noktaya parmak basayım. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz iki tane temel aracı var, sınıflandıralım. Yani bir fiyat, bir miktar. Fiyat faiz, miktar ise likidite ile alakalı makro ihtiyati tedbirler. Unutmayalım, son yani mutlak muttan olayından sonra Merkez Bankası kredi genişlemesini bir tık daha aşağı çekti. Yani aslında son toplantından bugüne Merkez Bankası bir şey yaptı. Miktarsal olarak bir miktar sıkılaştırdı gibi görünüyor. Bu birincisi. İkincisi, ya verilen sinyallerde biraz kafa karışıklığı oluştu. En azından bende oluştu. Açıklayayım ne demek istediğimi. Sayın Başkan birkaç toplantıda şunu söyledi. Merkez Bankası Başkanımız şunu söyledi. Dedi ki uzunca bir süre koridorun üst kısmından fonlamayı yapmak dedi çok sağlıklı değil dedi. O yüzden hani bir kısım hani analiz arkadaşımız da o zaman işte yaklaşık biz 100 gündür oradan fonlama yapıyoruz. O yüzden aslında 3 puanlık bir faiz artışıyla şu an %37 olan politika faizini 40'a çekeriz ve 40'tan fonlama yaparız. Aslında piyasada bir şey değişmez. Yani piyasa fiyatlaması zaten oradan geçiyor. O yüzden bir kısım bunu bekliyordu. Fakat ben daha önce seninle de konuştuk defalarca kez. Para politikasını sadece teknik ve kendi içerisinde değerlendirmenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Olayın bir siyasal boyutu var. Bir de olayın reel ekonomi boyutu var. Faiz artırımlarının kamuoyunda büyük tepki çektiğini biliyoruz. Zaten ekonomide ivme kaybının çok belirlendiği bir ortamda, ki dün Merkez Bankası da bunu söyledi. O yüzden böyle bir ortamda teknik bile olsa faiz artışının ben hem siyasi anlamda sakıncalı olacağını düşünüyordum, hem de reel sektör etkisi olanında. O yüzden Merkez Bankası bunları düşünerek bir karar verdi. Beklemeyi tercih etti. Fakat metinde iki tane ibare bence önemli. Birincisi, Mayıs ayında enflasyon eğiliminde bir miktar gevşeme olduğu söyleniyor, ki bunu gördük. Bir diğeri ise yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları, ki hatırlatayım, yıllık gayri safi yurt içi %2,5 büyümüştü ama çeyrek çeyrek bazda baktığımız zaman sadece 0,1 büyümüştü. Ayrıca Merkez Bankası iç talepte yavaşlama sinyallerinden bahsediyor. O yüzden bu bende şöyle bir intiba yarattı açıkçası. Yani yarın savaş biter, barış anlaşması netleşirse bence Merkez Bankası'nın bir sonraki adımı bu 40'ı 37'ye çekmek, hemen sonra da faiz indirmek olacak. Yani ben dünkü metinde öyle anlatıldığı gibi şahince değil, tam tersi şartlar bir oluşsun da güvercin tarafa geçin hissiyatı ben o.

0: siyasi riskler, bunların tartışıldığı ortam, dış konjonktür yumuşasa bile belli bir noktaya kadar sanki buralarda müsaade edecek gibi görünüyor. Ama seçim sathı mahalli eğer 2 yıl içerisinde en geç gelecekse buralarda zaten ultra şahin bir merkez bankası beklemek ne kadar doğru? Belki bunları da tartışabiliriz. Dolayısıyla aslında bizim oradaki yönü ve şiddeti eğer ileride bir normalleşme, eğer ileride bir faiz konusunda aşağı yönlü iştahın belirginleşmesi söz konusu olacaksa burada piyasa dengelerini zedelemeden nasıl o inişi gerçekleştirebileceğini tartışmak sanki daha avantajlı, daha makul olacak gibi. Çünkü öbür tarafta da hani petrol fiyatlarının 150'ye 200'e gitme riski şu an ortadan kalkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası'nın biraz daha güvercin durması ya da söyleminin güvercin okunması çok anormal sayılmayabilir. Hani dün bu karar alınırken elbette koşullar böyle değildi ama bugün itibariyle onu haklı çıkarıyor da görünüyor. Ne dersin?
1: Evet. Ya ben sana katılıyorum. Yani savaş çıkmasaydı Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecekti zaten. Hatırlayın. Yani durum öyleydi. O yüzden savaşı denklemden çıkarırsanız tekrar o oraya geri dönmesi bence normal. Fakat sen de yani işaret ettin. Savaş dışında bizim başka bir içsel meselemiz var. Yani bir mutlak mutlan kararı var. Sonra ondan sonra CHP'nin içinde yaşamış olduğu bir kaotik tablo var. İşte parti meclisinden istifalar, kurultayın yapılma hikayesi ya da kurultayın gecikmesi durumunda hani CHP'nin bir sene sonraki seçime girememe gibi riski söz konusu. Ya da hani artık buna dedikodu demiyorum. Çünkü bizzat yani üst düzey siyasetçiler bile yorum yapmaya başladılar. Bu siyasi adımların daha genişlemesi, daha eskale etme riski gibi unsurlar. Tabii ki Merkez Bankası'nın önündeki riskler. Fakat yani ben kendim merkez bankacı olsam yani bu riskleri önceden tahmin edip buna göre bir para politikası dizayn etmezdim. Çünkü ya bunlar benim kontrolüm dışında ve bunlar açıkçası para politikası rasyonelitesi üzerinde de oturmayan şeyler olduğundan dolayı bence Merkez Bankası onu bir bekleyip görecektir. Yani hatırla, mutlak mutlak perşembe günü çıktı. Cuma sabah hemen bir olağanüstü finansal istikrar komitesi toplandı. Bunları birleştirince şunu görüyorum. Ya ben böyle hızlı ve erken bir gevşeme olacağını zannetmiyorum. Çünkü şartlar onun için uygun değil. Fakat Merkez Bankası'nın yani bir sonraki adımının gevşeme yönde olma ihtimali tersi yönden çok çok daha fazla. Bunu da altını çizebilirim. Şimdi önümüzde önemli bir gündem maddesi var bizim için, NATO zirvesi. İşte Temmuz'un 7-8'inde düzenlenecek. Türkiye NATO zirvesinden iki tane büyük muradı var. Bunlardan birincisi bu katsa yaptırımlarının gevşemesi ya da kaldırılması. Yani biz bazen bunu çok dilimize pelesenk oldu, ne anlama geldiğini yorumlayamıyoruz ama katsa ABD'nin düşman ülkeleri uygulamış olduğu yaptırımlar prosedürlerini tanımlayan bir setten bahsediyoruz. Bunun kaldırılması iyi bir şey. İkincisi ise Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri. Bu önemli çünkü bakın bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusunda Türkiye'nin çekincelerini çok üst perdeden dile getirdi. Yunanistan ilişkileri. O yüzden yani Avrupa Birliği Türkiye geleceğinin yani alacağı şekil bu anlamda da bence kritik olacaktır. O yüzden NATO zirvesinin sonuçlarını gördükten sonra bence önümüze yönelik siyasi ve diplomatik yorumlar çok daha net bir hal alabilir diye düşünüyorum.
0: Peki Fatih, müsaadenle kısa bir araya gidelim. Şimdi aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, Sigortam Net.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.

0: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Penusla Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih, bu bölümde birazcık az önce bahsettiğimiz, kısaca değindiğimiz değerli metaller kısmından bahsetmek isterim. Yatırım evreni ve yatırımcı evreni üzerine değerlendirmeni almaya çalışacağım çünkü. Özellikle tabii son dönemde Türkiye'de çok ciddi bir altın yatırımcısı profili oluştu. Bu yatırımcıların çok önemli bir kısmının da fonlar aracılığıyla, bazısının fiziki, bazısının bankalar aracılığıyla ama bazısında mesela bireysel emeklilik fonlarında kabaca 2,5 trilyon para var. Bunun kabaca yarısı altın üzerinde koşuyor diyebiliriz. Altın tercih etmiş yatırımcılar. Ve burada aslında altın fiyatlarının hani 5200-5300 dolarlardan 4100'lere geldiği noktada %22-%23 civarında bir aşağı yönlü hareket oldu. Yani aslında hane halkı sadece altın üzerinden gördüğü zirve seviyeden bakacak olursak bir 250 milyar lira civarında sadece BES fonlarında para kaybetti, varlık kaybetmiş oldu. Bunun yine aynı zamanda tabii fiziksel altın sahipliği, doğrudan yatırım fonları üzerinden altın sahipliği ya da bankalar üzerinden altın sahipliği çerçevesini de okuduğumuzda bir varlık erimesi, var olduğu düşünülen düzeyden bir varlık erimesi belirginleşmiş oldu. Bunun yatırımcı iştahı ve tüketici davranışı üzerinde bir etki oluşturmasını bekler misin? Hani soğumadan bahsediyoruz ya, iş talep soğumasından, bunun bir kısmı buralardan da kaynaklanıyor olabilir mi? Yoksa bu biraz uzak bir çıkarım mı olur?
1: Vallahi Açıl, bence çok değerli ve önemli bir tespitte bulundun. Ben somut bir şey anlatayım. Çarşamba gecesi bir konut geliştiricileri zirvesindeydim. Bakın, bu yılın Ocak ayında, hatırlayın, bu senin bahsettiğin altın fiyatlarının zirve yaptığı dönemde biz özellikle Anadolu'da şöyle fiyatı 5 ile 10 milyon TL arasında olan konutlarda ciddi bir talep artışı olduğunu gözlemlemiştik ve detaylı araştırmalarımızda bahsettiğin gibi altın varlığı olan yatırımcıların fiyat artışı üzerinden ortaya çıkan değeri konut alımına yönlendirdiklerini biz gözlemlemiştik. Bunun benzer bir karşılığını otomobilde biz gördük. Yine isim vermeyeyim bir marka şeyi bahsetti. Yani Ocak ayında yapılan ön anlaşmaların sonra o hani Şubat ayında altın fiyatı çökünce realizasyona dönüşmediğinden bahsetti. Yani senin anlattığın tabloya reel sektörden iki tane somut örnek verdim. Şimdi biz Türkiye metalize olduk. Yani eskiden dolarize olduk derdik, metalize olduk. Şu an ekranımda şeye bakıyorum. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda bankacılık sektörü altın bilançosuna bakıyorum. Bak Açıl, 2023 Eylül ayında toplam bankacılık sektörünün altın bilanço büyüklüğü 14,5 milyar dolarken Mart 2026'da 51 milyar dolar olmuş. Bilanço dışı pozisyonuna dikkate aldığımız zaman toplam rakam 115 milyar dolara gidiyor. Bu bankacılık sektörünün altın bilançosu. Bizim yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatındaki yani metal kısmının, kıymetli metal kısmının payı bir ara %55-60'a çıkmıştı. Yani o yüzden bence çok değerli bir noktaya parmak bastın. Zaten Merkez Bankası Başkanımız da bunu söylemişti bundan bir 4-5 ay önce. Yani altın fiyat yükselişi talep tarafından bir yani şey yani bir etki getiriyor demişti. O yüzden şimdi tersten baktığımız zaman bu fiyat düşüşü, ha bu arada nereye seyreder ayrı tartışma konusu ama bence iş talebi yavaşlatma anlamında belirgin ve anlamlı bir etkisi olacaktır.
0: Peki bir yandan Merkez Bankası rezervleri üzerindeki etkisinden de bahsedelim istersen. Sonuç itibariyle altın fiyatının yukarı gittiği yer, altın stoku kuvvetli olan Merkez Bankası'nın rezerv değerini de normalde yüksek gösteriyordu. Sonuç itibariyle şimdi altın fiyatlarındaki bu geri çekilme, her ne kadar bugün bir işte %2 civarında yukarı yapmış olsa da 2-2,5 civarında toplam rezerv hesabı üzerinde de etki yaratıyor tabii.
1: Şimdi açılış ya, şunu söyleyeceğim. Hatırla, Merkez Bankamız altın sattı. Sosyal medyada böyle bir gürültü koptu. Neden altın satıyor diye. Ben bence bugün hani değerleme olarak baktığın zaman keşke daha fazla satmış olsaydı. Şaka bir kenara, ben tıpkı normal bir bireysel yatırımcı gibi merkez bankalarının da rezervlerinin önemli bir kısmının altın olmasının sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü değerleme üzerinden böyle çok büyük zikzakları beraberinde getirebiliyor. Ama biraz herhalde mecburu kaldı Merkez Bankası bunu yaparken ama herhalde bundan sonra daha dengeli bir tablo izleyecektir. Ben mesela son günlerde dediğin şeye bakıyorum. Yani son 3-5 gün içerisinde Merkez Bankası'nın net yabancı para pozisyonu aşağı gidiyor gibi görünüyor. Halbuki altın etkisini çıkardığımız zaman tam tersi, Merkez Bankası belli bir miktar döviz alıyor. O yüzden bu rezerv yönetimini de bir de biraz değerleme ve varlık dağılımı cinsinden bakmak zorunluluğunu sanki ön plana çıktığını düşünüyorum. Fakat bir not da ekleyeyim bizi dinleyenlere. Ben altın gümüş gibi kıymetli metallerde trendin bittiğini, hareketin aşağı gittiğini düşünmüyorum. Yani bu sadece konjonktürel bir durum. Likidite ile alakalı bir problem. İşte bir taraftan SpaceX halka arzı ve diğer halka arzlar piyasadan para çekiyor. Diğer taraftan Fed Watch bilanço daraltmasından bahsediyor. Bir de savaş etkisi falan vardı. Sanki bunlar normalleşince tekrardan altın fiyatlarının yukarı gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden teknik olarak aşağıda 3850-3900'e kadar bir düşüş mümkün. Ama ben hala ana trendin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum.
0: Peki biraz işte bu SpaceX halka arzından da bahsederek tamamlayalım istersen. İnanılmaz bir halka arzı oldu. Yani sonuçta bu şirket işte çok bundan 2 sene önce gelip de birisi sana dese ki SpaceX'i Elon Musk getirecek işte 1.8 trilyon dolar, 1.77, 1.8 diyebiliriz. Trilyon dolar piyasa değeriyle halka arz edecek. İçinde işte 3 tane şirketi birleştirecek vesaire. Hani biraz finansal mühendislik de var işin içinde ama sonuçta inanılmaz da bir marketing çalışması. Ve bugün geldiğimiz noktada 100 çarpanla satıldı bu şirket. Yani az buz değil, 100 çarpanla satıldı. Ve işte özellikle vadeli piyasalar üzerinden ima edilen talep döngüsü üzerinden ima edilen fiyat hareketine bakılacak olursa da hani buradan bir %30-35 daha yukarı potansiyeli var deniliyor. Burada tabii momentum önemli. Uluslararası kurumların, ulusal refah fonlarının buralarda yaptıkları pozisyonlanma çok önemli. Körfez'den deli gibi yatırımcı çekmiş, Asya'dan deli gibi yatırımcı çekmiş. Elinde yüklü miktarda SpaceX'e başta yatırım yapmış olan Türk yatırımcıları olduğunu da duyuyoruz. Dolayısıyla aslında muazzam bir servet akışı oldu. Bir avazda ne dersin? Tek seferde 75 milyar dolarlık bir halka arz değeri topladı Elon Musk SpaceX üzerinden. %10'un da altında hisse satarak.
1: Evet. Bundan önceki en büyük Saudi Aramco'ydu değil mi? 29 küsür milyar dolardı. Onun iki katından daha fazla topladı. Şimdi açıl, ben buradan bence başka bir bakış açısı gelişim. Çünkü sen güzel bir tanım yaptın. Bakın yani ABD'de 100 çarpana şirket satarken hiç zorlanmıyorsunuz. Türkiye'de bir şirketin çarpanı 10 olduğu zaman aman pahalı diye hemen yaygara koparıyoruz. Bu yeni dünyanın başka bir düzlemini bize hatırlatıyor. Hikaye önemli, hikaye. Yani siz ortaya bir hikaye, ortaya bir gelecek, ortaya uzun vadeli bir hayal koyabiliyor musunuz? Bunu koyduğunuz zaman bunu güvenli bir şekilde, ikna edici bir şekilde ve içinde bulunduğunuz ekosistem ve siyasi ortamla destekleyerek de ortaya koyabiliyorsanız işte böyle satışlar yapabiliyorsunuz. Ama bize döndüğünüz zaman da o yüzden buradan bizim şirkette ya da bizim ekosisteme bir uyarı çıkıyor. Biz de hikayeyi iyi ortaya koymamız lazım. Yani hayalimizi doğru anlatmamız lazım. Ve tüm yani ekosistemin ve siyasi ortamın da bunu destekleyici olması lazım. Yoksa bir tarafta 100 çarpanlar bahar bahçe, diğer taraftan 10 çarpanlar yaprak döker hale geliriz.
0: Bir yandan da işte OpenAI gelecek. Daha sonrasında belki Anthropic göreceğiz. Anthropic buralardaki gelecek. İnanılmaz fiyatlamalara doğru akışı görüyoruz. Aynı zamanda yapay zeka şirketlerinin dışında buraya yatırım yapmakta olan çipçilere ayrı, buraya enerji üretecek şirketlere ayrı, veri merkezi donanımı üreten şirketlere ayrı. Yani aslında yatırımcıların, Türkiye'deki yatırımcıların da evreninin belki biraz buralara doğru kaymasında fayda var. Hani sadece Türkiye, sadece buralardaki kendi iç dinamiklerimiz değil, tabii çok kolay değil buralardaki rakamlara veya en azından işte hisselere, süreçlere erişebilmek. Ama sonuçta hakikaten çabaya ve uğraşıya değer bir katma değer sunuyor. Diyebiliriz ki değerlemelerin çok şiştiği yerler var. Hani dünyadaki hisse senedi evrenine adapte olmak Türkiye'deki hisse senedi yatırımcılarının belki en önemli avantajlarından birine dönüşebilir. Zira öbür türlü kendi içimizdeki, iç dinamiklerimizdeki fiyat anomalileri üzerinden birbirimizle tartışıp durmaya devam edeceğiz sermaye piyasasında.
1: Evet, yani çok doğru söylüyorsun. Ama şunu ekleyeyim. Değişim dönüşümü lütfen ıskalamayalım. İşte bu bahsettiklerinin tamamı yapay zeka. Yapay zekanın normal gündelik hayatımıza dokunan kısımları ki yani ben yoğun bir şekilde kullanıyorum. İşte bir taraftan Cloud'un modüllerini kullanıyorum. Diğer taraftan işte Google'ın Gemini'nin yani bir dijital ikizini aslında kullanmaya çalışıyorum. O yüzden bu değişimlere bir şekilde adapte olmak, bunları hayatımıza aktarmak lazım. Bak arada bir yerde gayrimenkulcüler dedim ya, bununla onu bağlamaya çalışayım açıl. Şimdi Türkiye'de gayrimenkul deyince akla hep konut geliyor ve ben dönüp diyorum ki yeni dünyanın ihtiyaçlarını lütfen dikkate alın. Artık gayrimenkul demek sadece konut değil, mesela veri merkezleri. Mesela veri merkezi dediğiniz zaman veri merkezinin yanında bir enerji hikayesi ya da veri merkezinin soğutma kapasitesi, su kullanımı gibi alanlar. O yüzden hayat, dünya ve ihtiyaçlar çok sık değişiyor ve bu ihtiyaçlara cevap veren şirketlerin daha olumlu tarafa gidecekleri bir dünyayla karşı karşıyayız. O yüzden yatırımcılar da bunları görerek buraya doğru eğilmeleri uzun vadede onları daha mutlu olmalarını beraberine getirecektir.
0: Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için böylece sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Peki hangi başlıklarla? Bu kez Trump'ın geri adımıyla başlıyoruz ve haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la bir anlaşmaya yakın olduğunu, hatta bu hafta sonuna dair işaret etmesiyle birlikte petrol fiyatlarında bir düşüş sergilendi. Uluslararası gösterge olan Brent petrol tarafındaki düşüşler %2'yi aştığını takip ettik. Bunun yanı sıra küresel piyasaları sarsan savaşın sona ereceğine dair umutlar canlandı ve Wall Street tarafında ise hisse senetlerinde bir yükselişe yol açtığını takip ettik. Hisse senetleri 2 günlük düşüşünü durdururken S&P 500 tarafındaki yükselişler %1,8'lik oldu. Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. %3'ün üzerinde bir değer kazancı var efendim. Günün ilerleyen saatlerinde ABD petrolü de WTI tarafı ise 86 dolarlar civarına ise geri çekilmiş bulundu. Bu durum enflasyon endişelerini bir nebze olsun hafifleterek tahvil getirilerinde düşmesine sebebiyet verdi ki biz burada tahvil getirilerinin yükselişinden bahsediyorduk. Bu sabah itibariyle vadeliler endeksine baktığımız zaman ABD'de daha sınırlı ama Avrupa'da keskin yükselişlerle açılışa işaret ediyor. Avrupa hisse senetlerinde açılışta %1,8'lik bir kaydetme, pozitif bir durum kaydetmeye işaret ederken ABD'de bugün önemli bir gün. SpaceX'in halka arz sonrası işlem görmeye başlayacak ve oradaki performansı küresel yatırımcılar açısından, özellikle yapay zeka yatırımcıları açısından, teknoloji yatırımcıları açısından ise önem arz ediyor. MSCI Asya Pasifik tabii ki de bu başlıklardan nasibini aldı ki Güney Kore KOSPI tarafına bakıyoruz. Orada 8,4'lük artış öncülüğünde 2 ayın en büyük yükselişini kaydetti. MSCI Asya Pasifik tarafında %3,5'luk bir artış sağladı. Bugün risk iştahı yükseldi. Bloomberg Dolar Endeksinde ise dün 0,3'lük bir düşüş sergilenmişti. Bugün yatay bir performansa işaret ediyor. Altın tarafında, evet, bu yükselişler aslında altında desteklemişti. Savaşın sona ereceğine dair umutlar canlanırken dün altın tarafında %3'ü aşan yükselişler yaşanmıştı. Bu sabah bir miktarda realizasyon hareketleri görüyoruz. 0,7'lik kayıpla birlikte 4182 dolardan ise işlem geçiyor. Dolar TL tarafında 46-25 seviyelerinden ise işlemi takip ederken dün Borsa İstanbul tarafında yatay bir seyir söz konusu oldu. Bir önceki kapanışa göre 1.14 puanlık azalışla birlikte toplam işlem hacmi 177 milyar TL seviyesindeydi. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Bu faiz kararı ile birlikte özellikle bankalar tarafında önce yatay bir performans, ardından %2'ye varan yükselişler ve sonrasında kapanış performansı ise %0,64'lük oldu. Dün temkinli iyimserlik metin olarak algılandı piyasalar tarafından. Dolayısıyla bugün piyasaya nasıl yansıyacak? Küresel endekslerde bu kadar aslında var havası varken bunun Borsa İstanbul'a olan yansımasını takip edeceğiz. Ödemeler dengesi verisi de bugün odak noktamız olurken bakalım hangi başlıklar daha kritik bir şekilde öne çıkıyor. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları üzerinden hızlıca geçelim. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faizi değiştirmedi. Enflasyon ondaki özellikle ana eğilimdeki iyimserlikten bahsetti ve talebin zayıflığını öne sürdü. Dolayısıyla izlemekteyim dedi aslında. Ana mesajda da bu vardı. Konuklarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman temkinli bir iyimserliğin öne çıkarıldığını ve Haziran ayına ilişkin ise enflasyon beklentilerinde daha umutlu olduğunu sinyalinde vermiş oldu. Ancak ECB tarafında aynı şey olmadı. ECB tarafında keskin faiz artış beklentileri daha da öne çıkmaya devam ediyor. Dün bir tanesi gerçekleşti. Tam da piyasanın beklediği gibi 25 bas puanlık bir artış gerçekleşti. Ancak Temmuz ve Aralık ayları içerisinde 88 bas puanlık bir artışa da işaret eden fiyatlama vardı karar öncesinde. Burada tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Evet, buradaki ECB'den gelecek olan faiz artışları beklentisi bizi 2011'e götürebilir mi? Keskin bir resesyonla karşı karşıya bırakır mı? Yunanistan'ın kurtarma paketleri açıklanmıştı hatırlarsak. Dolayısıyla buradaki görüntü tekrar yaşanır mı tartışmaları var. Ekonomistler de ikiye bölünmüş bulunmakta. Trump'tan İran'a saldırılarda geri adım, bu kadar keskin bir adımın ardından Kasım'a yaklaşırkenki süreçte
Trump'ın yapmış olduğu bir geri adım, atmış olduğu bir geri adım var. İşte bu geri adımla birlikte anlaşmaya yakınız, hafta sonuna da işaret etti. Dolayısıyla böyle bir durumda petrol fiyatları tepkisini göstermiş oldu. Goldman Sachs petrol fiyatlarını düşürürken artan arz ve azalan talep gerekçe gösterilerek gelecek yılki ham petrol fiyat tahminlerini varil başına 5 dolar düşürdü ve analistler 11 Haziran tarihli bir notta bankanın küresel referans Brent petrolü için 2027 yılına ilişkin tahminini varil başına ortalama 80 dolara düşürdü efendim. 80-85 dolar bandında zaten bir ortalama beklenti oluşmuştu savaşın başlangıcında. Ancak bu savaşın takvimi uzayınca buradaki endişeler de artmaya başlamıştı. Dolayısıyla tekrar dünkü iyimserlikle birlikte Goldman Sachs'tan böyle bir beklenti ve 5 dolarlık bir azalış söz konusu oldu. SpaceX'ten tarihine en büyük halka arzı geldi. Halka arzı gerçekleştirdi ve en büyük halka açık şirketler arasındaki yerini aldı. Şirketin açıklamasına göre 555,6 milyon hisse başına 135 dolardan satarak 75 milyar dolarlık bir halka arzı da gerçekleşti. Ve halka arzı 2019'daki 29,4 milyar dolarlık Suudi Aramco halka arzının tam tamına aslında burada iki katından çok daha büyük bir performansa büyüklüğe işaret etti. Dolayısıyla şirket aracı bankalara halka arz fiyatından ek 83,3 milyon hisse satın alma hakkı da vermiş oldu. Bunların tamamı kullanılırsa, bu opsiyon tamamen kullanılırsa da anlaşmanın büyüklüğü 86 milyar dolara kadar da çıkmış olacak. Efendim evet, bu kez yarışlar başladı. Bir tarafta Anthropic'in gizli başvurusu, OpenAI'ın halka arzı derken teknoloji tarafının halka arzı piyasalar üzerinde bir doping oluşturacak mı? Yakından takip edeceğiz. Bugünkü performansı önemli. PIMCO'dan finansal mühendislik ve kriz uyarısı da geldi. Karmaşık kredi yapılarının hızlı genişlemesinin küresel finansal kriz öncesindeki birikimi anımsattığı konusunda da uyarılarda bulunmuş oldu PIMCO tarafından açılış. Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşacağımız bir gün. Dışarıda ise küresel risk iştahının arttığı, anlaşmanın yakın olduğu mesajları öne çıkıyor. Peki başka hangi verileri takip edeceğiz? Böyle hızlıca veri takvimine geçelim.

0: Ve efendim bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? İçeride ödemeler dengesi verisi gelecek. Önemli olacak ki Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin burada medyan beklentisi 5,50 milyar dolarlık cari açık açıklanması yönünde. Bunun yanı sıra piyasa katılımcıları anketini de karşılayacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aynı saat diliminde Haziran'a yine ilişkin anketin sonuçlarını açıklayacak. Bir diğer tarafta ise cari denge verisi dedik ve saatler 17'yi gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Michigan Üniversitesi beklentileri gelecek. Haziran ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasında. Bunun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirecek. Genel Kurul öncesinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Oradan gelecek olan mesajları yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Bir diğer tarafta küresel piyasalar içerisinde ise ECB üyelerinden dünkü artış sonrasında açıklamalar gelecek. Koçer tarafından ise üyelerden Türkiye saati itibariyle 10'da, Nagel Türkiye saati itibariyle 17.30'da konuşmalarını gerçekleştirecek, bizler de aktarıyor olacağız. Evet, küresel piyasalarda risk iştahının yoğun olduğu bir gündeyiz. Ancak içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl algılanabilir? Hızlıca gidelim hemen Murat Özsoy ile birlikte değerlendirelim. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Murat, dünkü enflasyon paragrafı PPK metnindeki Merkez Bankası'nın enflasyona bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Konuklarım burada dedi ki şahin mi, güvercin mi diye sorduğumda ne şahin ne güvercin. Temkinli iyimserliği görüyoruz. Haziran ayına ilişkin iyimser beklentisinde aslında bu metni yazmış. İkincil etkileri ifadesinde kaldırmış. Dolayısıyla biraz bekle gör durumunda olan bir Merkez Bankası görüntüsü alıyoruz dedi. Sen buna katılıyor musun? Sen nasıl değerlendirdin?
1: Şöyle değerlendiriyorum. Dedi ki Merkez Bankası bize, ekonomideki yavaşlamayı görüyorum. Bir gevşeme yönünde adım atma konusunda da gönüllüyüm. Ancak şu anda zamanı değil şeklinde algıladım ben. Şimdi ekonomideki yavaşlamayı gördüğünü nereden anlıyoruz? Şu şekilde önemli ilaveler var Pelin. Hem iktisadi faaliyetteki zayıflamadan bahsetti. Hem de iç talebin zayıflığından bahsediyor Merkez Bankası. Dolayısıyla burada baktığımızda bir yavaşlamanın farkında olduğunu söylüyor. Ancak bekle gör politikası, evet ona katılıyorum. Burada tabii Merkez Bankası neyi bekliyor, neyi görmek istiyor? Onu açmamız lazım. Beklediği konu ABD, İran tarafından Orta Doğu'daki savaş kaynaklı ortamdan enerji maliyetlerini düşürücü gelişmelerin olmasını bekliyor olacak. Jeopolitik risklerin aşağı yönlü gidişatını bekliyor olacak. Görmek istediğinde peki ona baktığımızda Eylül ayındaki toplantıdan önce bence Merkez Bankası Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında aylık bazdaki enflasyon ortalaması öyle düşük gelsin ki Eylül ayına geldiğimde ben yıllık %30'un altında bir enflasyon göreyim arayışı içerisinde. Şimdi bunun olması için de tabii ki koşullara baktığımız vakit matematiksel olarak Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında işte 1,55'lik ortalama bir aylık enflasyon görmemiz lazım bizim. Haziran bence bunun için ideal. Çünkü geçmiş yıllara baktığımızda zaten Haziran ayında düşük bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Ve bu Haziran'da da muhtemelen düşük bir enflasyon göreceğiz. Fakat Temmuz ve Ağustos ayları riskli. Şimdi bu riski teyit eden, bu riskin altını çizen bir gelişme daha oldu dün mesela. O da Avrupa Merkez Bankası tarafından. Avrupa Merkez Bankası da yaz aylarındaki enflasyon riskine değindi. Hatta Orta Doğu kaynaklı bu riskler henüz daha ortadan kalkmadı diye söyledi bize. Döndüğümüz vakit Merkez Bankası tarafına ben çok şahin bir metin görmediğim olmadığını düşünüyorum. Güvercinle nispeten biraz daha yakın ama temkinli bir Merkez Bankası var. Diğer bir önemli değişiklik de tabii metinde bu görüşe gitmemiz sağlayan tabii ki ikincil etkiler konusuydu. Sanıyorum ki Merkez Bankası bir önceki metinde piyasanın bu ikincil etkileri çok tartıştığına kulak vermiş. Ben bunu biraz açayım ne demek istediğimi demiş herhalde. Onun da işte beklenti kanalı olduğundan bahsediyor. Zaten beklentilerin ne kadar önemli olduğunu Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın yaptığı her sunumda altını çizdiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. O nedenle bundan sonrasında ilişkin Haziran, Temmuz, Ağustos ayı enflasyonları gerçekleşirken Merkez Bankası piyasa katılımcılarının ve reel sektörün, hane halkının yıl sonuna ilişkin beklentilerinin ne olduğunu da tartacak. Bunu da gündeme alacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer ki işler planlandığı gibi giderse tekrardan Orta Doğu'daki riskler zirveye çıkmazsa, bu enerji maliyetlerini tetiklemezse Eylül ayında bence bir faiz oranı indirimine hazır olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani dünkü karar sonrasında Eylül ayına ilişkin bir faiz indirimi gerçekleştireceği mesajını sen aldın. Peki o zaman şöyle hızlıca yani bir tarafta Eylül ayındaki faiz indirimi hikayesi aslında şunu. İndirim değil de biraz daha burada gecelik fonlama hikayesinin değiştirilmesi, bir haftalık işte nedir, repo tarafına doğru döndürülmesi, yine bir indirim olarak aslında okumuyoruz bunu, değil mi? Yani bugün baktığın zaman normal teknik bir düzeltme ile birlikte 37'ye çekilme hikayesi bir indirim olarak mı algılanır, bir gevşeme adımı olarak mı algılanır, yoksa sadece bir teknik düzeltme olarak mı? Piyasaya can suyu verir mi yani, bunu sormaya çalışıyorum.
1: Çok net cevap vereyim Pelin. Bence vermeyecektir piyasaya can suyunu. Bir teknik düzeltme olacak. Çünkü niye? Faiz, politika faizi haricinde yürürlükte olan ve bence Merkez Bankası'nın daha emniyetli yerde tutan makro ihtiyati tedbirler var. Bu makro ihtiyati tedbirler varlığını sürdürdüğü müddetçe, gevşeme buradan gelmediği müddetçe, politika faiz oranında mesela ne bileyim 200 bas puan indirim yapsa bile Merkez Bankası Eylül ayında, bu çok fazla böyle piyasaya can suyu olmayacaktır. Yani fonlama maliyetinin işte 37'lere falan gerilemesini bekliyor oluruz. Zaten ilk adımı faiz oranı değiştirmese de muhtemelen 40 olan yukarıdaki gecelik borç vermeyi muhtemelen aşağıya çekecek. Ama en önemli gevşeme adımını biz bu yıl eğer olursa makro ihtiyati tedbirlerde görürüz. Mesela ben makro ihtiyati tedbirlerde Eylül ayında kesinlikle bir gevşeme olacağını beklemiyorum. Yani orada sadece bir piyasayı test etme, bir niyet göstergesi olarak bence gevşeme adımını atacak. Eğer ki o Eylül ayındaki gevşeme adımından sonra dediğim gibi o tekrardan 30'a çıkma riskini görmezse Merkez Bankası ve beklentiler de bu paralel iyimser yönde gidecek olursa asıl işte sonraki şeyde toplantıda, Aralık'taki toplantıda tam da daha kuvvetli bir indirim adımı atabilir diye düşünüyorum. Orada hatta belki kısa bir makro ihtiyati tedbirlerde bir gevşeme dahi görme ihtimalimiz tabii olabilir, ama bunların içerisinde birçok şey konuşuyoruz, ama en öncelikli net koşul şu: ABD İran tarafındaki bu işte müzakereler, askeri hareketlenmeler, Trump'ın söylemleri falan, bunlarla ilgili çok net ifade edeyim. Trump'ın uzlaşı söylemlerine İran'dan teyit gelmesi lazım. Bu birinci koşul. İkinci koşul da taraflar arasında resmi bir müzakere sürecinin başlıyor olması lazım. Bunlar olmadan ben enerji maliyetlerinde de bir aşağı yönlü gidişat ya da Merkez Bankası'ndan da böyle piyasaya can suyu olacak hamlelerin gelmesini biraz şey buluyorum, az ihtimalli buluyorum.
0: Peki şimdi tam da bu taraftan değerlendirmek istiyorum. Ben de biraz bardağın dolu tarafından bakayım o halde. Trump diyor ki hafta sonuna anlaşma gelebilir. Şimdi bu anlaşma olması dahilinde bu haber akışı bile Brent petrolde 88, WTI tarafında ise 86 dolarlara kadar geri çekildi. Şimdi bir tarafta üretim artıyor petrolde. Diğer tarafta talep kısıtlanıyor merkez bankalarının sıkı duruşuyla birlikte. Hatta buraya çok ağır eleştiriler de var. 2011'e bile gidebilir diyor. Yani dolayısıyla keskin bir talepte düşüş meydana gelebilir. Dolayısıyla bu yani bir arz yönlü enflasyon, bunu talep yönlü enflasyon gibi okumamak lazım. Tamamen ekonomileri soğutabilirsiniz diyor. Şimdi böyle bir tabloyla da karşı karşıya gelindiğinde biz 85 ya da 80 dolar bandındaki petrol fiyatlarında çok daha bir sert geri çekilme hikayesini görme ihtimalimiz nedir böyle bir durumda? Çünkü hep arz tarafından ve enflasyon açısından bakıyoruz ama ekonomik faaliyetteki aşırı şok hikayesini hiç düşünmüyoruz. Çünkü faiz arttırılmaya devam ediliyor. Yani bugün ECB'nin yaptığı normal bir karar olarak okunabilir ama Temmuz Aralık'ta da bir faiz arttırımı hikayesi orada fiyatlanıyor. O yüzden Murat, bu taraftan da bakmak gerekmez mi?
1: Kesinlikle gerekir. Pelin, ben hatta sondan alayım, ECB tarafından alayım. Bence zaten önemliydi bu haftanın gelişmesi olarak, ama çok daha olması gereken önemin de hala altında olduğunu düşünüyorum algı açısından baktığımız vakit. Çünkü karardan önce bile Pelin, ikinci toplantıda, bundan sonraki toplantıda faiz artışı yaklaşık %40'a yakın falan fiyatlanıyordu. Dünkü bence Lagarde'ın basın toplantısı sonrasında sıradaki merkez, Avrupa Merkez Bankası faiz fiyatlaması 40'ların da üzerine çıkacak. Ve bence ilave bir 25 bas puan artışla gelecek. Ve bu bahsetmiş olduğun senin riskleri aslında dün Christine Lagarde çok açık ve net olarak ortaya koydu. Fakat bu işte Trump ve İran arasındaki söylemler piyasaya o kadar fazla hakim ki sanıyorum onlar ötürü biraz geri planda kalmış olabilir. Brent petrol fiyatlaması tarafına gelince şu anki fiyatlamalar evet AB Trump'tan gelen uzlaşı çağrılarından ötürü oldukça iyi seviyelere geldi. Ancak söylemlerle bence gelip gelebileceği en dip seviye artık burası yani 85 hadi 80 dolarlar falan. Ne olursa Brent petrol daha da aşağıya 70 dolarlara falan gerileyebilir. Bunlarla ilgili de iki tane koşul var benim gördüğüm. Bunlardan birincisi işte az önce de bahsetmiştim olduğum İran'ın henüz teyit etmediği evet doğru biz hafta sonu bir müzakere masasına oturma ihtimalimiz olabilir teyidi. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla trafiğe açılması. Çünkü artık ECB önderliğinde, Christine Lagarde önderliğinde şu görülmeli. Ciddi bir stagflasyon riski var. Nerede? Özellikle Euro bölgesi tarafında. Haftaya FED toplantısında da Kevin Warsh sahneye çıktığında bakalım bu konuda ne diyecek? Bence bu konuda sorular da gündeme geliyor olacak. Projeksiyon materyallerini göreceğiz mesela FED'den. 2026-27 uzun döneme ilişkin. Orada da böyle büyümeye ilişkin aşağı yönlü şeyler, trendler görmeye başlarsak stagflasyon nispeten fiyatlanmaya başlar. Ama dip toplamda benim fikrim böyle bir şeye gideceğini düşünmüyorum stagflasyona dünyanın bu yıl içerisinde. Bence şeyle ilgili, savaşla ilgili daha iyimser haberlerin gelmesi ve petrolün 85 dolarında biraz altına gevşemesi namzet. Öyle bir şeye giriyoruz. Bence öyle bir döneme giriyoruz. Son çeyrekte daha da belirgin olacak diye düşünüyorum bunu.
0: Peki, bunun yer varlıklara olan yansımasına da bakalım o halde. Şimdi Türk lirası cazibesini korumaya devam edecek mi? Bugün baktığın zaman uluslararası kurumların carry trade pozisyonlarını kapattıklarını görüyoruz. Bu sadece Türk lirasına özel değil. Gelişmekte olan ülkeler açısından baktığımızda bu cazibeyi riski değerlendirdiklerinde buradaki ana hikayeyi biraz daha ortaya koyuyorlar. TL'nin arkasında da hem siyasi risk olarak hem seçim olasılığını gördüğünü bildiriyorlar. Citi en son yayınlamış olduğu notta da bunu söyledi. Dolayısıyla böyle bir durum içerisinde yurt içi yerleşikler TL'ye güvenini devam ettirmeli mi? Yoksa yabancı kurumlar tarafındaki pozisyonları mı okumalılar?
1: TL'ye güvene devam ettirmeliler Pelin. Zaten aslında Merkez Bankası buna da ortamı hazır tutmaya devam ediyor. Devam edecek de. Eylül ayında her ne kadar işte az önce bahsetmiş olduğumuz bir gevşeme adımı gelmiş olsa bile TL'deki cazibe bence yıl sonuna kadar varlığını sürdürüyor olacak. İşte kur tarafında bir çok sert yükseliş olur mu? Buraya teveccüh gösterilir mi? Ondan sonra siyasi ilişkiler kur tarafını yukarı doğru atar mı ve hane halkları buraya yönelir mi sorularına baktığımızda ben bu sorulara karşısında net duruşumu ve görüşümü korumaya devam ediyorum. Yani bu sene benim sene sonuna ilişkin 52-53 TL'lik bir normal trendinde giden dolar TL kuru beklentim var. Bunun haricinde çıkmasını beklemiyorum. Böyle çok ciddi bir siyah kuğu olmazsa tabii. Nitekim mesela dün önemli bir şeyden geçti piyasa, testten geçti. Yani mesela işte mutlak kutlan sonrasında CHP parti meclis üyelerinin istifalarının ardından hemen gözümüzü bir süze çevirdiğimizde burada çok ciddi negatif bir seyir görmedik. Birdenbire bir geri çekilme görmedik. Yani piyasa bu haberi dahi çok böyle negatif algılamadı. Dolayısıyla piyasa tarafından negatif algılanacak haberler nereden gelebilir, nereden beslenebilir diye baktığımız vakit daha da kuvvetli olması gerekiyor bu haber akışlarının. Siyasi bir istikrarsızlık falan olması gerekiyor ki öyle bir durum da söz konusu değil zaten. Neden ötürü yabancı çıkışları olabilir bu durumla baktığımız vakit? Bence Türkiye'nin riskinden kaynaklı bir çıkış olmayacaktır. Daha çok diğer küresel fırsatları değerlendirmek, işte gelişmekte olan ülkelerde başka bir takım fırsatları değerlendirmek, başka piyasalara akmak şeklinde motivasyonlar olabilir. Yoksa Türkiye'nin şu an itibariyle hele ki dediğim gibi yani bu ortam devam ederse yarattığı bir risk yok. Ama şunun altını çizmem lazım. Önemli bir nokta söyleyeceğim. Bence risk nerede? Şurada Avrupa Merkez Bankası faiz artışına gitmeyi konuşurken FED acaba bu yıl bir faiz arttırımına gider mi diye konuşurken biz ise acaba Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gider konuşuyoruz benim dikkat edilirse. Dolayısıyla işte bu biraz risk olabilir. Merkez Bankası illa da ben bir faiz indirimi yapacağım, illa da gevşeyeceğim diye böyle bir yola girerse yabancı yatırımcılar bence bu riski değerlendirebilirler. Ama bu ne zaman kendini gösterebilir? Büyük olasılıkla işte bu yılın Eylül'den sonraki döneminde nispeten kendini gösterebilir. Eylül'e kadar olan dönemde bu tip bir risk TL'yi tehdit edecek, TL'nin cazibesini tehdit edecek bir risk görmüyorum ben.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Murat aktardıkların için, detaylar için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel bir hafta sonu diliyoruz sana şimdiden. Efendim evet, Murat Özsoy'la birlikte gelişmeleri değerlendirdik. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: SOA. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
3: sizin. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: B araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Evet, bugüne dair haftanın son işlem günde küresel piyasalarda bir risk iştahının arttığı tabloyu görüyoruz. Ayrıntılarda neler var?
1: Pelin, artık haftanın son işlem günündeyiz. Haftayı ilk açtığımızda aslında böyle özellikle Asya tarafında devre kesicilerin devreye girdiği, hisse senetlerinde yoğun satışları gördüğümüz bir haftayla başlamıştık. Hafta içinde hem jeopolitik gelişmeler, İran ve ABD tarafından yapılan açıklamalar, karşılıklı saldırılar ve bunun yanında ekonomik göstergeleri, merkez bankalarını takip ettiğimiz bir hafta geçirdik. Oldukça hareketli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biz de bunları yakından takip ettik ama dün gelen veri, dün iki merkez bankasının politika faizleri üzerindeki kararlarını karşıladık aslında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 37 seviyesinde sabit bırakırken ECB tarafından, yani Avrupa Merkez Bankası tarafından 25 bas puanlık bir faiz arttırdı.

0: artırımına şahitlik ettik ve faiz artırım beklentileri Avrupa Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı içinde fiyatlamalara konuldu. Burada önemli bir konu vardı aslında. Birazcık dün toparlamakla başlamak istiyorum çünkü. ECB tarafına baktığımızda Lagarde'ın yaptığı konuşmayla beraber aslında Mart ayında yayınladığı projeksiyonların bir miktarda enflasyon beklentilerini yukarı çekerken 2026, 2027 ve 2028 yılı için büyüme beklentilerini bir miktar daha aşağıya çektiğini söyleyebiliriz bu noktada. Burada tabii ki de enerji maliyetlerinin yükselişi ve savaşın savaşın yaklaşık 100 günün üzerinde bir süredir devam ediyor olması, enerji maliyetleri üzerinde yaptığı baskı ve Avrupa'nın enerji ithalatına olan bağımlılığın ve bunun alt endekslere, yani hizmetler sadece enerjide kalmayıp da alt endekslere de yayılımının doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dünün önemli haberlerinden bir tanesi de Amerika tarafından üfe verisini karşıladık aslında dün. ABD üfe verisi yıllık bazda yaklaşık %6,5 geldi ve bu Kasım 2022'den bu yana en hızlı yükselişti. Beklenti bu noktada 6,4 seviyesindeydi. Aylık bazda bakıldığında ise %1,1 geldi ki bu da beklentinin oldukça üstündeydi. Beklenti 0,7 civarındaydı. Çekirdek üfeye baktığımızda ise %4,9 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de burada yine ABD tarafında da savaşın etkilerini görüyoruz ekonomik verilerde diyebiliriz. Bu hafta içi gelen ABD tarafından TÜFE verisi ve üfe verisine bakıldığında ki TÜFE verisinin beklentiye paralel, hatta aylık bazda çekirdek tüfenin bir miktar daha beklentinin altında kaldığını söyleyebiliriz ama ikisini hem üfeye hem tüfe beraber değerlendirildiğinde aslında Fed'in faiz artırma beklentilerini bir miktar daha güçlendiriyor diyebiliriz. Bu önümüzdeki toplantı için, yani haftaya yapacağı toplantı için olmasa bile 2026'nın geri kalanı için bir miktar daha bunların fiyatlandığını söyleyebiliriz Fed'in. Bir diğer haber başladı aslında işsizlik maaşı başvurularıydı. Dün ABD tarafından işsizlik maaşı başvurularını karşıladık ve yine beklenti üstü 229 bin seviyesinde geldi. Bu verilere baktığımızda aslında işsizlik maaşı başvurusundaki yükseliş bize doğrudan piyasa hakkında bilgi vermiyor ama bunu aynı zamanda gelen istihdam verileriyle birlikte okuduğumuzda piyasanın şu an çok da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Beklentinin üstünde gelmesine rağmen işsizlik maaşı başvuruları. Bir de buna tarihsel olarak baktığımızda hala düşük seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. İşsizlik maaşı başvurularının Pelin. Bugüne geldiğimizde aslında dün Trump tarafından bombalama haberleri gelmişti ve üfe ile beraber piyasalara oldukça negatif yansıdığından konuşuyorduk. Fakat akşam saatlerinde bombalama haberinin, Trump'ın bombalamayı erteliyorum haberi ve arkasından gelen süreçlerle beraber hisse senedi piyasasının yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Asya tarafında KOSPI'de %8'lere varan yukarı yönlü hareket takip ettik sabah saatlerinde. Fakat sonra çip üreticilerin, yani eski Hynix ve Samsung gibi çip üreticilerinin kaldıraçlı işlemlerde, büyük bankalar tarafından kaldıraçlı işlemlerde bir miktar sınırlamalar getirmesiyle aşağı yönlü hareketlerini takip ettik. Fakat küresel hisse senedi piyasalarına bakıldığımızda aslında ABD vadeleri şu an yataylığını sürdürüyor ama özellikle Avrupa açılışının yaklaşık %1,5 kadar yukarıda açılmasını beklentiler bu yönde olduğunu söyleyebiliriz Pelin.
1: Çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz ve araştırma masasını noktalıyorum efendim. Efendim info yatırıma gidiyoruz. İnfo yatırımdan yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, iyi seanslar diliyorum. Haftayı bitirirken küresel piyasalardan gelen haber akışları ile birlikte pozitif görünüm bize yansır mı güçlü, ne dersiniz?
2: İyi seanslar, günaydınlar Pelin Hanım. Evet, bayağı bir volatil günlerden geçiyoruz maalesef. Özellikle gözümüz kulağımız bu haftaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelecek karar açıklamalarıyla beraber oraya kilitlenmiştik ki biz biraz daha o haber sonrasında bankalar üzerinde volatilite yarataraktan ilerledik piyasalarda. Ama bunun içerisinde tabii ki sizin de söylemiş olduğunuz gibi biraz daha küreselden gelen haber akışları da bu fiyatlamaların içerisine girdi. Trump öncesinde yine sert, özellikle bayağı bir sert açıklamalarda bulunduktan sonra tekrardan geri adım attığını gördük ki yurt dışında, hatta biraz daha özellikle petrol tarafına baktığımızda sınırlı bir tepki verdiğini görmüş olduk. Şimdi Özellikle Avrupa tarafında anlaşma imzalanması açıklamayla beraber piyasalar Asya'dan başlayaraktan pozitif bir şu an için tepki vermiş durumda. Biz de bu korelasyonla beraber pozitif bir başlangıç bekliyoruz şu an için. Özellikle burada şu an için 13.600 kritik destek noktası olaraktan izliyoruz. Yukarıda da 13.900

0: Bu volatil ve dalgalı hareketler içerisinde destek ve dirençlere yakın tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Aşağıda da her ihtimale karşın 13.600'ün altında satışların gelmesi dahilinde 13.150 desteğini biraz daha marj açıklığıyla yakın destek noktası olarak izliyoruz. Çünkü bir saat öncesiyle bir saat sonrası arasındaki haber akışları arasında ciddi farklılıklar gördüğümüz taraftayız. Haftayı kapatırken de özellikle diğer taraftan FED, borç ve faiz üçgeni diyoruz artık biz burada. Biliyorsunuz bayağı bir karıştı denklem. Çünkü artık faiz indiriminden ziyade faiz arttırımını konuşuyoruz. Bu da altın fiyatlarına son günlerde hızlıca yansıyor. 2025'te yatırımcı çok konuşmaya başlamıştı. Fakat artık geri gelmeler hızlanmış durumda. Bunun da sebebi biraz daha Fed'in şu an için 2026 için faiz indirimlerinin rafa kalkması ve dolar endeksi tarafında güçlenmeler halihazırda zayıf kıldığını ve 4.000 dolar desteğinden de tepki aldığımızı görebiliyoruz şu an için.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Serdar Bey, aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sizlere. Efendim, bizler de programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
2: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masamızdan yine araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizimle beraber bu sabah Piyasa Masası'nda birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hem açılış rakamlarını hem de şirket haberleriyle.

0: Yine aracı kurum raporlarını bir yandan da saat 10.00'ı gösterdiğinde veriler gelecek. Dış ticaret endeksleriyle beraber bugün piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi rakamları da ajandamızda yerini almış durumda diyelim. Mehmet, tekrar günaydın diyeyim günaydın sana. Zeynep. İlk sözde de şöyle bir piyasayı toparladık ama bugüne baktığında hem dünkü kapanıştaki o yatay seyri nasıl yorumlamak gerekir? Hisselerdeki hareketliliği sen nasıl okudun? Bir de haftanın son işlem gününden neler beklesin yatırımcılar diye sorayım sana.
1: Dün zaten yataydı. Ondan önceki gün de yatay diyebiliriz aslında Borsa İstanbul kapanışlarına. Birazcık Zeynep, sektörler arası ayrışmayı belki konuşabiliriz ki son dönemde biraz daha bankacılık tarafında yoğunlaşan bir fiyatlama vardı. İşte sanayi tarafında bir miktar daha eşlik ettiği, yer yer böyle kar satışlarına maruz kaldığı bir fiyatlama ama şöyle baktığımız zaman aslında bu ay başından bu yana endekste o 13.500'lerin çok altını görmediğimiz, dolayısıyla oraların böyle iyi destek olarak çalıştığı bir fiyatlamayı yakından takip ettik. Ama dün Merkez Bankası faiz kararına göre bakacak olursak biraz daha hareketler, belki volatilite bankacılık endeksinde biraz daha yoğunlaşmış olabilir ama hani çok ciddi bir volatilite de bu tarafta görmedik. Hani endeks o tarafta biraz daha artık parantez içerisinde diyelim, yabancı satışlarını konuştuğumuz bir noktaya geldi. Hani biz bugün haftayı kapatıyoruz şimdi. Şöyle bir Asya piyasalarına vesaire baktığımız zaman, dünkü ABD kapanışlarına baktığımız zaman risk iştahının yerinde olduğu, Trump'ın yapıcı açıklamaları, İran'ın biraz daha zıt açıklamaları ama yatırımcıların biraz daha onu görmezden geldiği bir fiyatlama var şu an için. En azından hisse senedi piyasalarında. Dolayısıyla hani eğer bir iyi başlangıç yapacaksak ya da bir iyi bir hafta kapanış yapacaksak bugün o günlerden biri olabilir küresel piyasalara paralel olarak. Ama küresel piyasalara son dönemde eşlik edemediğimiz bir nokta vardı ki dün haftalık menkul kıymetler geldi Zeynep. Hmm. Yabancının rekor satışı var o tarafta. 800 milyon doları aşan bir satış haftalık bazda. Bir önceki Mayıs ayı verisine bakıyorsun. O tarafta da biraz daha bankalar, hatta sanayi sektörü başta olmak üzere yabancının ciddi anlamda satış tarafında kaldığı bir manzara vardı o tarafta. Biz biraz daha yukarı doğru gideceksek satış tarafındaki aracı kurumlardan artık şu Bank of America'nın falan biraz daha çıkması gereken bir süreç var. Keza geçtiğimiz hafta, bu hafta 5 işlem gününü biraz daha dışarıda bırakıyorum. Geçtiğimiz haftada çok ağır satışlar vardı o tarafta Bank of America tarafından gelen. Bu da zaten haftalık menkul kıymet istatistikleri Borsa İstanbul yabancı işlemlerine biraz daha yansımış gibi gözüküyor. Şöyle bir genel bir kapanış yapacaksak ama dün şunu da özellikle hatırlatmak lazım Zeynep. Dün Nasdaq'ta işte S&P 500'ler Trump'ın açıklamasından sonra rally ederken bizim VIOP endeksinde de çok fena bir hareket görmedik. Orada da %2'ye yakın 1,6-1,7 civarında yukarı doğru bir kapanış geldi. Dolayısıyla bugünkü iştahın belki habercisi dünkü VIOP kapanışları olabilir. Bugün VIOP'un da özellikle erken işlemlerde bir miktar daha yukarıda olduğunu görüyoruz. %2'ye yakın da en son baktığımda 1,6 civarında oradaki yukarı doğru bir hareket var. Biraz dediğim gibi yabancıların eğer bir destek vermesiyle diyelim ya da destek vermese de satışlarının sınırlandırılmasıyla Borsa İstanbul tarafında yukarı doğru hareketi konuştuğumuz bir çerçeve olabilir. Ben bir grafik hazırladım. O tarafta da Zeynep, bankacılık endeksinde dediğim gibi son dönemde banka sanayi rasyosundaki bir miktar toparlanma mı dersin? Sanayinin ciddi anlamda önden koştuğu, bankacılıkta artık geride kalınan ve artık dipten bir toparlansa mı acaba fiyatlaması dersin? Bir hareket var. En azından siyasi gündemle birlikte geriye düştüğümüz o yaklaşık 10-12 işlem günü önceki fiyatlamadan, o dipten bir sıyrılış var. Fakat şöyle bir baktığımız zaman 200 günlük ortalamasının altında bankacılık endeksi tarafı, bir düşen trendi o tarafta görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın da yukarıya doğru geçilmeye çalışıldığı, fakat çarpıp buraya değerek buraya aşamadığı bir fiyatlama var o tarafta. Dün Merkez Bankası ile kararıyla da birlikte aşağı yukarı ciddi anlamda savruldu. Orada bir tribülans vardı bankacılık endeksinde. Bugün işte o 200 günlük ortalamayı bir miktar daha yakından takip etmek lazım. Aynı zamanda o düşen trendinde belki biraz daha geçilmesiyle, eğer biz çarpanlar bir miktar daha cazip hale geldiyse bankalarda, evet çok uygun bir önümüzde bir konjonktür yok Türk bankacılık sektörüne ilişkin. İkinci çeyrek bilançolarında net faiz marjları bir miktar daha daralabilir ya da son çeyrekten birinci çeyreğe gördüğümüz o en azından sıçramayı yaratamayabilir ama en azından biraz daha yatay kalacağını biliyoruz. İşte enerji maliyetleri hala yüksekken Merkez Bankası dün özellikle PPK metninde bunu vurguluyor. Çok böyle aman aman işte böyle çok güzel bir tablo yok. Yukarı doğru sert bir şekilde gidebilecek ama dediğim gibi yakın pozisyonlanmaya

0: biraz daha yakından takip etmek lazım. Bankacılık endeksi özelinde bunları söyleyebilirim. Onun dışında biraz daha sanayi tarafını da aslında 3-5 hisse, bir avuç hisseyle birlikte yukarı doğru gittiğimiz bir fiyatlama vardı. Tüpraş tarafını zaten özellikle son dönemde yukarı doğru giderken görüyorduk. Belki o taşıyıcı kolonlardan birisini son dönemde Astor'daki hareket bu yılki ciddi anlamda yukarı doğru gelmişti. O taraftaki hareketi bir miktar daha koyabiliriz. Dün belki yukarı doğru momentumunu konuşacaksak, son dönemde belki biraz daha geride kaldığını gördüğümüz o Sasa gibi, Hektaş gibi hisselerde bir yukarı doğru hareket vardı. Ama genel anlamda şöyle söyleyelim. Son bir haftalık süreçte sanayi alınırken bankaların satıldığı, bankaların satılırken de sanayinin bir miktar daha yukarıda kaldığı ve endeksin 13.500'ler üzerinde tutunmaya çalıştığı bir görüntü var. Dolayısıyla bugünkü eğer bir geri çekilme olursa tekrar bu seviyeye bakarız. 13.500-13.600'ler bir miktar daha yakından takip edilebilir ama o biraz önce grafikteki bankaların yukarı doğru aşılmasıyla endeksin momentumu da belki biraz daha hızlanabilir.
1: Hemen bir de şirket haberlerini turlayalım. Borsa açılışı öncesinde hareketli olmayan namzet olanlardan şöyle kısaca bir bahsetmeye çalışalım. Şirket haberleriyle ilgili editörlerimizin çalışması da ekrana geldi. VBT yazılımla başlayalım. SGK ile KDV hariç 439,9 milyon TL'lik bir iş anlaşması imzaladığını görüyoruz. Pegasus tarafında Ocak-Mayıs dönemine ilişkin yolcu doluluk rakamları geldi. Toplam yolcu sayısı yıllık %3 artışla 16,6 milyona yükseldi. İş Bankası 367 gün vadeli 658,8 milyon dolar ve 520,31 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Halk Bankası tarafında Fitch Ratings bankanın finansal kapasite notunu B-den B'ye yükseltti. Kuruluş bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarını BB- olarak bu notlara ilişkin görünümü ise durağan olarak teyit ettiğini ifade ediyor. Gesan Elektrik tarafında Kayseri Elektrik tarafından düzenlenen muhtelif donanımlı beton köşk ve tip 2 hücre alım ihalesinde teklifin uygun bulunduğu 79,1 milyon TL artı KDV bedelle sözleşme imzalamaya davet edildiği açıklandı. İhaleye konu ürünlerin bağlı ortaklık Europower Enerji tarafından üretileceği ifade edildi. Yine Balsu Gıda tarafında şirketin Şili'de gerçekleştirdiği üretim tesisi yatırımının ilk fazının tamamlandığı, üretim ve ihracat sevkiyatının başladığı ile ilgili bir açıklama söz konusu oldu diyelim. Bununla beraber havacılık tarafında İstanbul Havalimanı 1 ila 7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayda geçti bilgisi var elimizde. Pek çok varlık var, yine haber var esasında ama son bir başlık daha vereyim. Orada da birikim varlık yönetimi Denizbank'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 205 milyon TL ana paraya sahip bir bireysel nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Aynı ihale içerisinde bir de gelecek varlık yönetimini 203 milyon TL'lik ana para büyüklüğündeki bir bireysel portföyün ihalesini kazanan tarafta görüyoruz. Bugün Bankalar Birliği toplantısı var. Bir gözümüz de orada olacak diyelim. Ve buradan istersen bir de mavi giyim tarafına geçelim. Onların zaten mali takvimi farklı. Dolayısıyla bilanço sezonunun dışında kalan bir takvimde bilanço açıklıyorlar. Öyle olunca aracı kurumlara da ekstra mesai düşüyor tabii. Var mı fiyat güncelleyen, hedef fiyat güncelleyen mavi için?
0: Evet, özellikle bilançodan sonra Taciller Yatırım'ın bir raporu var buna ilişkin Zeynep. Biraz daha alt kırılımlarını detaylandırmışlar. Son iki gündür özellikle bilançodan sonra da çok iyi bir performans göstermemişti hisse ama şöyle bir önümüzdeki bir projeksiyonlara bakalım istersen. Şimdi bilanço tarafını özellikle net satışlar tarafında net satışlar yıllık bazda 1,9 civarında daralarak 12,7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz mavi tarafında. Türkiye satışlarında %1,4'lük bir gerileme var. Türkiye perakende gelirlerinde 0,8. E-ticaret gelirlerinde de %5'e yakın %4,3'ler civarında bir daralma olduğunu görüyoruz. Mavi giyim tarafının birebir mağaza satışlarında reel bazda %2,1 civarında gerilediğini görüyoruz. İşlem adedindeki düşüşe karşılık sepet büyüklüğünün artması da daralmayı sınırlandırdığını söyleyebiliriz.
1: Devam edeceğiz maviden ama önce hemen bir de borsa açılışı geldi, ondan da bahsedelim. Haftanın son işlem günü %1,23'lük bir yukarı yönlü hareketle başladı. 13.912 puandaki ana endekste 168 puanlık alıcılı bir seyir var diyebiliriz. Endeks %90 hisse artı da 6 hisse düşüyor. 4 hisse ise güne yatay başlangıç yaptı. Mali endeks %1,49, sanayi endeks %0,99, banka endeksi ise %2,69 kadar yukarı yönlü bir hareketle karşımızda. Bu esnada hizmetler tarafı %1,24, ulaştırma %2,48, turizm endeksi ise %1,94'lük yine alıcılı bir seyirle ekranlara yansıdı. Dolar TL

0: 46-26, 38 Euro TL'de 53-57-21 seviyelerinde yeni gün başladı. Yurt dışında Trump'ın İran'la ilgili yakın tarihte imza atılabileceğini açıklaması piyasa için önemliydi. Biz de bir de Merkez Bankası'nı takip ettik. Avrupa Merkez yurt dışında yine izlendi. Bugüne döndüğümüzde yine fiyatlamaya bakalım. Akbank, Türk Hava Yolları, BİM, Yapı Kredi, Gübre Fabrikaları puan bazlı katkılarda ilk beşliği oluşturdu. 6 hisse güne ekside başladı dedik. Bunları puan bazlı sıraladığımızda Tüpraş, Margun Enerji, Petkim, RAL Yatırım, DAP Gayrimenkul, Altınay Savunmayı takip ediyoruz. Güne yatay başlayanlarda Reader Teknoloji, Pasifik Eurasia, Destek Finans ve Aselsan'ı sıraladık. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan hisse Gübre Fabrikaları %7,73 ile hemen arkasında %5,11 ile Sarkuysan ve Obama Karna geldi. Akbank ve Gürsel Turizm ile ilk 5'i turladık. Yüzdesel bazdaya çevirdiğimizde grafiği en çok düşenlerdeki 6 taneyi yine sıralayalım. Zaten sadece o kadar güne ekside başladı dedik. Margun Enerji %10 düşüşle taban yaptı. Petkim, Tüpraş, DAP Gayrimenkul, Altınay Savunma, RAL Yatırım'la güne ekside başlayan hisseleri turladık. Hem maviden devam edeceğiz hem de açılışta dikkatini çeken bir hisse hareketi varsa Mehmet onu da değerlendirelim. Yine petrol fiyatı herhalde değil mi? Tüpraş, Petkim üzerinde etkili.
1: Dün 90 doların altına gelmesiyle bugün de orada kalıcı olduğunu görüyoruz. Her ne kadar İran tarafının Trump'ın açıklamaları spekülasyon olabilir, spekülasyon yaptığına dair açıklamalarına istinaden söyleyeyim Zeynep, ama açılışın bizde de coşkulu başladığını söyleyelim. Biraz önce konuştuğumuz bankalar tarafında ciddi bir hareket var. Orada %3'e yakın bir yukarıda başlıyoruz bankalarda. Akbank tabii %3,5'la bu puan bazlı katkılara biraz daha liderlik ettiğini söyleyelim, ama yani Türk Hava Yolları'na bakacak olursak
0: Pegasus artıda başladılar.
1: Petrol fiyatı aşağı gelecekse, evet. Eğer biraz daha müzakerelerin ilerlediği, savaşın bittiği bir fiyatlamaysa Türk Hava Yolları'nda da bu arada 300 liranın üzerine geliyoruz açılış itibariyle. Bugün orayı yakından takip etmek lazım. Ama Garanti Bankası, İş Bankası derken bankalar, hizmetler, sanayi, belki Tüpraş ve Petkim dışarıda bırakıyorum, 90 hissenin yukarı doğru gittiği bir gün.
0: Maviden devam edelim istersen. Şimdi sen taciler yatırım anlaşmayı anlatmayı sürdüreceksin ama terminale de baktığımda farklı kurumlar var. Hemen onları da söyleyeyim. Teramenkul değerler piyasaya paralel getiri dedi. Ayın 11'i tavsiyesinde 59 lira 70 kuruşu hedef verdi. Yapı Kredi Yatırım yine al diyor. Ayın 10'u tavsiyesinde 68 lirayı hedef verdi. Aynı tarihte Ak Yatırım piyasa üstü getiri dedi. 69 TL hedef fiyatla. İş Yatırım ve Deniz Yatırım da al tavsiyesi verdiler. İş Yatırım 65 lira 76 kuruş. Deniz Yatırım ise 62 lira 90 kuruş tavsiye etti. 12 aylık hedef fiyatta mavi giyim hissesi için tacirler tekrar hedef fiyatta ne dedi onu da hatırlatalım.
1: %40 civarında bir potansiyel dediğim gibi, evet. Orada görmüşler 60 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat Zeynep. Şimdi satışlardan bahsetmişken hemen kısaca toparlayayım ki yurt dışı gelirlerinden bahsedeyim ki orada da %6,3'lük bir daralma var ama sabit kurun özellikle orada sabit kur bazında yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. ABD operasyonlarında ise sabit kur bazında %12'lik bir büyümeyi görüyoruz. Operasyonel kâra baktığımız zaman faaliyet giderleri nedeniyle biraz daha baskılanan bir görünüm var. Brüt kâr marjı yıllık bazda 110 bas puan iyileşerek %53,3 seviyesine ulaştı. Buna karşılık satış büyümesinin faaliyet giderlerindeki artışın altında kalması FAVÖK marjını bir miktar daha sınırladığını söyleyelim. İlk çeyrek FAVÖK 2.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjının geçen yılki 20,4 seviyesinden %19 civarına gerilediğini söyleyebiliriz. Net kar beklentiyi aşsa da o tarafta yıllık bazda vergi etkisiyle gerilediği bir konjonktür var. Hemen yönetimin 2026 beklentilerini de aktarayım Zeynep. O tarafta da 2026 yılı beklentiler korunmuş. Buna göre %5 civarında reel satış büyümesi o tarafta planlanıyor. %18 civarında bir FAVÖK marjı ve net nakit pozisyonunda korunması hedefleniyor. Büyüme planının ana unsurlarına baktığımız zaman mavide Türkiye'deki yeni mağaza açılışları, mağaza büyütmeleri ve renovasyonları ile Kuzey Amerika'daki yeni mağaza açılışları o tarafta olmaya devam ediyor. İkinci çeyrek IT başlangıç verileri de destekleyici göründüğünü söylemiş ve taciller yatırım analistleri şunun da altını çizmişler. Kurban Bayramı döneminde perakende satışlar TL bazında %40, adet bazında %15 büyürken 1 Mayıs 7 Haziran döneminde Türkiye perakende satışları %37,5, online satışlar ise %31 o tarafta artmış gibi gözüküyor.
0: Şimdi bu arada Merkez Bankası'ndan Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi rakamları gelmeye başladı. 5,7 milyar dolarlık bir cari açık var. terminalde beklenti 5,5 milyar dolar seviyesindeydi. Piyasa katılımcıları tarafında da yine beklentiler açıklanıyor. Anket sonucunda 12 aylık TÜFE beklentisi Haziran'da %23,81 oldu. Önceki veri %23,82 idi. Dolayısıyla orada nispeten yatay bir yine tablo takip ediyoruz diyebiliriz beklentiler cephesinde. Orayı bir yandan aktarmayı sürdüreceğiz ama diğer yanda ödemeler dengesi geldi dedik. Şöyle bir iki rakam hemen verip görüş almaya çalışalım bu sabah kısıtlı zamanımızda. 5 milyar 695 milyon dolarlık açık var. Altın ve hariç icari işlemler hesabı 319 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 6 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tablosu da ekranda. Yıllıklandırılmış verilerde cari açık Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşüş gösterdi ve Nisan'da yaklaşık 37 milyar dolar seviyesine geldi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 74,8 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi 62,8 milyar fazla verirken birincil gelir dengesinde 23,8, ikincil gelir dengesinde 1,2 milyar dolarlık açıklar kaydedildiğini de yine ifade ediyor Merkez Bankası'ndan gelen değerlendirmeler. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Nisan'da 3 milyar 670 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti diyelim kısaca. Bir de finans hesabından bahsedelim. Orada net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar seviyesinde açıklandı. Krediler 48,2 milyar dolar seviyesinde, ticari kredilerde 0,7 milyar dolarlık katkı verdi. Net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar dolar negatif yönlü etkide bulunurken Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar dolar seviyesinde. Birazdan net hata noksanı da arkadaşlarımız ekrana verirler ama öncesinde hemen İstanbul Kültür Üniversitesi'ne dönelim. Öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bizimle. Sinan hocam hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi piyasa katılımcısı anketinden de bakarız ama piyasanın esasında belki beklentisinin pek çok ekonomistin beklentisinden ayrıldığı bir noktaydı cari açık. Bugün gelen veriler size neyi düşündürdü hocam? Burası özellikle savaştan sonra enflasyondan daha mı büyük bir risk olur diye de tartıştığımız bir başlık olduğu için önemli.
2: Günaydın Zeynep Hanım. Tabii 2025 yılını 25 milyar dolarlık bir cari açıkla tamamlamış Türkiye ekonomisi vardı. Fakat 2026 yılında kuvvetle muhtemel bunu ikiye katlayabilecek düzeyde bir cari açık beklentisi piyasada oluşmuş durumda. Bunun bir bacağını tabii özellikle ham petrol fiyatlarına bağlı maliyet artışı, çünkü enerji harcamalarından kaynaklanan kısım. Diğer tarafta ise Türkiye'nin bu anlamda esas gelir kaynağını oluşturan turizm gelirlerindeki olası düşüşün iki taraftan etkilediği, birinin artış birinin azalış yönünde etkilediği bir tabloyla karşı karşıya yaz bu beklentileri şekillendirmiş oluyor. Nisan ayına ait veriler gelmiş oldu. Tabii Nisan ayı hani enflasyon üzerinden de karşılaştırarak baktığımızda aslında savaşın yaratmış olduğu olumsuz etkilerin daha şiddetli olduğu bir ay Mayıs'tan farklı olarak. Nitekim enflasyon beklentisine bunun yansıdığını görüyoruz. Yani Nisan'dan Mayıs'a geçtiğimizde beklentilerin yatay düzeyde en azından kalmış olması. Yine dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir şekilde bu riski ifade etmekten artık imtina etmesi raporda. Dolayısıyla genel olarak piyasanın aslında mevcut durumda yılın geri kalanına dönük daha pozitif bir bakışa yöneldiğini bize gösteriyor. Genel olarak ödemeler bilançosunda tabii hizmet sektörünün de özellikle çekiş etkisinin önemli rolünü sürdürdüğünü görüyoruz sınırlansa da. Portföy açısından da bu risk dönemlerinde sıklıkla gördüğümüz gelişen piyasalardan çıkışın Türkiye ekonomisinde de hem siyasi riskle de birleştiğinde ciddi bir risk alanı olduğunu söylemek gerekir.
0: Bu arada piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı TÜFE beklentisi %1,36 oldu. Önceki veri %1,52'di diye de bir son dakika var. Onu da ekleyeyim. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın. Hocam soru çok ama süre yok diyerek size çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz yorum için. Böylelikle Mehmet Özdemir'le beraber piyasa masasının sonuna geldik. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu.
4: Reklam. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Hakan abi be, Milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz konuşuyor, dönüyoruz.
1: İsterim. Türkiye sermaye için, nitelikli insan için bir cazibe merkezi konumunda. Dünyanın bu haline baktığımız zaman dolayısıyla bizim bunu pekiştirici politikaları bir taraftan izlediğimizi söyleyebilirim. Son dönemde meclisimizden özellikle çıkan yeni bir kanunumuz oldu biliyorsunuz. Orada önemli bir inisiyatif aldık. İmalat sanayi için ve tarım sektörü için vergi oranlarını %12,5'a düşürdük. Bizim kurumlar vergisinde genel oranımız %25. Finans sektörü için %30. İmalatçılar için ve tarım üreticileri için bunu 12,5'a düşürdük. Bu üretim gücümüzü koruyalım diyoruz ve yatırım ortamını güçlendirelim istiyoruz. Hem içerideki yatırımcımız bundan istifade etsin, hem de dünyadan daha çok yatırımı cezbedelim ülke olarak. Diğer yandan buraya bölgesel merkez kuracak şirketler için teşvikler getirdik. Ayrıca nitelikli iş gücünü cezbedici bir takım adımlar. İstanbul Finans Merkezi'ni yeniden konumlandırdık. Çok daha güçlü bir şekilde konumlandırmış durumdayız. Ve inşallah önümüzdeki dönem bunların sonuçlarını göreceğiz. Dijital şirket kurulumunu kolaylaştırıyoruz. Tek durak ofisle yatırım ortamını iyileştirici adımlar atıyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nde ben geçenlerde gittim, açılışını yaptık. O sistemi tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız inşallah. Ve bu şekilde ülkemizi büyütmeye, sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırmaya devam edeceğiz. En önemli meselemiz olan enflasyonla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. 2024 Mayıs'ta 75,5 gibi bir zirveye ulaşmıştı. 2026 Mayıs ayında 32,61'e geldi. Biz doğrusu %30'ların altını göreceğimize inanıyorduk ama maalesef bu savaşın etkisiyle bir miktar geçici bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönem bunun aşağıya doğru geleceğine inanıyoruz. Tarım sektörü bu sene çok daha iyi bir durumda. Geçen yıl hem don hem kuraklık yaşadığımız için hem büyüme üzerinde hem de enflasyon üzerinde tarım sektörünün olumsuz bir etkisi olmuştu. Bu sene tam tersine olacak. Tarım sektörümüz hem büyümemize olumlu katkı verecek, bereketli bir yıl, hem de enflasyonu, özellikle gıda enflasyonunu bu yaz daha olumlu bir noktaya doğru taşıyacak. Bunun dışında enflasyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Para politikaları Merkez Bankamızın uhdesinde ve kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Maliye politikalarından buna destek olmaya çalışıyoruz. Depremin az önce bahsettiğim etkilerine rağmen bütçe açığımızın milli geliri oranı geçen yıl %3'ün altında geldi. Maastricht kriteri diyorlar Avrupa Birliği'nin, bunun altında geldi. Bu sene de bu eşel mobile rağmen vergi gelirlerimiz iyi gidiyor. Dolayısıyla inşallah bütçe açığımız yine yönetilebilir seviyelerde, uygun seviyelerde devam edecek. Biz de bu bütçemizle enflasyonla mücadeleye katkı sunmaya, mali politikalarla da devam edeceğiz. Ama bunun yanı sıra arz yönlü politikalarla da bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadele ediyoruz. Arz yönlü politika derken ben 5 tane alanın kritik olduğunu düşünüyorum.
0: Ve efendim evet, Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını takip ettik ki enflasyona dair %30'un altına inmesini bekliyorduk. Ancak savaş nedeniyle geçici bir yükselişi gördük. Burada 30'un üzerinde kaldığına dair işaretini sürdürdü. Evet, bir diğer tarafta ise saat onu gösterdiğinde önemli verileri karşıladık. İçeride cari denge verisini karşıladık. Ödemeler dengesinde cari dengede açık serisi sürüyor efendim. Mayıs, Nisan ayında 5,7 milyar dolarlık bir açık verdi. Ödemeler dengesinde Nisan ayındaki açık, yani Nisan ayında da açık devam etti. Verilere göre Nisan'da 5,7 milyar milyar dolar açık verirken Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise 5,5 milyar seviyesindeydi. Bir diğer tarafta altın ve enerji hariç cari işlemleri hesabına baktığımız zaman oradaki fazla söz konusu 319 milyon dolar ve dış ticaret açığı ise burada 6 milyar dolarlık da bir aslında açık gerçekleşmiş olduğunu söyleyelim. Yıllıklandırılmış verilere göre ise Eylül ayında 2025 döneminden ilk defa düşüş göstererek Nisan ayında yaklaşık 37 milyar dolara da gerilediğini söylemiş olalım. Bir diğer tarafta piyasa katılımcıları anketini karşıladık. Piyasa katılımcıları anketinde ise 12 ay sonrası TÜFE beklentisi Haziran ayında 23.81 seviyesinde oldu. Önceki veriyle aynı bir veri. Önceki veride de 23.82 seviyesindeydi. Burada piyasa katılımcıları

0: Anketindeki fiyatlamaya bakacak olursak yıl sonu enflasyon beklentisi ise 29.14 seviyesi oldu. Daha önceki veri de 28.94 seviyesiydi. Bugün hangi başlıklarla başlıyoruz? Veriler haricinde ABD'de Başkan Donald Trump ABD'nin İran'la bir anlaşmaya yakın olmasını ifade etmesiyle hatta bunun hafta sonuna da olabileceğine yönelik beklentiyi aktarmasıyla birlikte küresel piyasalarda güçlü alımları karşıladık. Dün Nasdaq 100 tarafında %3'ün üzerinde değer kazancı söz konusuydu. Asya Pasifik tarafına bakıyoruz. Bu sabah yansımaları yine pozitif oldu. Tüm bu detayları yansıdı. İçeriye nasıl yansıdı? İçeride dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Hem bu başlık hem küresel piyasalardaki başlıklarla birlikte Borsa İstanbul nasıl şekilleniyor? Gelsin rakamlar hemen. 0.66'lık yön yukarı 13.833 puandan işlem geçiyor. 78 hisse yukarı yönlü, 21 hisse ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Puan bazlı Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi ve BİM tarafındaki alımların öne çıktığını takip ederken bankacılık endeksindeki yükselişler 2.59 seviyesinde olmaya devam ederken sanayi endeksinde yarım puanlık artı, maliye endeksinde tarafında ise %1,31'lik yön yukarı. Ulaştırma tarafında da alımlar %2'nin üzerine çıkmış bulunmakta. 2,35'lik yukarı yön söz konusu. Turizm endeksinde %1'in üzerinde pozitif bir görünüm ve hizmetler endeksinde ise %1'e varan alımların söz konusu olduğunu söyleyelim. Pariteler tarafına bakalım hızlıca. 99.83 seviyesinden dolar endeksi tarafında yatar bir görünüm söz konusu. Dün Bloomberg dolar endeksinde 0.3'lük bir düşüş olmuştu. Bugün ise yatay bir başlangıç yapıyor. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1564 seviyesi. Dün ECB'den alınan karar faiz artışına işaret etmişti. Önümüzdeki toplantıda da yine faiz artışı beklentileri orada artıyor. Bir diğer tarafta sterlin dolar tarafı 1.3397 ki hafta İngiltere Merkez Bankası'nın kararı da önemli olacak. Fed'in kararının yanı sıra dolar TL tarafına bakıyoruz. 0.14'lük yön yukarı 46.26 seviyesinden işlem geçiyor. Euro TL tarafında ise yatay bir görünüm 53-54 seviyesini yakından takip ediyoruz. Evet, piyasalarda pozitif bir hava var. İçeriye bunu ne kadar yansıyor? Hızlıca gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Tümur'dan detayları alalım. İlhan Bey'e seanslar diliyorum. Dünden bugüne taşıdığımız küresel başlıklar pozitif. Ancak içeride Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. Bugün bankalar tarafında güçlü alımlar var. Dün pozitif etki yarattığını da görmüştük kararın. Dolayısıyla bugünden ne bekliyoruz? Bugünkü pozitiflerin arkasında yatan sebep küresel piyasalardaki gelişmeler mi?
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Yurt içi piyasalarda en önemli gündem maddesi sizin de belirttiğiniz gibi yine para politikası. Enflasyon görünümü ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası etkileri olmaya devam ediyor. Merkezin son para politikası kurulu toplantısında politika faizini 37 seviyesinde sabit bırakması sürpriz olmadı. Ancak karar metninde enerji fiyatları ve jeopolitik risklere yapılan güçlü vurgu Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde de temkinli duruşunu koruyacağına işaret ediyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık enflasyon görünüm açısından önemli risk unsuru olacak. Bununla birlikte son günlerde petrol fiyatlarında görülen geri çekilme Türkiye açısından olumlu gelişme olarak öne çıkıyor. Enerji ithalatçısı bir ülke olan Türkiye için daha düşük petrol fiyatları hem cari denge hem de enflasyon görünüm açısından destekleyici bir unsur niteliğinde. Nitekim piyasalarda Amerika ve İran arasındaki olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri azaltabileceği ve enerji arzına ilişkin endişeleri hafifleteceği beklentisi güç kazanmış durumda. Faiz cephesinde ise piyasanın ilk indirim beklentisi Eylül ayına yoğunlaşıyor. Merkezin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden hızlı bir gevşeme sürecine girmeyeceği anlaşılıyor. Son dönemde açıklanan beklenti anketleri de yıl sonu faiz tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor. Enflasyon tarafında da yılın ilk 5 ayında gerçekleşen yüksek artış yıl sonu hedeflerine ulaşılmasını zorlaştırdı. Buna rağmen öncü göstergeler Haziran ayında aylık enflasyonun daha da ılımlı seyredebileceğini gösteriyor bize. Borsa açısından bakıldığında ise son dönemde jeopolitik risklerin yarattığı baskının ardından küresel risk iştahındaki toparlanma destekleyici, petrol fiyatlarındaki gerileme ve savaş riskinin azalması bankacılık ve sanayi hisseleri üzerinde olumlu etki yaratabilir. Ama güçlü bir yükseliş trendi için daha fazla taşın oturmasını beklemek lazım.

0: Küresel piyasalarda ise son günlerin ana belirlisi Orta Doğu'da gelişmeler. Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından diplomatik çözüm ihtimalinin öne çıkması piyasalarda önemli bir rahatlatma yarattı. Amerika ile İran arasında geçidi de olsa bir anlaşmaya yaklaşılmış olabileceği beklentisi risk alma iştahını arttırıyor. Petrol fiyatları da yeniden 90 doların altına gerilemesini sağladı. Bu gelişmelerin ardından Amerika ve Avrupa borsalarında güçlü yükselişler gördük. Jeopolitik risklerin azalması da ekonomik temellerin yeniden ön plana çıkması açısından olumlu. Ancak İran tarafında henüz nihai onayın verilmemiş olması nedeniyle piyasalardaki iyimserliğin tamamen risksiz bir zemine oturduğunu söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle mevcut görünümü temkinli iyimserlik olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Öte yandan Amerikan ekonomisine gelen veriler FED açısından işleri kolaylaştırmıyor. Son açıklanan tüketici ve üretici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hala güçlü seyrettiğini gösteriyor. İstihdam piyasasında da beklenenden dirençli kalması faiz indirim beklentilerini öteliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta gerçekleştirecek toplantıda faizlerin sabit bırakılmasını bekliyoruz. Piyasalarda Fed'in yılın geri kalanına ilişkin vereceği mesajlar odaklanacaktır. Bununla birlikte risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. PIMCO'nun son değerlendirmelerinde de vurguladığı gibi finansal sistem giderek karmaşıklaşan kredi yapıları ve artan kaldıraç kullanımı önümüzdeki yıllarda yakından takip edilmesi gereken bir unsur. Ayrıca Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve küresel büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri de piyasalarda zaman zaman dalgalanmalara neden olabilir. Sonuç olarak Türkiye hem de küresel piyasalarda kısa vadede iyimserliği destekleyen gelişmeler var. Jeopolitik tansiyonun düşmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi, risk iştahının toparlanması piyasa açısından olumlu bir zemin oluşturuyor. Ancak enflasyonla mücadele sürecinin henüz tamamlanmamış olması ve jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması nedeniyle temkinli duruşun devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: İlhan Bey, bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için. Nurol Portföy ailesine de güzel bir seans günü dileyelim efendim. Evet, hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Beyazlı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın benim.
0: Dün kritik bir günü geride bıraktık. Bugün ise makro veri açısından heyecanlı bir gündü. Cari dengede açık eğilimi Nisan ayında devam ederken bir diğer tarafta piyasa katılımcıları anketine de bakacağız. Orada da değişiklik var. Yıl sonu enflasyon beklentisinde bir yukarı yönlü eğilim oldu. Ancak 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de sınırlı bir düşüş gösterdi. Büyümede de geri bir beklenti var. Önce bir cari dengeyle başlayalım. Açık eğilimi Nisan'da da devam etti ama altın ve enerjiyi çıkardığımızda tablo öyle değil.
1: Evet, yani sonuçta baktığımızda Nisan ayında özellikle ihracat tarafında bir artış görmüştük, yaklaşık %19 civarında. İthalatta da %8'lik bir artış vardı. Dolayısıyla ihracatın daha hızlı arttığı bir ayın etkisini görmüş olduk Nisan ayında. Buradan gelen dış ticaret verisinin görece biz önceki seneye göre düşük kalması etkili oldu. Geldiğimiz noktada yani 5.7 milyar dolar bir cari açıktan bahsediyoruz. Geçen sene bu Nisan ayında 8.4 ilk 4 ayda baktığımız zaman 29.4 milyar dolar ama burada 12 aylığa bakınca 37 milyar dolar civarına geri gelmiş gibi gözüküyoruz. Evet. Çünkü geçen seneden biraz daha düşük bir cari açık gördük. Bu da bizim milli geliri oran olarak Mart'ta %2,5'tan Nisan'da %2,3'e geri çevirmiş oldu. Buraları aslında oldukça beklenen rakamlar. 2025'in çok eskilere gittim benim. 2025'in sonunda da %1,9'du milli geliri oran olarak. Dolayısıyla burada bir, yani baktığım zaman yılbaşından beri bir kötüleşme var. Şimdi Mayıs verisi de tekrar bize bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor. Şu anlamda, çünkü Mayıs'ta görece düşük bir iş günü sayısı vardı. Bayram nedeniyle yaklaşık 20 iş günü vardı. Dolayısıyla hem ihracat tarafında hem ithalat tarafında bir düşüş görüyoruz. Enerji hariç de baksak, enerji dahil de baksak, ihracatta yaklaşık %9

0: %9'luk bir düşüş var. Enerji ve altını çıkardığımız zaman da ihracatta %11'lik bir düşüş var. İthalat tarafında da işte yaklaşık %16 enerji ve altın çıkardığımız zaman bir düşüş var. Dolayısıyla gene o tarafta ithalat tarafındaki düşüş daha fazla olduğu için dış ticaret açığı bir miktar geçen senenin daha altında olacak ve cari işlemler açığı da Mayıs ayında bir miktar geçen senenin altında olacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla manşetteki bu cari açıktaki iyileşme Nisan ve Mayıs'ta devam edecek gibi. Ama arkasından Haziran'da bunun düzeltmelerini ve arkasından bu trendin devam ettiğini göreceğiz. Yıl sonu için beklentiler cari işlemler açığının, yani şu anda 137 milyar dolar alan kümülatif 12 aylık kümülatif cari işlemler açığının 50 milyar dolara kadar çıkacağı yönünde. Çünkü bu tarafta yani birkaç sebep var tabii ki. Bir, enerji maliyetleri artıyor olacak. Bu enerji ithalatına olumsuz yansıyacak. Bir miktar turizm tarafında vesaire kötüleşmeler göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bir miktar da ekonomik aktivitenin küresel olarak yavaşlıyor olması ihracat performansına da olumsuz etkileyecek diye görüyoruz. Belki burada biraz finansman tarafından bahsetmek lazım Nisan ayında. Çünkü Mart ayında ciddi bir portföy çıkışı görmüştük, yaklaşık 14 milyar dolarlık. Nisan ayında da 4 milyar dolar civarında bu portföy girişi gördük bu sefer. Hem hisse senedi hem dips tarafında hem yatırım fonları tarafında yabancı artışları vardı. Bir de şunu not etmek lazım. Krediler tarafında aslında büyüme devam ediyor diyebiliriz. Bunu daha önce çok uzun süre konuşmuştuk. Bankalarda, reel sektörde yurt dışından kredi sağlama konusunda oldukça başarılı ve istekliler ve bu eğilim devam ediyor gibi. Baktığımız zaman uzun vadeli kredilerin çevirme oranı %250'ler civarında yılbaşından beri reel sektörde. Yine bankalar tarafında da %160 oldu Nisan ayında. Dolayısıyla burada yani geri ödemelerin üzerinde borçlanma yurt dışından devam ediyor. Bir de belki bir not daha, olumsuz tarafta da net hata noksanda gene çıkış devam etti. Bu ay boyunca yaklaşık brüt rezervlerde de 12 milyar dolar kadar bir artış görmüş olduk Nisan ayında.
1: Peki şimdi gelelim bir de piyasa katılımcıları anketine, sonuçlarına. Yıl sonu enflasyon beklentisinde orada sınırlı bir yükseliş görüyorum. Yani bugün baktığımız zaman işte yıl sonu enflasyon beklentisi 28.94 seviyesinden 29.14 seviyesine çıkıyor. 30'un altında yine kalmaya devam ederken 12 ay sonrası beklenti ise 23.81'e geriliyor. Bu önemli mi? Büyüme tarafı, döviz kuru tarafı herhangi bir bozulmaya işaret etmiyor sanki.
0: Evet, zaten yani bir önceki ayda aslında bozulmanın çoğunu görmüştük diyebiliriz. Bu Haziran verisinde ekstra bir kötüleşme görmediğimiz için bence şartlardan da kasıt şunu kastediyorum. İşte enerji fiyatları zaten oldukça yani yükselişini tamamlamıştı. Haziran'da ekstra bir yükseliş görmedik. Hatta biraz daha ateşkesin daha çok konuşulduğu, hatta bugün işte petrol fiyatlarının 90 doların da altına geldiği seviyeleri konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz bunun etkisi, biraz bunun baskılama etkisi olduğunu söylemek mümkün. Mayıs ayı enflasyonu her ne kadar beklentinin bir miktar üstünde gelmiş olsa da aslında ilk konuşulan rakamlardan bir tık daha düşük geldiğini söylemek lazım. Özellikle gıda tarafı olumlu seyrediyor. Önümüzdeki dönemde buna yansıyacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ekstra bir kötüleşme yok ama enflasyon beklentileri zaten hali hazırda Merkez Bankası'nın hedeflerinden de tahminlerinden de yukarıda. Yani yıl sonu için şu anda 29'un üzerinde rakamlar konuşuyoruz ki hala daha piyasada %30'lar da var. %30'ların üzerinde tahminler de var. Bir yıl sonrası için de %23.8 seviyesinde sabit kalmış olması, evet, aslında %15'lere 2027'de gidecek olan bir hedef varsa eğer, bunun oldukça üzerinde. Dolayısıyla evet, yani bir önceki aya göre ekstra bir kötüleşme yok ama hali hazırda zaten bunlar çok yüksek enflasyon beklentileri. Belki de bir kelime şunu ekleyebilirim. Yıl sonu politika faizi tahmini de %35 civarında, 34.72. Yani burada hala daha yılın son aylarında bir politika faizinde indirim öngörülüyor diyebiliriz.
1: Peki, aslında çok teşekkür ediyorum aktardıkların için araştırma.

0: kolay yolu. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg GT Radyo.

0: petrolde hızlı geri çekilme, tüm ücretleri kendisiyle konuşuyorum. Bir diğer tarafta yapay zekanın da aslında öne çıktığı bir ralliden bahsetmiştik. Halka arzlar var, önemli ölçüde halka arzlar var. Piyasadan ne kadar para çekiyor? Bu risk mi, bir balon mu, yoksa hakikaten bir ivmelenme mi yaşanacak? Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay bizlerle birlikte. Uraz, hoş geldin.
1: Merhabalar Pelin, davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Evet, bize katıldığın için teşekkür ediyoruz. Öncelikle ateşkes ve anlaşma mesajları sonrasında petrolde hızlı bir geri çekilme gördük. Piyasalar şu an gerçekten diplomatik bir çözüm mü fiyatlıyor, yoksa geçici bir rahatlama rallisi mi?
1: Ya bu sorunun cevabı inan bende yok. Yani çünkü sosyal medya paylaşımları o kadar belirsiz ve tutarsız ki, yani bugün barış olacak dense akşamına olmayabilir noktasına geçebiliyor. Benim nacizane takip ettiğim matematiksel değişkenler şunlar. Petrolün volatilitesine odaklıyım. Petrolün volatilitesi OVX endeksi geçtiğimiz seneki ABD-İran risklerinin arttığı o kısa süreli çatışmaların olduğu zamanın aşağısına inmişti. Bu biraz daha pozitif tondaydı ama orada tekrardan gene yükselme olduğu görülüyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, bunu da artık tabii ne kadar sağlıklı takip edebiliyoruz ondan da çok emin değilim Pelin. Çünkü oradaki geçen gemilerin sistemlerini açık tutup tutmaması ile ilgili bayağı bir diyalog var. Ama oradaki gemilerin tutuklu kalan diyeyim kurtarılmasıyla beraber ticaretin, petrol ticaretinin biraz daha normalleşmesi belki daha olumlu tondan olabilir. Orayı da gene çok yakinen takip etmeye çalışıyoruz. Diğer bir nokta, ABD'nin bölgede bulundurduğu asker sayısı. Yani burada da çok ciddi bir değişim yok. Benim anladığım kadarıyla piyasada biraz daha olumlu tondan bir bakış var. Gene işte bir anlaşma olabilir ve bu yaşanan gelişmeler çok kalıcı olmayabilir şeklinde bir düşünce var. Ama biz bu olaylara başladığımızda 4-6 hafta deniyorduk. Yani geldiğimiz noktada son 3-4 haftadır bugün yarın anlaşma olacak şeklinde ilerliyoruz ama olmuyor. Evet. Dolayısıyla yani bütün bunları harmanladığımda gene volatilitenin yüksek olduğu bir yapıdayız. Nacizane düşüncem şu, petrol tarafında bütün bu gelişmelerde stok seviyeleri, global bazlı stok seviyeleri her geçen gün kritik seviyeye yaklaşıyor. İşte Uluslararası Enerji Ajansı ve Fatih Bey'in o tarafta çok güzel yorumları var. Dolayısıyla bir şekilde Eylül sonuna kadar petrol ticaretini savaş öncesi noktası olmasa bile biraz daha normal noktaya çekebilecek bir yapıya geçmemiz gerekir.
0: Peki Uras, şimdi diğer tarafta da bugün başlıklarda da verdiğim SpaceX'ten tarihin en büyük halka arzından bahsediyoruz. Yani 75 milyar dolarlık halka arzı teknoloji sektöründeki değerlemeleri yeniden gündeme taşıdı. Geldi, masamızın üzerinde duruyor. Yapay zeka, uzay teknoloji, bunların etrafında yeni bir varlık balonu görüyor musun sen?
1: Çok net söyleyeyim Pelin, çok net. Yani bunu işte finansallara odaklı ve telekonferansları da oldukça yakinen takip edip şirket yönetimlerinin, üst yönetimlerinin konuyu aktardığı kısımları takip eden birisi olarak söylüyorum sana. 2022 son çeyrekten günümüze yaşanan boğa piyasası ve bunun itici gücü olan teknoloji rallisinde şimdiye kadar bir balon yok. Yani bütün bu ralli açıklanabilir finansallarla, açıklanabilir vizyonla ve makul kabul edilebilecek değerleme çarpanlarıyla yapıldı. Bundan sonrası dönem için yapay zeka süper döngüsünde, bunu ben bir süper döngü olarak düşünüyorum, bir noktada bir balon göreceğiz. Hı hı. Ama bu 2027'de de olabilir, 28'de de olabilir, 29'da da olabilir, 2030'da da olabilir. Şimdi dolayısıyla o zamana gidene kadar biz bilançoları takip etmeye devam edeceğiz. Şirket üst yönetimlerinin konuyu, açıklamalarını yakinen takip edeceğiz. Şimdiye kadar yaşanan gidişatta bir balon yok.
0: Evet.
1: Bundan sonraki dönemle ilgili de takipte bulunuyoruz.
0: Peki şimdi bu sadece SpaceX değil, aynı zamanda işte OpenAI, Anthropic gibi birçok şirketin de halka arzda hazırlıkta olduğu konuşuluyor. Şimdi şöyle bir risk de oluşabilir mi? Bizde de bunu konuşuyorduk. Bu teknoloji şirketlerindeki halka arzlar piyasadan para çekme riskine oluşturabilir mi?
1: Konuşmanız çok doğal, soru da çok güzel. Biz bir gelişmekte olan ülke olduğumuz için bizde tabii finansman kıtlığı var, öyle söyleyeyim. Ve yeni bir halka arz geldiği zaman bu diğer taraflardan çok fazla fonlama çekiyor. Ama konuştuğumuz ülke, yani dünyanın bir numaralı ülkesi ekonomik büyüklük bazında ve dünyanın bir numaralı sermaye piyasasına sahip ülke. Sadece para piyasası fonlarında 8 trilyon doların üzerinde para var orada. Yani dolayısıyla kısa vadeli belki bazı teknoloji hisselerinden oraya veya bazı kripto pozisyonlanmalarından oraya bir fon ayırması olabilir. Ki bu biraz da oldu. Yani olmadı da değil. Yani işte tarım dışı istihdam verisi sonrası yaşanan satışı ben bir SpaceX öncesi bahane olarak görmüştüm. Ama arz sonrası bence genel olarak teknoloji sektörüne pozitif bir etki yaratacak bir fiyatlama göreceğiz. OpenAI ve Anthropic konusunda da haklısın. Sadece onlar da değil. Yani daha sırada bekleyen ve çok konuşulmayan çok farklı şirketler de var. Ama bunların halka arzları, Pelin, nacizane benim görüşüm, bir diğer piyasalardan bir fonlama tehdidi yaratabilecek bir durumdan ziyade aslında piyasayı daha ileriye götürebilecek, daha güzel hikaye oluşturabilecek bir yapıda değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Peki şimdi biraz da finansal risk tarafına değinmek istiyorum. Özellikle özel kredi piyasasında hızlı bir büyüme hikayesini nasıl değerlendiriyorsun Oraz? Yani bir sonraki finansal kırılganlığı burada oluşma riskini görüyor musun? Bu beni tedirgin ediyor mesela.
1: Çok haklısın. Çünkü özel sermaye şirketlerinin hisse fiyatlarına baktığınızda ya da o taraftan, o fonlardan çıkış isteklerine baktığınızda, sınırlamaların getirilmesi vesaire, bu tarz riskleri konuşulmasını çok doğal hale getiriyor. Ancak bunu şu açıdan değerlendirmemiz lazım. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi burada oluşabilecek bir risk faktörü sistematik bir risk yaratır mı sorusunu sormamız gerekiyor. Mesela işte 2008'de mortgage krizinin sistematik risk yaratması, değil mi? Buna benzer bir durum olur mu sorusunu sormamız gerekiyor. Benim şimdiye kadar yaptığım analizlerde bu sistematik bir riske dönüşmeyecek noktası ortaya çıkıyor. Mesela bunun en yakın örneğini şöyle söyleyeyim size. Silikon Vadisi Bankası'nın birdenbire işte batma durumuna gelmesiydi. Faaliyetlerinin durdurulması, JP Morgan'a devredilmesi. O süre zarfında ABD'de birkaç tane daha bölgesel bankanın problem yaşamasıydı. Ama biz burada bir sistematik riske dönüşme görmedik. Şu anda da bence benzer bir yapı var. Gidip ABD'nin en büyük bankalarının CDS fiyatlamalarına baktığımızda hiç böyle şu an için bu özel kredi problemlerinin sistematik riske dönüşeceğiyle ilgili bir fiyatlama dinamiği görmüyorsunuz.
0: Peki Uras, sürem kalmadı ama bu soruyu sormazsam olmaz, zorunluyum yani. Bugün küresel piyasa açısından en büyük riski nerede görüyorsun? Jeopolitik gelişme mi? Yüksek faiz mi? Yoksa piyasalardaki aşırı iyimserlik mi?
1: Çok net söylüyorum. Konuşmanın başında da bunu petrol tarafında belirtmeye çalıştım. Sistemin, global ekonomik sistemin sağlıklı ilerleyebilmesi için global stokların belirli bir seviyenin üzerinde kalması lazım. Bu Hürmüz olayının çözülemediği her gün stoklar aşağı gidiyor ve o seviyeye yaklaşıyoruz. Eylül sonu, Ekim ayı gibi eğer hala fiziksel petrol ticaretinde problemler görürsek, O zaman ne enflasyon, ne yapay zeka, ne bunlar çok konuşulmayacak. Başka son çeyrekten itibaren büyüme riskleri tekrardan konuşulacak. Benim de gördüğüm en büyük risk faktörü bu. Bu gerçekleşecek demiyorum ama izlediğim en büyük risk faktörü bu.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum net değerlendirmelerin için. Katıldığın için Ak Yatırım ailesine ve sana da çok çok güzel bir seans günü diliyoruz. Uluslararası Piyasa Araştırma Müdürü Uras Şah ile birlikte değerlendirmiş olduk. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, küresel piyasalar da bir tarafta anlaşmayı aslında fiyatlıyor. Anlaşma mesajları.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: FM Grafik Düellosu ile birlikte devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Mehmet, bir tarafta evet savaşın aslında şu anda anlaşmaya yakın olduğunu sinyali vermesi petrol fiyatlarında hızlı aslında bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Ancak stok tarafını da takip etmek lazım bu bağlamda. Belki oradaki sınırlı bir gelişme olacak. Yoksa daha farklı bir stok tarafında, yani üretim tarafında bir fazlalık gerçekleşmediği sürece talep tarafında bir soğuma mı gelecek, dengelenecek? Göreceğiz ama önce anlaşma olsun diye bekliyor piyasada.
2: Evet. Şu an ben de piyasadaki tahminlere baktım. Normalde bu ay sonu itibariyle anlaşmanın olma ihtimali çok düşük görünüyordu ama hızlı bir şekilde %60'lara kadar çıkmış. Bu sefer gerçekten piyasada son açıklamalardan sonra biraz inanmış gibi duruyor.
1: Evet, bakalım. Bakacağız o zaman. Bakalım diyoruz ve efendim hemen grafik düellosunu başlatıyoruz hızlıca. Şimdi evet, öncelikli olarak petrolde bir ateşkes fiyatlaması yaşandığını da takip ettik burada. Son 8 günlük WTI tarafına baktığımız zaman WTI tarafındaki değişimi hareketi gösteriyor. Burada turuncu çizgi aslında bizim gördüğümüz 96 dolar seviyesini gösteriyor, işaret ediyor. Şimdi buradaki baktığımızda 98 dolarlar seviyesine kadar çıktığını gösteren bir grafikten bahsediyoruz aslında. Gün içerisindeki zirve 98 dolar 99 sent seviyesinde olmaya devam ederken bugünkü gelinen noktada ise son fiyatı 88 dolar 45 sent seviyesine geldiğini takip ettik bugünkü seviyede. Yaklaşık bu da toplamda zirve seviyesinden bize 96 dolar seviyesinden aslında neyi gösteriyor? %7'lik bir aşağı yönlü performansı gösterdiğini söyleyebiliriz. Son birkaç işlem gününde belirgin bir düşüşe de işaret ettiğini söyleyebiliriz. Burada jeopolitik risklerle birlikte 99 dolar seviyelerine yaklaşan bir WTI tarafında 88 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini, zirveden yaklaşık düşüşünde, aslında zirve seviyeden düşüşünde %10'ların üzerine kadar çıktığını da bize gösteriyor. Yatırımcıların bu anlamda bölgesel çatışmanın kalacağı ve arz kesintisinin oluşmayacağı beklentisini aslında satın aldığını takip ediyoruz ama neye bağlı? Stoklar durumuna bağlı değil mi?
2: Evet.
1: Stoklar.
2: Ona da birazdan bakacağız. Bir yandan da bu fiyatlamaların çok net bir şekilde aslında yani siyasi açıklamalarla örtüştüğünü görüyoruz. Ne yazık ki son birkaç aydır kaderimiz Trump'ın açıklamalarını takip etmek. Son bir hafta içerisinde de çok ciddi şekilde inişler çıkışlar gördük. Burada da Polimarket'te bu ay sonu itibariyle yani 30 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kalkma ihtimaline yapılan bahisler üzerinden bir denge. Şu anda bu oran %62'ye gelmiş durumda ama bu grafikte aslında dikkatinizi çekmek istediğim yer buradaki aşırı oynaklık. Yani burada geçen Mayıs ayının başlarında bu oran yine %70'lerdeymiş. Daha sonraki açıklamalar ve gelişmelerin aslında çok da olumlu gerçekleşmemesiyle bu oran %40'lara kadar geriliyor. Daha sonra tekrar %70'lere çıkıyor. Daha sonra tekrar %30'lara kadar geliyor ki son birkaç gün içerisinde %10, %30'dan %62'ye çıktığını görüyoruz. Bunun tek bir sebebi var. Açıkçası Trump'ın hem söylemler hem de uyguladığı politikalar. Son bir hafta içerisinde bile çok ciddi sert söylem değişikliklerine, hatta eylemsel değişikliklere gitti Trump. Bir hafta öncesinde anlaşma neredeyse tamamen bitmişti. Anlaşmak üzereydi. Daha sonra Umman Denizi üzerinde düşürülen bir ABD helikopteri. Daha sonra Trump'ın İran'ın bu müzakereleri çok fazla uzattığı ve bir şekilde bunun bedelini ödeyeceğine dair açıklamaları ve üst üste iki gece gelen ABD saldırılarını gördük. Bu saldırılardan sonra aslında bu endeksin, yani bu grafiğin %30'lara gelmesi bu saldırıların ardından oldu. Burada özellikle ABD Başkanı savaşı giderek daha yüksek bir dozda sürdüreceğini açıklaması, zaten yok edilen İran donanmasının, İran ordusunun, İran Hava Kuvvetleri'nin tekrar yok edileceğine dair açıklamaları burada oldukça endişe yarattı. En büyük endişe yaratan nokta ise Hark Adası'na Amerikan güçlerinin Hark Adası'nı tekrar ele geçireceğine dair söylemler burada. Özellikle hem petrol piyasasında hem genel olarak piyasalarda çok büyük bir endişe yaratmıştı. Ancak son söylemler kadar piyasada özellikle olumlu karşılanmış ve ay sonu itibariyle Hürmüz'ün normal şekilde işleyişine döneceğine dair beklentiler oldukça kuvvetli bir şekilde %62 seviyesine gelmiş görünüyor.
1: Çok hızlı bakalım o zaman stoklar tarafında, bir dakikada özetlemeye çalışayım ben de hemen. Petrol stoklarında düşüşün hızlandığını takip ettik. Elbette burada jeopolitik gelişmelerin beklenenden uzun sürme hikayesi. 7. haftada yaklaşık düşüş, 7 haftadır üst üste düşüş gerçekleşiyor efendim. Haftalık değişim ve yine bununla birlikte petrol rezervlerini de görüyoruz. Nereden nereye geldi? 2026 başında rezervler aslında 2026 başında 880 milyon varil seviyesine yaklaşırken bugün gelinen noktada 790 milyon varile kadar geldi. Yaklaşık aslında bizim şu anda son haftalardaki hızlanma hikayesi tamamen arz yönlü bir üretim kısıtlaması, savaşın sürmesi.
2: Evet. Bu petroldeki aşırı düşüş zaten Trump'ı ateşkesi zorlayan koşullardan biriydi. Bir diğeri de ekranda Amerika'da ortalama benzin fiyatları. Zaten hepimiz malumu Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var ve Cumhuriyetçilerin bu savaş koşullarından dolayı ciddi bir şekilde ivme kaybedeceği ve özellikle hem Senato'nun iki kanadında da, yani Kongre'nin iki kanadında da azınlığa düşebileceklerine dair beklentiler kuvvetlendi. Buradaki en büyük faktör şu: benzin fiyatı ortalama 3,5 dolarlardan 5 doların üzerine çıktı ki ABD Başkanı bunu 3 doların altına indirme taahhüdü vardı. Bu tabii ki seçmen açısından oldukça negatif. Farklı tahminler var. Şu anda Amerika'da benzin fiyatının bu seviyelere gelmesi ortalama hane halkı başına benzin fiyatını 200 dolarıyla 400 dolar civarında artırdığı söyleniyor. Aslında bu hem ABD'de ciddi bir tepkiye yol açıyor, hem de aslında Pelin'le bir süredir bahsettiğimiz gibi bu bir dezenflasyonist etki de yaratabilir. Çünkü hane halkı geliri belli. Enerjiye daha fazla para harcıyorsa bu hane halkı diğer taraflardan kısmak zorunda. Bu da Amerikan ekonomisinde de ciddi bir yavaşlamaya yol açabilir.
1: Bir de yüksek faizlerin kalıcılığını sürdürmesiyle birlikte belki bu süreçte biraz daha talep şoku da yaratılabilir baskılanma açısından. Bakalım hangi taraf daha baskın çıkacak efendim. Evet, böylece grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Ben Ela Rakgün. Focus programıyla karşınızdayız ve şu an Türkiye Bankalar Birliği 69'un genel kurulu toplantısında Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar konuşuyor. Bir kulak verelim kendisine.
1: Makro gösterilerindeki olumlu gelişimle birlikte daha uygun maliyet ve vadelerle yenilenmektedir. Öte yandan sektörümüz hem bilançomuzun mevcut mali görünümünü güçlendirmek hem de gelecekte ortaya çıkacak fırsatları zamanında değerlendirebilmek için 15 milyar dolara yaklaşan sermaye benzeri borçlanma işlemi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanım, bildiğiniz üzere güçlü öz kaynak yapısı bankacılık sektörünün olası konjonktürel risklere karşı dayanıklılığını artıran en önemli unsurlardan biridir. 2026 Nisan ayı itibariyle öz kaynaklarımız 4.4 trilyon seviyesindedir. Sektörümüzün ortalama öz kaynak karlılığı ise %26.8 olmuş ve enflasyonun bir miktar altında kalmıştır. Öz kaynak karlılığımızın minimum enflasyon oranında artmış, öz kaynak karlılığımızın minimum enflasyon oranında olması ihtiyatlı risk yönetimi, sürdürülebilir büyümenin finansmanında kesintisiz kaynak katkı verebilmesi açısından kritik önemdedir. Aktif karlılığımız ise %2.3 seviyesindedir. Sermaye yeterlilik rasyosu %16.4 ile

0: yasal düzenlemelerin benimsediği oranın üzerindedir. Değerli katılımcılar, şimdi müsaadenizle birliğimizin faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Efendim biz 2022 yılında Türk Devletleri Bankalar Birliği Teşkilatı kurmuştuk. Bu teşkilat kapsamında üye ülkelerde her sene belli toplantılar gerçekleşmektedir. Bu sene de Nisan ayında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki sene de burada İstanbul Finans Merkezi'nde muhtelif etkinliklerle Türk Devletleri Bankalar Birliği Konseyi'nin toplantıları yapılacaktır. Sayın Bakanım, her sene daha sonra 2 yılda bir Amerika'da, Washington'da ve 1 yılda farklı bir kıtada düzenlenen IMF toplantıları gerçekleştiriliyor. Biz bu sene Washington'daki toplantıda sizlerin de katılımıyla gerçekten çok ciddi ve yoğun bir finans sektörü temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmiştik. İnşallah gelecek sene de aynı toplantıyı, aynı resepsiyonu toplantının düzenleneceği Bangkok'ta yapmaya devam edeceğiz. Efendim, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi finansal ekosistemi oluşturan 220 üyesinin katıldığı verileri bankalarla anlık olarak paylaşmaktadır. 2013 yılında risk merkezine devraldığımız dönemde 10 olan ürün sayısı bugün itibariyle 115'e yükselmiş olup günlük 3 milyar civarında da sorgu yapılmaktadır. Efendim, ekonomimizde kritik öneme sahip sektörlere yönelik kapsamlı ve nitelikli raporlar hazırlayarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şimdiye kadar tarım, lojistik, enerji sektörü ve sınırda karbon düzenleme mekanizması hakkında raporlar düzenledik. Gerçekten çok nitelikli ve sektör tarafından da oldukça beğeniyle takip edilen raporlardır. Önümüzdeki dönemde de savunma sanayi konusunda bir rapor hazırlıyoruz. Çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Efendim, finansal okuryazarlık bütün ülkeler gibi bizim açımızdan da çok değerli bir uygulama. Uzun zamandan beri belli her yaş grubundan ve özellikle KOBİ'lere yönelik olarak da farklı illerde, farklı ortamlarda finansal okuryazarlık düzenlemeleri yapıyoruz. En son da Sermaye Piyasası Kurulu'yla bu anlamda bir çalışma yapmıştık ki 22 Mayıs 2026'da yine SPK ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle finansal okuryazarlık günü etkinliği de düzenledik. Biz de katılımcılardan biriydik. Çok daha verimli geçti. Ayrıca her yıl Avrupa Bankacılık Federasyonu işbirliğinde 13-15 yaş çocukları arasında bir finansal okuryazarlık yarışması düzenleniyor. Bu senede Eskişehir, İzmir, Batman, Ankara ve İstanbul'daki gençlerimiz yarışmada birinci oldular. Ve biz Belçika 2 arkadaş gönderdik. Gönderdiklerimiz arasında Sayın Bakan'ın Batman'ı var mıydı diye baktım. O maalesef girememişti. Evet.
1: Evet, Türkiye Bankalar Birliği Alparslan Çakar'ın konuşmasına kulak verdik. Fakat şu an piyasalarda bir son dakikamız var. Ekranlarımızda var. Hemen dillendirelim. Çünkü İran, ABD ile ön anlaşma sürecinin doğrulandığını ve haberlerin teyit edildiğini İran Haber Ajansı'ndan gelen haberle gördük. Ve bu mutabakat zaptında bakıldığında Hürmüz'ün 30 gün içerisinde açılması da katlanmış ve bu kapsama alındığı öngörülüyor diyelim. Şu anda tabii burada bir mutabakat zaptında Hürmüz'ün açılması olayı ve ön anlaşmaya varıldı haberiyle beraber piyasalarda pozitif bir seyrin de olduğunu izliyoruz. Hemen rakamlara hızlıca bakarsak şu an Borsa İstanbul %2 yukarı bir tepki verirken dolar TL ve euro TL tarafında yeter pozitif işlem görmeye devam ediyoruz. Bankacılık tarafında %6'ya varan bir prim vardı bu haber sonrasında. Mali ve sanayi tarafta bankacılığa eşlik eden fiyatlamalarla ilerliyor diyelim. Çünkü küresel tarafta da aslında bir pozitif seyrin olduğunu görmüştük bu haber sonrasında. Çok sıcak gelen bir haberdi. Şu anda hizmetler, ulaştırma ve turizm tarafında %4,5'lara varan bir endekse puan bazlı katkının da olduğunu barış haberi sonrası görüyoruz. Tabi ön anlaşmaya varıldı haberi teyit edildi. Detaylarında daha doğru aslında haber ajanslarıyla beraber izleyeceğiz ve takip edeceğiz diyelim. Şimdilik kısa bir araya gidiyoruz.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet

0: şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Kimya sektörünü ve ihracat pazarlarını konuşmak üzere çok değerli bir konumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Organik Kimyacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün bizimle. Merhabalar Korgun Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler. Şimdi baktığımızda biz uzun zamandır sizinle de beraber kimya sektörü özelinde de konuştuğumuzda ABD-İran arasındaki savaşın devamıyla beraber çok aslında farklı bir tablonun da oluştuğunu detaylandırıyorduk. Çünkü bakıldığında şimdi İlk çeyrekte %12'lik kimya sektöründe ihracat tarafında bir artış vardı ki bu birçok pazara göre de pozitif bir artış olarak da okunabilirdi. Şu an gelen haber detaylarına bakıldığında ise ABD ve İran arasında bir ön anlaşma gerçekleştiği konuşuluyor ve burada birimizin 30 gün içinde açılması da şu an kapsama alınmış durumda mutabakat zaptı nezdinde konuştuğumuzda. Peki şu an bu yükselişle beraber ilk çeyrekte bir savaşa rağmen böyle bir performans gösteren sektörle kalmamıza rağmen bu haber akışından sonra nasıl bir ortama doğru adım atarız sizce?
3: Evet, haberin tabii kıymetli olması çok şaşırtıcı. İran tarafından geliyor olunca haber kıymetli oldu. Çünkü Amerika tarafından her gün anlaştık, şimdi artık anlaşamadık diye manipülatif bir takım haberler sürekli geliyor ve piyasalar buna pek artık itibar etmiyor. Yani inandırıcılık kalmadı ama bugünkü haberde İran tarafından gelince acaba mı dedik. Kimya sektörü %80'den daha fazla ithalata bağlı bir sektör Türkiye'de. Ve %90'ı da KOBİ bazında şirketlerden oluşuyor. Şimdi böyle baktığınızda %80'ini ithal edip getiren bir sektör ithalattaki fiyat değişimlerinden de direkt etkileniyor demektir. Dolayısıyla krizler aslında kısa vadelerde kimya sektörü için çok hızlı kar realizasyonu yaratan işlerdir. Çünkü elimizde bir grup stok vardır. Kriz öncesi edinilmiş stok. 100 lira diyelim, 100 dolar diyelim bir birim olsun. Fiyatlar 150'ye çıktığında o 100'den aldığınız malları 150'lik piyasa fiyatından satabilirseniz, eğer işleyip satabilirseniz arada bir fiktif de olsa, geçici de olsa kar realize ederiz. Bilançolar düzelir, biraz da moralimiz düzelir, hatta elimiz kaşınır, yatırım yapalım mı filana geliriz. Bu krizin ne kadar uzun sürdüğüyle ve bizi ne kadar ilgilendirdiğiyle alakalı. Hürmüz'le alakalı 28 Şubat'ta başlayan kriz,
2: savaşın 105. gününü geride bırakmaya hazırlanırken böyle bir olumlu haber akışının geldiğini gördük.
3: Doğru. Fakat şöyle oldu. Şimdi bu kriz tabii direkt petrol ve türevlerini çok yakın ilgilendirdiği için kimya buradan çok etkilendi. Yani Ukrayna Savaşı bizi çok ilgilendirmedi ama mesela hububat tarafını çok ilgilendirdi. Bizi çok ilgilendirmedi. Ama Hürmüz'deki iş özellikle körfez ve petrokimyayı derinden etkilediği için kükürt biliyorsunuz filan gibi konuşuluyor. %200'lere varan fiyat artışları vardı. Şimdi gelen ihracat verileri önümde. Bu verileri doğru okumamız lazım. Yani şöyle düşünün, bir uçaktasınız, kokpittesiniz, pilotsunuz, jiroskopunuz var, altimetreniz var, hız göstergeniz var ama bunlar yanlış çalışıyor. Şimdi bunlar yanlış çalışıyorsa sizin uçuş saatiniz bozulur. Dolayısıyla bizim ithalat ve ihracat verilerimizdeki verilerin set hali yanlış. Mesela bunlar yayınlanıyor ama kiloları yok. Fiyatlarda bir artış görüyoruz.
2: Hemen araya girmek isterim. Aslında bakıldığında şu alt detayı da merak ediyorum ki izleyicilerimiz de merak ediyordur eminim ki bundan. Çünkü Mayıs ihracat rakamları geldi ve sadece kimya sektörünün %7'lik bir artış yaşadığını gördük ki Mayıs'ta ihracat %9'a varan bir düşüş gerçekleştirmişti. Peki bu pozitif artışmanın alt metninde hangi etkenler yatıyor sizce?
3: Şimdi aslında Mayıs'ta artan bir şey yok. Toplamda artan bir şey var. Nisan'da 28 Şubat'ta kriz oldu. Fiyatlar dramatik arttı. Çin tedariği kesti. Acayip bir şey çıktı ortaya. Bir fiyatlama çıktı. Alıcı, müşteri tarafı fiyata inanmadı. Ya bu geçer dedi. İhracatçı Bu fiyat değişimini elindeki stoğu yerine koyma maliyetini endişelenip fiyatlarını yükseltmek istedim.

0: dedi ve bir münakaşa yaşadık. Bu münakaşa Nisan'ın 15'inden sonra fiyatlamaya döndü. Fakat gelen zamların tamamı yansıtılamadı. Burası çok önemli. Bu kimya tarafındaki zamların ortalaması %30'dan büyük. Dolayısıyla bu %30'dan büyükte %8, 10, 15 artış var demek. Kiloları görmediğimiz için demin onu söylemeye. Gyroskopum evet. Çalışmıyor. Kiloyu görmüyorum. Dolayısıyla kilo bazında benim ihracatım arttı mı artmadı mı? Onu bilmiyorum. Ama ben fiyatlarımı arttırdım. Organik kimyacılar olarak biz dünyaya yaptığımız ihracatı da iç piyasada da fiyatları ham maddedeki artış nispetinde olmasa da bir miktar arttırdık. İşte o artış burada ihracatın artışı olarak gözüküyor. Hmm. Kiloyu baksak kiloda böyle bir şey görmeyeceğiz. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi?
1: Ne şimdi, kadarlık bir artışla karşı karşıya kaldık peki?
0: MTA'dan MTA'ya değişir ama glikollerde %200 var. Halihazırda kükürtte %400 var. Kükürt ve türevlerinde işte sülfürik asitte, metabisülfitte bir sürü MTA'sında var. Organik kimya tarafında baktığınızda %30'dan daha fazla artışlar var. Dolayısıyla burada %7-8 artış dediğimiz zaman ne oluyor? Ben şöyle okuyorum. Biz ham maddeye gelen fiyat artışlarının tamamını fiyatlara yansıtamamışız. Dikkat edin. Sanki artmış bir ihracattan bahsediyoruz. Kimya sektörü pozitif ayrıştı. Hayır. Kimya sektörü üstüne binen maliyet yükünün bir miktarını fiyata yansıtabilmiş, diğerini sübvanse etmiş, hatta daha tehlikeli bir şey yapmış. Elindeki ucuz stokla onu ortalayıp kendine bir hibrit fiyat çıkartıp piyasada tutunmaya çalışmış. Şimdi deminki sorunuza geri dönmek istiyorum. Savaş durdu, ne olacak? Çok iyi haber insani açıdan, bölgenin jeopolitik
1: stratejisi. Beklenen de bir haberdi.
0: Bu iyi bir haber. Fakat sanayici açısından ne olacak diye okursak şöyle olacak. Elimizde pahalıdan edindiğimiz mallar var şimdi artık. Yani bu 100 günün içinde yeni malları aldık, stoğa koyduk. 100 birimlik malı biz artık 150'yi aldık.
1: Evet.
0: Şimdi bu fiyatlar savaşın bitmesiyle beraber ham madde fiyatları, Çin menşeili, körfez menşeili fiyatlar düşünce bizim elimizde pahalıdan edindiğimiz ham maddeler kalacak. Hı hı. Ve piyasa yeni ucuz ham maddelerle yeni fiyatlamayı isteyecek. Ve biz elimizdeki pahalı ham maddelerle ucuz fiyata malı vermek zorunda kalacağız ve bilançolarımıza az önce yazdığımız o fiktif küçük de olsa karları bu dönemde bırakacağız.
1: Peki yılın ikinci yarısında ihracattaki artış ve maliyet tarafındaki artışın arasındaki farkı biz tüketiciye yansıtmada görecek miyiz?
0: Tabii tüketici tarafı biraz farklı. Kimya sanayi direkt tüketiciye B2C'de çok işi olan bir sektör değildir. Biz hep %95 B2B çalışırız kimya sanayi. Ama tabii bunun çıktı olarak alındığı sektörler bu fiyat artışlarından zaten etkilenmiş vaziyetteler. Ve önümüzdeki dönemde özellikle Q2'de savaşın getirdiği pahalı stoklar maalesef bizi yeni fiyat baskılarıyla zorlayacak. Büyük bir şey var, karışıklık var. Çin muazzam bir atak halinde ve bu işgalci ihracat politikası gerçekten hem Türk üreticisine, Türk ihracatçısına hem de Avrupalı üreticiye yaşam alanı bırakmıyor. Ham maddenin birçoğu elinde. Ham maddeyi pahalıdan ama bu ham maddeyle işlenmiş nihai ürünü ucuzdan veriyor. İşte bunun adı aslında dumping, biliyor musunuz? Yani bu gizli dumping. Ve Avrupa Birliği'nde bu konuyla ilgili birçok dosya var. Ve birçok ham maddeyle alakalı bu fahiş fiyatlamayla gümrük vergilendirmesi ve üreticiyi koruma gayretleri var. Bizim de bu istikamete gitmemiz lazım.
1: Evet, Korgun Şengün, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, tekrardan Türkiye Bankalar Birliği toplantısına kameralarımızı çeviriyoruz. Çünkü BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşuyor, dinleyelim.
2: ...ne tescil etmiştir. Bu uyumun devam ettirilmesine yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Hedefimiz Avrupa Birliği ile eş zamanlı ilerleyen bir uyum sürecini hayata geçirmeye devam etmektir. Bu süreç ilk bakışta sadece teknik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gibi görünebilir. Ancak bankalarımızın itibarı, rekabet gücü ve dış finansmana erişimi açısından doğrudan karşılığı olan adımlardan söz etmekteyiz. Değerli katılımcılar, Türk bankacılık sektörü geçmiş krizlerden çıkardığı derslerle bugün sağlam, dayanıklı ve uluslararası ölçekte saygın bir yapıya sahiptir. Önümüzdeki dönemde bu yapıyı korumak kadar onu büyümenin ve kalkınmanın itici gücü haline getirmek de hepimizin ortak görevidir. Bankalarımızdan beklentimiz ihtiyatlı risk yönetimini, reel ekonomiye verdikleri desteği, teknoloji ve insan kaynağına yaptıkları yatırımı aynı kararlılıkla sürdürmeleridir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak biz de düzenleyici ve denetleyici sorumluluğumuzu sektörün önünü açan bir anlayışla yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Bankalar Birliği'nin sektörün ortak aklını temsil eden köklü bir kurum olarak bu süreçteki rolünü de kıymetli bulmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerimle 69. Olağan Genel Kurulu'nun sektörümüz ve ülkemiz için verimli bir çalışma döneminin başlangıcı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, şimdi buradan kısa bir reklama gidiyoruz.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: kalbi yok.
1: Rezerv tamponlarına ve daha dengeli bir makroekonomik görünüme sahibiz. Bu nedenle doğru politik adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil, ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de para politikası kararlarımızı şekillendirirken enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları, özellikle de jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne yansımalarını dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün sizlerle öncelikle mevcut makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşacağım. Ardından düşük enflasyon ortamının bankacılık sektörü açısından neden kritik önemde olduğunu, politika çerçevemizin temel unsurlarını ve son dönemde attığımız adımların finansal koşullara yansımalarını ele alacağım. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla diğer kurumlar ile eş güdüm içinde proaktif adımlar attık. Maliye politikası tarafında Eşel Mobil uygulaması petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırdı. TCMB olarak ise üst banttan fonlama, NDF işlemleri ve likidite senedi uygulaması gibi araçlarla finansal koşulları sıkılaştırdık. Ayrıca 2025 yılı son çeyrekten itibaren hızlanan kredi büyümelerine yönelik bir dizi sıkılaştırıcı adım attık. Söz konusu proaktif adımlar ve güçlü tamponlar sayesinde makro finansal istikrar korunurken dezenflasyon süreci için gerekli koşulların devam etmesi sağlandı. Enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve bu gelişmenin dolaylı etkileri sebebiyle enflasyonun ana eğiliminde Nisan ayında bir artış gerçekleşti. Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar geriledi. Bu gerilemede Eşel Mobil uygulaması ve attığımız adımlar etkili oldu. 2026 yılında daha belirgin hale gelen iç talepteki dengelenmenin önümüzdeki dönemde dezenflasyon

cari açık üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Nisan ve Mayıs aylarındaki veriler dış ticaret görünümünün enerji fiyatlarındaki artışa rağmen olumlu kalmaya devam ettiğini ima ediyor. Bu görünümün korunabilmesi için enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalması ve cari açıkta iç talep kaynaklı ek bir baskı oluşmaması önemli. Mevcut tahminlerimiz cari açığın milli gelir oranının yıl sonunda tarihsel ortalamasının altında kalacağını ima ediyor. Özetle yaşanan jeopolitik gelişmeler dezenflasyon süreci açısından kısa vadeli riskler yaratmış olsa da zamanlı politika adımlarımız sayesinde bu risklerin dezenflasyon sürecine etkilerini sınırladık. Sıkı para politikası duruşumuz, dengelenen iç talep, sağlıklı bir cari denge görünümü ve güçlü rezerv pozisyonumuz dezenflasyon sürecinin devamı açısından önemli bir güvence oluşturmakta. Konuşmamın bu bölümünde ülkemizde bankacılık sektörü ile ilgili önemli gördüğümüz gelişmeleri değerlendireceğim. Sürdürülebilir yüksek büyüme, güçlü bir tasarruf tabanı, etkin bir finansal sistem ve uzun vadeli finansman imkanları gerektiriyor. Bu unsurların sağlıklı şekilde gelişebildiği ortam ise düşük ve istikrarlı enflasyon ortamıdır. Geçtiğimiz 25 yıla baktığımızda düşük enflasyon döneminde bankacılık sektörü büyümesinin milli gelir büyümesinin belirgin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğünün milli geliri oranı 2003 yılında %53 düzeyindeyken enflasyonun tek haneli seviyelere gerilemesiyle bu oran 2010 yılında %86'ya, 2015 yılından itibaren ise %100'ün üzerine çıktı. Böylece finansal sistem içerisindeki tasarruflar arttı, tasarruf araçları çeşitlendi ve yurt dışından uzun vadeli kaynak temini hızlandı. Bu dönemde bankaların reel ekonomiye sağladığı kredi tutarının milli geliri oranı %70 düzeyine yaklaşırken, yurt dışı piyasalardan temin edilen finansmanın milli geliri oranı da %20'nin üzerine çıktı. Öte yandan son yıllarda enflasyonun yükselmesi bankacılık sektörünün milli geliri oranla küçülmesine neden oldu. Banka aktiflerinin milli geliri oranı 2024 yılında %73'e düşerken enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte 2025 yılında 4 yıl aradan sonra yeniden artmaya başladı. Görüldüğü gibi bankacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesinin yolu düşük ve istikrarlı enflasyondan geçiyor. Dolayısıyla dezenflasyon sürecinin devamı tüm ekonomik aktörler açısından olduğu gibi bankacılık sektörü açısından da kritik öneme sahip. Jeopolitik şokların arttığı bu dönemde fiyat istikrarı hedefine bağlı kalmamız ve bu hedef doğrultusunda kararlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Kalıcı fiyat istikrarı, daha yüksek tasarruf oranları, daha güçlü finansal derinleşme, daha uzun vadeli dış finansman imkanları ve nihayetinde daha sürdürülebilir bir büyüme zemini anlamına gelmekte. Konuşmamın bu bölümünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika çerçevesi ile ilgili önemli gördüğümüz hususlardan bahsetmek istiyorum. Mevcut para politikası çerçevemizin bankacılık sektörü için en önemli bileşenlerinden biri makro ihtiyati uygulamalarımız. Bildiğiniz gibi makro ihtiyati düzenlemeleri sıkı para politikası duruşunu destekleyici bir araç olarak aktif bir şekilde kullanıyoruz. Son yıllarda yaşanan şoklar fiyat istikrarının sağlanmasında yalnızca politika faizinin değil birçok ülkede olduğu gibi makro ihtiyati araçların tamamlayıcı rol üstlenebildiğini gösterdi. Makro ihtiyati araç setini para politikasını ikame eden bir noktadan tamamlayıcı bir hale getirmek için süreç içerisinde çeşitli sadeleştirmeler yaptık. KKM ile menkul kıymet tesisi düzenlemelerini uygulamadan kaldırdık ve bankacılık sektörü üzerindeki zorunlu karşılık maliyetlerini önemli ölçüde düşürdük. Diğer yandan Türk lirası mevduat payı, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati araç setini sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. TL mevduat payını arttırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmeler sonrasında olduğu gibi aktif likidite yönetimi politikamız ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyoruz.
Fiyat istikrarının tesisi ile birlikte bu düzenlemelerin bankaların bilanço yönetimi üzerinde

0: üzerindeki etkisinin azalmasını ve uygulamaların makro finansal istikrarı koruyan bir nitelikte kullanılmalarını öngörüyoruz. Son bölümde politika adımlarımızın finansal koşullara yansımalarına kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle kredi gelişmelerine baktığımızda 2025 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde hızlanan kredi büyümesinin son dönemde aldığımız tedbirlerin etkisiyle daha dengeli bir patikaya yöneldiğini görüyoruz. Toplam kredi büyümesi %35'li seviyelerden %26'ya gerilerken TL ticari ve bireysel kredi büyümeleri de %50'li seviyelerden %40'ın altına indi. Ayrıca bireysel kredilerde kompozisyonun daha dengeli hale geldiğini görüyoruz. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı büyümeleri yavaşlarken konut kredilerinin payı artıyor. Türk lirası mevduat tarafında da olumlu bir görünüm söz konusu. Küresel belirsizliklerin ve kıymetli maden fiyatlarındaki oynaklığın arttığı dönemlerde dahi yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihinin büyük ölçüde korunduğunu görüyoruz. Nisan ayından itibaren Türk lirası mevduat payı yeniden %60'ın üzerine yükselirken son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında yerleşiklerin Türk lirası talebi güçlü seyrini sürdürdü. Finansal piyasalar açısından baktığımızda ise küresel oynaklığın arttığı dönemlerde piyasalarımızın sağlıklı işleyişinin devam ettiğini görüyoruz. Bu süreçte geçmişte yurt dışı fonlama yapısında kısa vadeli oynaklıkları azaltmak amacıyla devreye aldığımız araçlar finansal istikrarın korunmasına önemli katkı sağladı. Nitekim yurt dışı finansman tarafında olumlu görünüm devam ediyor. Uzun vadeli dış kaynak girişlerinin devam etmesi bankacılık sektörünün dayanıklılığını teyit ediyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler küresel ekonomi ve finansal piyasalar açısından önemli belirsizliklere neden oluyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada sahip olduğumuz politika araçları, güçlü rezerv pozisyonumuz ve makroekonomik dengelenme sayesinde dezenflasyon sürecinin devamı için gerekli koşulların korunduğunu değerlendiriyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını ve finansal istikrarı koruyacak şekilde tüm politika araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle paylaştığım değerlendirmeler çerçevesinde bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Güçlü bankacılık sektörüyle düşük ve istikrarlı enflasyon birbirini besleyen iki unsur. Kalıcı fiyat istikrarı, daha yüksek tasarruf oranları, daha derin ve etkin bir finansal sistem, uzun vadeli dış finansman imkanları ve sürdürülebilir bir büyüme zemini anlamına gelmekte. Son yıllarda farklı kaynaklardan gelen şoklara rağmen bankacılık sektörümüz güçlü sermaye yapısı, yüksek likiditesi ve sağlam bilançosu ile dayanıklılığını ortaya koymuştur. Dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşmasıyla birlikte bankacılık sektörünün ülkemizin büyüme potansiyeline ve finansal derinleşmesine daha güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bankacılık sektörünün temsilcileriyle yakın diyalog içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın söylemlerine kulak verdik. Hemen biraz detaylandıralım çünkü önemli açıklamaların da olduğunu gördük Başkan Karahan'ın ki dün Merkez Bankası'ndan faiz kararını almıştık ve Merkez Bankası 3. ay üst üste faizi sabit tutmuştu. Küresel şoklarında sebebiyet verdiğinin de PPK metninde altı çizilmişti. Teknik hissetme bekleyen ekonomistler de vardı fakat sabit tutulan bir kararla karşı karşıya kalmıştık. Fakat bugünkü 69. Genel Kurul toplantısındaki söylemlere bakıldığında Başkan Karahan sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz açıklamasında bulundu. Ve burada bireysel kredilerde kompozisyonda bir iyileşme olduğunu da altını çizdi. Diyelim şu anda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor. Bir kulak verelim kendisine.
2: Öncüsünü yaptığımız Bankalar Birliği olan Genel Kurulu'nu tebrik ediyorum şimdiden. Ülkemiz için, sektörümüz için inşallah hayırlara vesile olur. Tabii benden önce çok değerli konuşmacılarımız hem bankacılık sektörüne ilişkin hem de genel Türkiye küresel ekonomi ilişkin çok faydalı değerlendirmelerde bulundular. Ben de daha çok bugün bankacılık sektörü ve ekonomimiz açısından fırsat penceresi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü aynı şeyleri tekrarlamak tabii ki takdir edersiniz, doğru olmaz. Az önce değerli arkadaşlarımız şunu vurguladılar. Sadece bankacılık sektörümüz değil, ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu, bu son iki yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Bu çok net. Ama bu bir tesadüf değil. Bu şoklara dayanıklılık, şoklara hazırlıkla başlar. Yani bu son üç yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli bir şekilde sağlıklı politikaların yanında aslında tamponlar inşa ettik. Bu değerli bir husus, yani tesadüf değil. Fiyat istikrarının sağlanması bizim için çok önemli. Çünkü nihai hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümenin daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Yani daha adil gelir dağılımı. Bu bizim nihai hedefimiz. Bu hedefe ulaşmada fiyat istikrarı en kritik bileşendir. Dolayısıyla bizim politika önceliklerimizde gelişmelere göre bir değişme olmuyor. Yani fiyat istikrarı yine programın esasını oluşturuyor. Tabii bunu destekleyecek mali disiplinin sürdürülmesi, burada epey mesafe kat ettik. Birazdan göstereceğim. Gerçekten mali disipline ilişkin çok şükür bugün itibariyle bir endişe yok. Deprem yaralarını sarıyoruz ve deprem harcamalarına rağmen mali disiplini bize benzer ülkelere göre çok güçlü bir şekilde tesis ettik. Şimdi tabii bunun devamı önemli. Bizim için tabii önemli bir kırılganlık kaynağı, tarihi olarak söylüyorum, hep cari açık olmuştur, dış açıklar olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Aslında Osmanlı'dan beri 3 aşağı 5 yukarı bu kırılganlık ön plandadır. Son yıllarda gerçekten yapısal olarak cari açıkta da iyileşme var. Yani konjonktürel değil. Hani büyüme yavaşladı da ondan, yani özellikle altın hariç baktığınız zaman gerçekten cari açıkta yapısal bir iyileşme var. Bu da tesadüf değil. Bunun devamı çok değerli. Bunu tabii ki sağlayacak, yani hem fiyat istikrarına kavuşmamızda yardımcı olacak, hem mali disiplini tesisini devam ettirecek, hem de sürdürülebilir cari açığı gerçekleştirecek en önemli konu tabii ki takdir edersiniz ki yapısal dönüşümdür. Yapısal dönüşüm bizim için tabii sanayide dönüşümü içeriyor. Dijital dönüşümü içeriyor. Yeşil dönüşümü içeriyor. Ama özellikle de verimliliği artıracak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak diğer yapısal reformları içeriyor. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikleri, hükümetimizin öncelikleri çok net. Yani yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Dolayısıyla yapısal dönüşümümüzün odağında da aslında bu dörtlü var. Dolayısıyla evet, şoklar dünyanın yeni normali gibi görülebilir. Maalesef öyle. Yani geçen sene ticaret savaşları, onun yarattığı parçalanma, ticaretteki parçalanmalar, işte dönem dönem bölgemizde kendisini daha çok hissettiren maalesef çatışmalar, bunlar yeni normal gibi görülebilir. Bu yeni normale karşı ülkemizi iyi konumlandırmak için de yaptıklarımız, yapacaklarımızı konuşmamız lazım. Az önce tabii değerli Merkez Bankası Başkanımız fiyat istikrarı konusunda uzun uzun değerlendirmeler yaptılar. Ben o konuya girmeyeceğim ama söyleyeceğim tek şey şu: biz enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki biz Biraz gecikse de bunu başaracağız. Evet, şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Ben hep altını çizmişimdir. Mükemmeliyetçilik ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Bizim için önemli olan yani gidişatın yönüdür. Ve o anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir. Tekrar yoluna girecektir. Az önce de ifade ettim. AK Parti hükümetlerin bence en önemli başarısı özelliği ekonomide.
3: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'dır,
5: Best Allianz.
3: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gelecek Enerji Programı ile karşınızdayız. Bir kez daha her cuma olduğu gibi Bülent Kaya ile birlikte yürüttüğümüz programımızda bugün önemli bir konuğumuz var. Türkiye enerji sektöründe son yılların en büyük dönüşüm süreçlerinden birini yaşıyor aslında. Bir tarafta yenilenebilir enerji diyoruz, enerji yatırımları hızla büyürken diğer yanda ise elektrikli araçlar, dijitalleşme, artan talep mevcut altyapının sınırlarında aslında zorluyor. Tüm bu yapıları kendisiyle birlikte konuşacağız. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz bizlerle birlikte. Barış Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet.
3: Özelleştirme sürecinin ardından dağıtım sektörü ne zamanki elektrik faturalarımızda artış olsa ya da elektrik hizmetleriyle alakalı bir aksama olsa gündeme geliyor, tartışılıyor. Aslında sadece böyle değil, sürekli özelleştirmeleri de tartışanlar var. Elektrik dağıtım hizmetlerinin Türkiye'ye, tüketicilere ne kazandırdığını, neler getirdiğini en iyi şekilde konuşmak, anlatmak gerekiyor. Sanırım bu program bu açıdan önem taşıyacak.
1: Önem taşıyor, önemli de bir konuğumuz var bizlerle birlikte. Şimdi Barış Bey, Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesinin üzerinden tamına aslında 12 yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada özelleştirmenin sektöre etkileri nasıl bir katkısı oldu?
2: Öncelikle programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
2: Yeni elektrik çağına geçişi çokça konuştuğumuz bu dönemde geçmiş 10 yılı ve önümüzdeki kritik yatırımların konuşulduğu bu 10 yılı değerlendirdiğimizde mihenk taşlarının en önemlilerinden birinin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu yeni çağın yeni elektrik dağıtım mimarisini oluşturmak için gerekli olan yatırımların tam başladığı bu dönemlerde mevcut şebekemizin bu güçte ve bu kuvvette olmasını sağlayan şeyin en önemlilerinden birinin özel sektörün yatırım kabiliyetleri olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde özelleştirmenin sadece bir işletme devri olarak görülmesinden çok özelleştirmeden bugüne geçirdiğimiz 12 yıllık, 13 yıllık dönemi değerlendirdiğimizde dağıtım şirketlerinin daha stratejik yatırımlar yapabildiğini, yurt içinden ve yurt dışından doğru finansmanlara erişim kapsamında yeteneklerini arttırdığını ve operasyonel mükemmelliyet kapsamında müşteri memnuniyetine odaklanarak en sonki müşteri memnuniyet anket sonuçlarında neredeyse %75'lik seviyeye kadar getirebildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme bedeli dahil yaklaşık olarak Türkiye ekonomisine 33 milyar dolarlık bir katkı sağladığını görüyoruz. Bu 33 milyar dolarlık katkıyla beraber son gelen müşteri memnuniyet sonuçları da gerçekten elektrik dağıtım şirketlerinin bugüne kadar gerçekten ciddi anlamda stratejik yatırımlar yaparak operasyonel yönetim kaslarında geliştirdiklerini görmek mümkün.
1: Finansman başta olmak üzere, stratejik yatırımlar başta olmak üzere önemli konularda bir avans ve %75'lik memnuniyet oranının artışı. Önemli bir oranda.
2: 2025
3: son anketlerle mi? Anketlerle mi? Kaç dağıtım şirketi var?
2: 21 dağıtım şirketiyle yapmış olduğumuz elektrik dağıtımlarının ama sadece burada çağrı merkezini arayan müşterilerden çok genel bir müşteri memnuniyet anket sonucundan bahsedebiliriz.
3: Şimdi açıkçası sosyal medyayı da takip ediyoruz. Bakıldığında hem anketler de önemli elbette ama 21 şirketten bahsettiniz. Her bölgenin farklı konumu, farklı iletişim stratejilerine ihtiyacı oluyor. Bakıldığında dağıtım şirketlerinin karnesi nasıl? Yani tamam anketler olumlu görünüyor ama biraz daha tepeden bakalım. Sosyal medyayı, geleneksel medyayı, haberleri. Ya kardeşim bu elektrik helikopterle mi geliyor da bu kadar pahalı dağıtım hizmeti bedeli ödüyoruz? Yorumlarını da hala hatırlıyoruzdur eminim. Doğru. Genel anlamda değerlendirelim şirket bazlı. İsim değil ama önemli olan karneyi bir değerlendirelim istiyorum.
2: Tamam. Bugüne kadar biraz önce de bahsettiğim gibi elektrik dağıtım şirketleri geçmiş 12 yıllık dönemde 20 milyar dolara yakın yatırım yapmayı başardı. Bu yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde ve özelleştirme bedeli olan 13 milyar dolarla beraber biraz önce de bahsettiğim gibi 33 milyar dolarlık Türkiye ekonomisine katkı sağladık. Bu yapmış olduğumuz 20 milyar dolarlık yatırımla mevcuttaki hat uzunluklarımızı 1 milyon kilometre hat uzunluğundan 1.6 milyon kilometre hat uzunluğuna, trafo sayılarımızı da yaklaşık olarak 350 bin sayılarından 570 bin sayılarına kadar çıkarmayı başardık. Dağıtım şirketlerinin en önemli kalite göstergelerinden biri olan kayıp kaçak oranımızı ise %18,5'lardan %9 seviyelerinin altına indirerek Türkiye hazinesine yıllık aşağı yukarı 1 milyar dolara yakın yıllık katkı sağlamayı başardık. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde en önemli kriterlerden biri olan da özelleştirme döneminde elektrik dağıtım şirketleri toplamda 36 milyon aboneye hizmet verirken bugün geçtiğimiz 12 yıllık dönemde 16 milyon abone sayısında yeni bağlantı yaparak büyüyerek 52 milyon aboneye kesintisiz elektrik vermek için mücadele veren bir sektör oluştu. Bu aradaki 12 yıllık dönemde 16 milyon abone büyümesi eşittir birçok Avrupa ülkesinin mevcut abone sayısının kat ve kat fazlası kadar o ara dönemde büyüme gerçekleşti. Bu gerçekten çok ciddi bir mesele. Söylerken 16 milyonu çok kolay telaffuz edebiliyoruz ama 16 milyon yeni abone bağlantısı ve onların enerji arz güvenliğini sağlamak, elektrik arz güvenliğini sağlamak ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde de biraz önce bahsettiğim gibi %75'lik bir müşteri memnuniyeti anket sonuçlarına ulaşmış durumdayız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımları bundan sonra da yaparak üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
1: Peki şimdi uzun yıllar boyu aslında biz hep yatırımları da konuştuk. Bugün şebeke kavramı sektörün aslında merkezine de oturmuş gibi görünüyor. En kritik gündem üretim tarafı mı yoksa dağıtım tarafı mı? Yani üretim değil artık bundan sonra dağıtım tarafından mı bahsediyoruz? Dağıtım yatırımlarından mı bahsediyoruz?
2: Son 10-15 yıllık döneme baktığımız zaman çokça konuşulan bu büyük enerji dönüşümünden bahsedecek olursak uçtan uca büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Üretim, iletim, dağıtım ve son tüketici. Dolayısıyla bu ekosistemin büyüklüğüne baktığınız zaman yaklaşık olarak yıllık 40 milyar dolarlık büyüklüğünde bir bütçeden bahsediyoruz. Son 12 yıllık verilere odaklandığımızda Türkiye'nin elektrik tüketiminde %50'lik bir büyüme oluştu. Son önümüzdeki 10 yıllık dönemi değerlendirdiğimizde ise yaklaşık olarak %40'lık bir büyüme öngörüsü var. Bu %40'lık büyüme öngörüsünü karşılayabilmek için de kurulu güçte yaklaşık olarak %85'lik bir büyüme öngörüyoruz. Bu şu anlama geliyor, bizim bu büyük enerji dönüşümündeki bütün paydaşların, üretimin, iletimin ve dağıtımın aynı hedefe, aynı stratejik ve aynı vizyonla yürümesi gerektiğini gösteriyor bize. Tabii ki biz bu işin dönüşümün omurgasıyız diyoruz dağıtım şebekeleri olarak. Neden? Çünkü bu dönüşümün tamamlanabilmesi için ve uçtan uca hayata geçip gerçekten bu elektrik çağının yeni elektrik dağıtım mimarisi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dönüşebilmesi için bizim bu dönüşümü hız kesmeden yapıyor olmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse biraz daha hani basit bir Türkçe ile anlatıp da son tüketicinin anlayabileceği bir örnek vermem gerekirse artık tek yönlüden çift yönlüye geçiş diye sürekli kullanılan bir terim var. Bunun en basit örneğini şöyle verebiliriz. Artık sıkça önümüze çıkan çatılardaki GES panelleri son tüketicinin kendi tüketimini karşılayabilmek için çatısına kurmuş olduğu GES panellerinden ürettiği elektriği bir de yeni yeni hayatımıza gelen depolamalı teknolojisiyle bataryasını evine koyarak ürettiği elektriği doğru fiyatlama oluşmadığında depoladığı, yüksek fiyatlayken depoladığı elektriği piyasaya sattığı yeni bir döneme geçiş sağlıyoruz.
3: Tüketicinin üretici olduğu bir dönem başlıyor ve hani buna tüketicinin de dağıtım sektöründe hazır olduğunu mu söylüyorsunuz?
2: Biz tam anlamıyla hazırlık yaptık. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz 20 milyar dolarlık yatırımın bugüne kadar gerçekten sağlam bir şebeke üzerinde bu işleri kurguladığımızı söyleyebilirim. Ama bundan sonraki bu dönüşüm hızı, elektrifikasyonun ve elektrik tüketiminin artışı, son tüketicinin beklentilerinin değişiyor olmasıyla beraber önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlarla da Türkiye'nin şebekesini bu yeni ihtiyaçlarına göre dönüştüreceğimizi söylüyor.
3: O zaman geleceği biraz daha detaylı konuşmak lazım. Bugün tabii konuşmaya devam edeceğiz ama önümüzdeki 10 yıla baktığımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı 2035 hedefleri var. Orada yenilenebilir enerji ile alakalı 120 gigawatt gibi bir hedef konulmuş durumda. Bir enerji dönüşümünün içinden geçiyoruz. Türkiye'nin baktığımızda özellikle son çeyrek asırda kazandığı, kat ettiği yol, kazandığı başarılar ortada. Ama hani artık yeni şeyler söylemek lazım. Dün de kaldı. Cancağızım gibi düşünmek gerekiyor herhalde. Ve geleceğe baktığımızda enerji dönüşümünde önümüzdeki 10 yıllık süreçte hem dağıtım hizmetleri sektörü hem de Türkiye'nin genel anlamda hedefleri doğrultusunda nasıl katkı vereceksiniz Türkiye'nin enerji dönüşüm sektörüne?
2: Türkiye ekosistemine bu zamana kadar dağıtım şirketleri 12 yıl boyunca 20 milyar dolar yatırım yaparak gerçekten bugünkü şebekenin mimarisini oluşturmayı başarmış durumdalar. Son 5 yıllık kısa dönemli baktığınız zamansa yaklaşık olarak 11.2 milyar dolar yatırım yapmayı başarmış bir sektör var. Bu 5 yıllık döneme odaklandığınızda gerçekten pandemi dönemiyle başlayan, üzerine deprem etkisi, Ukrayna-Rusya savaşı, İran savaşı ve şimdi en son dönemde yaşamış olduğumuz ABD ile İran savaşı, hatta Hürbüz krizi diyelim ve dün bile sabah farklı bir açıklama, akşam farklı bir açıklamayla emtia fiyatlarının hızlı bir şekilde değiştiği, yatırım zemininin bozulduğu, finansman erişim kaynaklarının zorlandığı dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemlere rağmen elektrik dağıtım şirketlerinin 11.2 milyar dolar gibi büyüklüğünde bir yatırımı 5 yılda gerçekleştirebiliyor olması gerçekten dağıtım şirketlerinin yatırım kabiliyetinin arttığı, finansman erişim alanlarında kaslandığını gösteriyor bize. Önümüzdeki 10 yıllık süreci değerlendirdiğimizde ise bu büyük elektrik çağına geçiş döneminin yeni dağıtım mimarisine olan ihtiyacını karşılamak amacıyla tahmin ediyorum ki 50 ile 60 milyar dolarlık 10 yıllık yatırıma ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz. Önümüzdeki sadece kısa dönemli olan 5 yıllık döneme odaklandığımızda ise dağıtım şirketlerimiz, yani biz bunu aslında 5. tarife dönemi olarak değerlendirebiliriz. 5. tarife döneminde 18.5 milyar dolar yatırım artı 1.5 milyar dolar da büyük bakım onarımlar tarafında taahhütte bulunarak toplamda 20 milyar dolarlık 5 yılda yatırım yapmayı taahhüt ettiler. Dolayısıyla uçtan uca baktığınız zaman, biraz önce de odada da söyledim, yani aynı sokakta 20-25 şeye yakın elektrikli arabanın hızlı bir şekilde şarj olabilmesini en basit tabiriyle istiyorsak bu dönüşümü, bu yatırımları yapmak zorundayız. Çünkü hepimizin hayatına dokunan yerler var. Elektrifikasyon ve elektrikleşme hız kesmeden devam ediyor. Elektrik tüketimi hız kesmeden devam ediyor. Hayatımıza elektrikli araçlar gibi birçok konu başlığı hızlı bir şekilde girmeye devam ediyor. Dolayısıyla şebekenin buna hazır olması gerekiyor. Bu hazırlık içinde bu yatırımları yapmak zorundayız. Ve biz bu zamana kadar yapmış olduğumuzu, bundan sonra da yapacağımızı taahhüt ediyoruz.
3: Şebekenin hazır olması gerektiği kadar akıllı olması da gerekiyor herhalde. Yani milli akıllı sayaç sistemleri hayatımıza girmeye başladı. Artık sayaçların böyle teknolojik olması, dijitalleşmeyi geçen hafta konuğumuzla konuşmuştuk. Daha dijital, daha akıllı, tüketicinin daha sistem içerisinde kontrollü olduğu, tüketimini kontrol edebildiği, yönetebildiği, kayıp ve kaçağın artık hedeflerin çok çok altına düşürülebildiği bir süreç bekliyor önümüzde. Süreç bekliyor bizi. Açıkçası biraz akıllı şebekeleri konuşalım. Akıllı şebekeler konusunda ne yapılacak, nasıl yapılacak, biraz onu değerlendirelim istiyorum.
2: Bugün vatandaşları, biraz önce siz de söylediğiniz gibi, sadece elektriği tüketen taraftayken bir süre sonra elektriği hem tüketen, hem üreten, hem depolayan, hem elektrikli araç şarj eden birçok fonksiyonunu gerçekleştirmek üzere tüketicinin davranışlarının değiştiğini görüyor olacağız önümüzdeki dönemde. Bu şebekenin dönüşümüyle beraber akıllanmasını ben aslında şöyle örneklendiriyorum. Çok kısa bir dönem içerisinde bizim telefonlarımız, sadece eski döneme baktığınız zaman telefonu açıp konuştuğunuz veya SMS attığınız birer cihazken, bugün baktığınız zaman telefonlarımız birer banka görevi görüyor, birer navigasyon cihazı görüyor, sosyal medya erişim cihazı olarak görebiliriz. Hatta yeni yapay zeka teknolojisiyle onlar bizim artık en akıllı yardımcılarımızdan biri haline dönüştüler. Fotoğraf makinesi, video gibi birçok konuyu içeren bir akıllı cihaza dönüştü. Bu, tüketicinin gerçekten ne talep ettiği, beklentisi ve büyük bir akıllanma, dijitallenme sürecine evrildi bu telefon. Aynı şekilde bizim şebekemizde bu akıllanma, dijitalleşme, esnekleşme, güçleşme sürecine giriyor olacak önümüzdeki dönemde. Ve biz bu sebeple biraz önce bahsetmiş olduğum 10 yıllık periyotta 50-60 milyar dolar gibi çok büyük bir yatırım ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Çünkü şebekenin son tüketicinin ihtiyaçlarına uygun hale dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi elektrikli araçlardan sanayiye, sanayiden ısıtmaya, günlük yaşamın her noktasına kadar hakikaten elektrik kullanımının artması hızla bekleniyor. Ve bu aslında bir elektrifikasyon süreci şebekeler üzerinde de nasıl etki yaratıcı önem arz ediyor. Şimdi burada nasıl bir değişim ihtiyacı olacak ve bu değişim ihtiyacını da giderecek olan özellikle şirketler nasıl bir yeni döneme hazırlanmalı Barış Bey?
2: Şöyle, son 10-15 yıllık döneme baktığımız zaman çokça bu büyük enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Ama ilk dönemlerde konuşurken hep fosil yakıttan yenilenebilir yakıta geçiş sadece konuşuyorken, bugün biraz daha fotoğrafı uzaktan, makro çerçeveden değerlendirdiğimizde sadece bunun fosilden yenilenebilir yakıta dönüşümü değil, biraz önce de bahsettiğim gibi bu ekosistemin tüm parçalarının bu dönüşüme adapte olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla yeni dünyamızda artık sıkça bahsedilen petrol çağından elektrik çağına geçişi de aslında böyle değerlendirebiliriz. Neden? Çünkü hayatımızdaki birçok ihtiyacımız olan konuyu biz petrol ve türevleriyle tüketerek hayatımızda tutuyorken bugün artık evimizde ısı pompaları, klimalarla, sanayideki elektrikleşmeyle, ısınma ve soğutma ihtiyaçlarının elektrikleşmesi, veri merkezlerinin yeni elektrik ihtiyacı, elektrikli araçların elektrik tüketimindeki o artışı biz elektrifikasyon olarak aslında elektrikleşme olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla biz yeni dönemin enerjinin tüketim merkezinin artık elektrik olduğunu ve yeni dönemde bizim petrol çağından elektrik çağına geçerken şebekenin yeni değer olduğunu, ülkeler arasında konuşulurken eskiden petrol kuyularının en büyük değer olduğu dönemlerden geçtik, evet, ve doğru, geçmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ben öngörüyorum ki önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde dünyadaki ülkelerin kendi içerisindeki ekonomik sıralamasını söylerken çok büyük parametrelerden biri olacak bu şebekelerin yeni dönüşüme adapte olmuş şebekeler. Hı. Çünkü neden? Sanayide bir elektrikleşme öngörüsü var ve elektrik tüketimi hızlı bir şekilde artacak diyoruz. Artacak. Dolayısıyla siz şebeke olarak buna hazırsanız ülke olarak veri merkezlerini ülkenize çekebilirsiniz. Veri merkezleri yatırımlarınızı ülkenize çekebilirsiniz. Sanayileşme tarafında sanayideki sanayileşmenin önünü açabilirsiniz. Dolayısıyla hangi ülkenin şebekesi buna hazırsa, hı-hı, o ülkenin ön plana geçeceği dönemler bizi bekliyor diyebilirim.
1: Önemlimiş değişim.
3: Şimdi sahaya yansıyacak yatırımlar direkt tüketicileri ilgilendiriyor. Çünkü kesintiler azalsın istiyoruz. Hiç yaşamayalım istiyoruz. Kaçakla mücadeleyi sıfıra indirelim istiyoruz. Kaçakla mücadele artık Türkiye'nin gündeminden kalksın istiyoruz bir yandan dağıtım sektörüne baktığımızda. Ama sizin beklentilerinizi, kamudan beklentilerinizi de konuşmakta fayda var herhalde. Çünkü önümüzdeki süreçte gündemde finansman mı olacak? Çünkü bu sahadaki yatırımların belli finansman maliyetleri var. Teknoloji gelişiyor, teknolojik maliyetler ortaya çıkıyor. Regülasyon boyutu var. Regülasyon noktasındaki beklentileriniz.

0: Hangi adımların gelmesi gerekiyor? Kamudan genel anlamda beklentilerinizi konuşalım isterseniz biraz da.
1: Enerji dönüşümünü uçtan uca değerlendirmek gerekirse büyük ekosistemin içerisinde toplamda 40 milyar dolar büyüklüğünde bir ekosistemin dağıtım kısmı sadece 8.2 milyar dolar. Dolayısıyla biraz önce de bahsettiğim gibi 5 yıllık dönemde biz yaklaşık olarak 20 milyar dolara yakın yatırım yapmayı, 11.2 milyar dolar yatırım yapmayı başardık sektör olarak bu zor şartlara rağmen. O gün de bizim için en önemli konu başlıklarından biri tabii ki finansman, finansmana erişim maliyetleri ve vade yapısı ve regülasyondu. Önümüzdeki bu 10 yıllık döneme odaklandığımızda 50-60 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırımı konuşuyorken tabii ki elektrik dağıtım şirketlerinin en öncelik konularından biri finansman, finansmana erişimin maliyeti ve vade yapısı ve tabii ki öngörülebilir, sürdürülebilir regülasyon yönetimi. Bunu da söylemin, yani bir örnek vermek gerekirse siz de biliyorsunuz ki pandemiden bugüne kadar gelen bir sübvansiyon var. Sübvansiyonun sektörümüze ciddi anlamda bazı dönemlerde negatif nakit akış etkileri olabiliyor. Dolayısıyla bu bile gündem konularından biri olabilir. Önümüzdeki bu büyüklükteki yatırımlar için bizim regülasyonumuzun öngörülebilirliği hepimizin en önemli konularından biri olacaktır.
0: Sübvansiyon konusunda atılan son adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle faturalarla alakalı bu kademeli tarifeyi.
1: Ben bu sübvansiyon kısmında yapılan adımı gerçekten çok doğru buluyorum. Çünkü bu sübvansiyonun doğru ihtiyacı olan kişilere uygulanması gerektiği ile ilgili en önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyorum.
2: Verimlilik esaslılıksa eğer. Şimdi Barış Bey, az önce dediniz ki şebeke yatırımları çok önemli olacak. Yani ülkelerin aslında burada elektrik şebekelerine yönelik yapmış olduğu adımlarda nasıl bugün petrol kuyuları önemliyse bu elektrifikasyon sürecinin hızla devam etmesiyle birlikte ülkeleri öne çıkartacak şeylerden biri bu dediniz. Türkiye'de yapılan şu anda şebeke yatırımları global ölçekte nasıl, nerede? Özellikle Türkiye'nin bu dönüşüme hazırlık konusundaki hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şirketlerin iştahı nasıl bu durumda? Ne dersiniz?
1: Konuşmamızın tamamında neredeyse yatırımlardan bahsettik.
0: Çünkü tüketiciye en çok yansıyan unsur o yatırımlar. Çünkü yatırım ne kadar sağlıklı ve doğru olursa tüketicinin hayatı da o kadar kolaylaşır.
1: Doğru. Aslında Türkiye'deki bu yatırımlar, bütün dünya konuşuyor bu yatırımları ve bu dönüşümün yatırım ihtiyaçlarını. Dolayısıyla 2050 yılına kadar toplam kurulu gücün dünyada neredeyse 3 katına çıkacağı, 2050 yılına kadar da dünyadaki tüketimin 2 katına çıkacağı öngörülmekte. Bizim Türkiye tarafına baktığınız zaman potansiyelin çok daha büyük olduğunu öngörüyorum. Neden? Çünkü hala biz Türkiye'de elektrik kişi başına olan tüketimimizin OECD ülkelerinin yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde önümüzdeki 50-60 milyar dolarlık 10 yıllık yatırıma odaklandığımızda dünya ölçeklendirmesi yapmamız gerekirse biz 50-60 milyar dolarlık yatırımı ölçeklendirdiğimizde dünya ölçeğinde biz şebeke olarak baktığımız zaman dünyadaki şebekenin yaklaşık olarak %1'i seviyesindeyiz. Avrupa'nın şebeke büyüklüğünün ise yaklaşık olarak %10 seviyesindeyiz. Dolayısıyla okumuş olduğumuz verilere göre dünyada yıllık dağıtım şebekesinin bu yeni mimariye dönüşümü için 600 milyar dolara yakın yatırım ihtiyacı var. Avrupa'nın ise yaklaşık olarak bu yeni mimariye dönüşümü için yıllık 80 milyar dolara yakın yatırım ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ölçeklendirme yaptığımızda birinin %1'i, diğerinin Avrupa'nın da %10 olduğumuzu düşündüğümüzde 6 ila 8 milyar dolar arasında yıllık bir yatırım ihtiyacı gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllık yatırım planlarımızı yaparken yani 50-60 milyar dolar arasındaki bu yatırım ihtiyacı Türkiye'nin önünde hala çok büyük bir yatırım potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu büyük dönüşümün elektrik dağıtım mimarisine olan ihtiyacını karşılayabilmek için.
2: Peki. Çok güzel programdı. Ben çok faydalandım.
0: Açıkçası bu programın verilen verilerin, rakamların teyidini belki son bölümümüzde tekrar Barış Bey ile konuşmakta fayda var. Bu rakamlar nasıl oldu? Yıllık nasıl bir sahaya yansıdı? İnşallah onun sözünü alalım.
1: Olur.
0: İnşallah sizinle yıl sonunda da bir program yapalım.
2: Mutlaka.
0: Ve bu söylediklerinizin sahada nasıl karşılık bulduğunu sizinle tartışalım.
1: Şeref duyuyorum.
2: Yıl sonunda şimdiden ajandanıza şöyle bir notunuzu alalım ve sizi kaçırmayalım. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için. Evet efendim, Bülent Kaya ile birlikte Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdem bizi ağırladık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Öncelikli yayın. iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.

0: Bu haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da karşınızdayız. Programa başlamadan evvel dün hepinizin bildiği gibi Dünya Kupası başladı. Bizim için 24 yıl sonra oldukça önemli ve kıymetli bir turnuva. Çok büyük bir turnuva. Burada millilerimize bol şans diliyoruz. Umarız harika bir turnuva süreci geçirirler. Bizleri de burada göğsümüzü kabartırlar. Bildiğiniz gibi ilk maç, Türkiye'mizin maçı pazar günü sabah saat 7'de olacak. Herkesi buradan, tüm futbol severleri ve halkımızı ekran başında olmasını diliyoruz. Ben tabii bu duyuruyu hem milli takımımızın öneminden, değerinden aslında bahsetmek için yapıyorum. Hem de bu dönemde tüm dünyada önce kendi milli takımımız olmak üzere çok önemli markaların bu süreçte sponsorlukları, destekleri, onların bu dönemde yaptığı reklamlar, iletişim dili, oyuncularımızın yer aldığı filmler var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Markalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Reklam arkası ekibi olarak futbolda sponsorluğun, iletişimin ve reklamın ne kadar önemli olduğunun altını çizdiğimiz bir başlangıç olmasını diliyoruz programımız içinde ve bugünün konularına ve konuklarına geçmek istiyorum. Ülkemizde biliyorsunuz bağımsız ajanslar, global ajanslar iletişim sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyor. Bugün stüdyomuzda Ahtapot Ajans var ve son yıllarda yaptığı girişimlerle yöneticilerinin aldığı hem kreatif fikirler hem aldığı kararlarla çok doğru bir büyüme gerçekleştirdiğini tespit ettik ve kendileriyle iletişime geçerek programda onların bilgi ve deneyimlerinden, üniversite öğrencilerinden sektör profesyonellerine kadar olan tüm süreci aktarmalarını istedik. Sağ olsunlar, kırmadılar. Tabii ajansın başarılarının yanı sıra hem yöneticisi hem ajans başkanı olan sevgili Hisar'ın da iletişim sektöründe, reklam sektöründe bundan 1,5 sene önce bedava konkura hayır sesini yükselttiği, bunun altını kalın çizdiği bir sosyal sorumluluk projesi de oldu. Tabii kıymetli olan şey şu, bu projenin fark edilmesi, hissedilmesi, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından desteklenmesi ve son zamanlarda da Reklam Yaratıcıları Derneği ile birlikte güçlerini birleştirerek bu konunun devamlılığını sağlamaları oldukça önemli sektörümüz için. Bugün aslında bu konuları konuşacağız. Bir de işin içine yapay zekayı sokacağız efendim. Hemen konuklarımı aktarmak istiyorum. Ahtapot Ajans Kurucu Başkanı Hisar Uyar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Tankut.
1: Ve Ahtapot Ajans yaratıcı ortağı Varol Döken, sen de hoş geldin abi.
3: Eyvallah, hoş bulduk.
1: Şimdi sevgili Hisar, senle başlamak istiyorum. Çünkü hep sohbetlerimiz de oluyor derneklerde, vakıflarda vesaire. Şimdi 12 yıl önce Ahtapot'u kurduğunu biliyorum. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Aşağı yukarı aynı zamanlarda zaten bu kurulumları gerçekleştirmişiz. Fakat hakikaten dışarıdan bir gözle bakıldığında, yani bu son bir yılda diyemeyeceğim, son birkaç yıldır Ahtapot'taki değişimleri bana da hep bahsettiğini, geliştiğini, büyüdüğünü, daha da büyüyeceğini ve stratejini de ona göre koyduğunu hep senden dinledim, konuştuk, ettik. Fakat sence bu işin kırılma noktası Ahtapot için nerede oldu? Yani çünkü bir sosyal medya ajansı tırnak içinde hizmeti vererek başladığını biliyorum. Ama tabii bugünlerde ben de o kadar bilmiyorum neler oluyor. Senden dinleyerek başlayalım.
2: Süper. Öncelikle davetin için çok teşekkürler Tankut. Güzel yorumların için de çok teşekkürler.
1: Ne demek?
2: Daha da öncesinde reklamcılık sektöründe bugün buluşmamız çok kıymetli. Böyle kıymetli bir kanalda, böyle kıymetli bir saatte bize zaman ayırmaları çok kıymetli. Bunun da tohumlarını bundan 15 yıl kadar önce büyük bir emekle başlatan, 15 yıl boyunca bu programın sürmesini sağlayan değerli Ender Merter'e çok teşekkür etmek isterim. Bizi duyduğunu biliyorum.
1: İzliyor kendisi. Şimdi çok mutlu olacak bunda.
3: Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.
2: Saygılarımızı, sevgilerimizi.
1: Reklam... Ben de elimden geldiği kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyorum. Değerli Bloomberg ekibiyle.
3: Kesinlikle. Olsunlar.
2: Kesinlikle. O kadar kıymetli ki sektörümüz için. Yani belki de bugün bu sektörde emek veren ben dahil birçok kişinin bu kadar bu mesleği sahiplenmesinde, bu kadar Bu sektörün kıymetinin bilinmesinde bu programın katkısı gerçekten çok fazla. 850 bölüm devam eden gerçekten evet, çok az çok program var.
4: Çok onun için de beklemediğim bir başlangıç yaptın. Teşekkür
2: bayrağı
4: ediyorum.
2: Bayrağı devraldığın için ekstra çok teşekkürler sana da çok, ve bizi davet mersi. Ettiğin için.
4: Müthiş bir arşiv niteliğinde olduğunu düşünüyoruz evet. programın. Yani kariyerlere baktığımızda bir ajansta yani Junior olarak başlayıp bugün direktör seviyesine çok rahat. Yanlış belki bilmiyorum. Kendi ajansını aynen. kurmuş bir seviyeye gelen insanları da ağırlıyoruz. O da ayrı bir mutluluk bizim için.
2: Birçok üniversitede davet de alıyoruz. Gençler işte tavsiyeler sorduğunda bu 850 bölümün izleyebildikleri kadarını izlemeleri de verdiğim tavsiyelerden biri deyip Ahtapot hikayesine geleyim.
4: Lütfen.
2: Ahtapot da 12 yıl önce kuruldu. Öncesinde kurumsal hayatta tecrübelerim oldu. Pazarlama iletişim, kurumsal iletişim gibi evet. şirketlerde ve gördüğüm bir sosyal medya dikeyinde Türkiye'de ajans eksikliğiyle yola çıktı Ahtapot. İsmimiz Ahtapot Sosyal Medya'ydı ilk kurulduğumuzda 12 yıl önce. Ve gerçekten o dikeyi de doğru sahiplendiğimiz için ajans kurulduğu gün itibariyle hep bir büyüme skalasında ilerledi. Ve
4: senin zaten o girişimci tarafını da ben biliyorum. Yani işin stratejik boyutundan yatırım tarafına uzanan o aradaki gerçekten o girişimcilik ruhu tarafın background'un yani eğitim, tecrübe bunların hepsi bir bütün olduğunda zaten başarı bir noktada kaçınılmaz oluyor. Yani bir noktada o başarıyı yakalıyorsun. Zannediyorum Ahtapot bu başarı hikayelerinden birine imza attı, atıyor, gibi bir noktadasın gibi görüyorum.
2: Çok teşekkürler. Yani evet girişimcilik bir bakteri gibi aslında insanın içinde olması gerekiyor. Ve o girişimcilik görülen fırsatlarla birleşince de ses getiren girişimlere imza atmak mümkün oluyor. Ama tabii çok emek, çok kararlılık gerekiyor. 12 yıl boyunca hep o heyecanı korumaya çalıştım. Hem ekibime karşı hem değerli müşterilerimize karşı. Ve hep de arttırmaya da çalıştım. Yani açık söyleyeyim bugün 12. yılımızdayız ve benim ajansı kurduğumdan beri en heyecanlı günümdeyim bugün. bu heyecan hem bu programın da etkisiyle güzel. Tabii ki ama çok keyifli. İnsanın sevdiği işi yapması da çok
4: bizim
2: değerli.
4: Bizim işte zaten heyecanı olmayan bir kişiliğin asla yapamayacağı.

Bir iş. Şimdi, heyecan eğer olumlu tarafa yansıyorsa o iş zaten başarıyı arkasında mutlaka getiriyor. Bu tüm meslekler için geçerli, ayrı konu ama. Şimdi peki başlangıç

0: Şu an 50'ye doğru yaklaşıyoruz. Sürekli artan bir nüfusumuz oldu zaten. Bu ekibin güçlenmesi, çok daha yaratıcı ahtapotların ahtapot ekibine katılması bizleri markalarımıza karşı da daha çok fikir üretir hale getirdi. Proaktif davrandığımız, sunduğumuz fikirlerle sosyal medya ajansı olmamıza rağmen birçok markamıza sunduğumuz kreatif fikirler bizi birçok markamızda zaten organik olarak kreatif ajansları olmamıza doğru götürdü. Devamında ama adımız Ahtapot Sosyal Medya'ydı ve bu şeyi kırmak çok zordu. Son bir yıllık süreçte de sektörden yıllardır takip ettiğim, değerli fikirlerini çok beğendiğim hem kişilik olarak hem reklam sektöründeki geleceğin duayenlerinden olarak gördüğüm Varol'la da yollarımızı kesiştirmemizle artık Ahtapot'un sosyal medyayı bırakalım ve kreatif ajansı olalım markaların yolculuğunu başlatmış olduk açıkçası.
1: Harikasınız. Yani bugün artık siz tam bir hizmet ajansı noktasında çalışmanıza
0: 360 derece kreatif ajans diyebiliriz.
1: Ya şimdi program öncesinde de sohbet ettiğimiz için Varol'a tam gelmeden şeyi söylemek istiyorum. Yani bugün sizin 12 yıl dediğin zaman tabii işin içinde bir Covid gerçeği de var. Uzaktan çalışma sistematiği de var. Hibrit çalışma var vesaire vesaire. Yeni yeni şekiller bulunuyor. Fakat sizde bu iş tamam tabii ki mecburi kurallar çerçevesinde onlara uyum sağlandı ama bugün full ajanstan hizmet veren kadronuz, ekibinizle beraber işleri yürütüyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Varol, sözü sana vereceğim. Çünkü sen onların üstad pozisyonundasın. Yani bu mesleği seven bir insanın mesleğin geleceği için yeni ekip arkadaşları kazanmak, bunları üniversite sonrası olsa meslek eğitimi tarafında destek vermek, bir bilir kişinin olması, daha doğrusu yani bir bilir kişinin daha olması konusunda uzman. Bu hem tahmin ediyorum seni besleyen bir şey.
2: Kesinlikle.
1: Hem onun öğrendiği hem de işe günün sonunda yansıyorsa bu ne mutlu size. Ahtapot'a hoş geldin diyeyim ben de. Seni dinlemek isteriz tabii bu kırılma noktasında.
2: Gerçekten bu arada bu programın herhalde şansı. Biz de yeni baktık bir yıllı geçmiş biraz da. Öncesi de var ama resmi tarafı diyelim bir yıl. Biz uzun süredir konuşuyorduk. Ben hatta Ayvalık'taydım. Beni hem oradan geri aldı hem küçük bir butik ajansım vardı.
1: Orada hem de onu dahil ettiniz.
2: İçeri dahil ettik. Oradaki küçük butik müşteriler yetmez sana dedi. O zaman anlamamıştım ama şimdi çok hak veriyorum. Gerçekten bizim bugün çıktığımız yolculuk, bir yılda aldığımız yol çok çok keyifli. Önce şu ofis tarafından başlayayım.
1: Bence bir de yani senin uluslararası global ajans tecrüben ve orada yöneticiliklerin var. Yani bu azımsanacak bir noktada değil. Bildiğim kadarıyla en son McCann'deydiniz.
2: McCann İstanbul'dan sonra, ya tabii şimdi sektörde çalışanlar çok iyi anlayacaktır. 20 yılın biraz üstünde bir yorgunluk oluyor. Ayvalık hikayesi de biraz öyle başladı. Her beyaz yakalının hayali. Hani bir kafe açmadım orada ama yaklaşık 2 sene boyunca oradaki butik ajansımla Ayvalık ve İstanbul'daki müşterilere böyle biraz git gel oldu. Mesafede çok uzak değil. Ama bugün geldiğim noktada açıkçası çok böyle arkama da baktığımı söyleyemem. Global ajanslarda, lokal ajanslarda çok çok uzun yıllar çalıştım.
1: Bağımsızda seni çeken ne oldu?
2: Bağımsızda beni çeken şey şu, ya global ajanslar ya bir zamanlar gerçekten çok bambaşka bir yerdeydi ama şimdi yıllar içerisinde sadece Türkiye'de değil dünyada da çok değişti bu iş. İş çok hızlandı. Tüketici talebi o kadar hızlandı ki bugün sizin böyle günlerce gecelerce emek verdiğiniz bir şeye çok çok haklı olarak bir tüketici böyle bir parmak darbesiyle bambaşka bir yere götürebiliyor. Bu da sizin içerideki pozisyonunuzu, hızınızı artık o tüketici seviyesine getirmenizi gerektiriyor. Biz bağımsız ve lokal bir ajans olarak gerçekten gün içinde o kadar hızlı kararlar alabiliyoruz ki sanıyorum bir global ajansla şu anki en büyük fark bu diyebilirim. Ama global ajanslar hala global ajanslar.
1: İçlerinde... Orada hız dediğimiz şey şu an çok önemli bir nokta.
2: Aynen. Yani
1: tüm sektörler için özellikle hizmet sektöründe de kreatif bir hizmet sunan ajans için herhalde o hızdan yararlanmak da bir artı olarak dönüyor. Bu yeri gelir bağımsız ajansın avantajı olur. Yeri gelir şimdi ufak ufak girmek istediğim bir konu var. Sizin de AI Tapot adınızda bir yapay zekaya girişiminiz var. bu meslekte, bu sektörde

0: sektörde bu iş nasıl gidiyor ona da geleceğiz ama hız bence zaman demek. Dolayısıyla oldukça kıymetlidir diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum.
1: Tabii ki sadece hız değil, artık bu hıza bağlı gelişen yaratıcılık. Ya bunlar biraz kas işi. Nasıl vücudumuzu antrene ediyorsak ve gelişiyorsak fikirler de böyle çıkıyor. Bu ofise bağlayacağım buradan. Hakikaten bir ofiste hep birlikte çalıştığınız zaman hızınız da artıyor, fikir bulma süreciniz de artıyor. Toplantı olarak yaptığınız şey artık gündelik rutinleriniz haline geliyor. Benim ekipteki diğer yönetici arkadaşlarımın gencecik insanlarla şöyle bir konuşması. Çünkü bu sadece fikir işi değil. Geçen gün mesela Michael Jackson filmini konuşuyorduk. İzleyen var mı dedim. Çok az çıktı. Ben konserine gitmiş. Türkiye'deki çok az sayıda şanslı insandan biriyim. Ve anlattım. Şimdi Michael Jackson'ı bilirse Michael Jackson'la bir reklam filminde onun bir şarkısını kullanmayı bilir gibi gibi.
0: Ya da oradan esinlenebilir.
1: Çünkü bizim işimiz günün sonunda aslında tamamen bütün hayatımızda bildiklerimizi bir marka için harmanlamak, elektronları çarpıştırmak, bambaşka bir yere götürmek. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta. Üniversitede Hisar'la da birlikte ders verdik. Ben ayrıca da ders veriyorum reklamcılık hakkında. İlk sordukları soru nasıl başlarım? Bir, isteyerek, arzu. Ona sen de çok dikkat çektin. O heyecan olmazsa bir kere olmaz.
0: Merak.
1: Merak. Zor bir meslek. İki, okumak. Neyi okuyayım diyor. Her şeyi. Yani biz...
0: Çok doğru, çok güzel söylüyorsunuz. Gerçekten öyle.
1: Eskiden usta
0: çırak ilişkisinden... Nereden, hangi sektörden iş geleceğini bilemeyiz. Çünkü.
1: Kesinlikle. Usta çırak ilişkisinden gelme bir reklamcıyım. Biz de sorduk tabii ki. Deterjan arkalarıydı mesela bizim cevap. Yani tuvalette otururken o deterjanın arkasını okumak. İşte bir doktorda beklerken sırada önünüze gelebilecek. Çünkü o sizin seçtiğiniz bir dergi değil. Onu okumak. Jack London okumak. Müzik dinlemek vesaire vesaire.
0: Gezmek.
1: Günün sonunda... bambaşka bir yere evriliyor. Ofisin içerisinde de bu çok büyük bir imkan. O yüzden de hakikaten Ahtapot'un 5 gün ofise gelmesi, şu an gerçekten çok genç bir nüfus da var tecrübeli arkadaşların yanında.
0: Bu arada yeni ofisiniz de hayırlı olsun.
1: Çok sağ olun. bekliyoruz seni. Konuştuk
0: İnşallah.
1: Zaten.
0: İnşallah.
1: Tekrar konuşacağız. Bilmiyorum buradan kaçırabilir miyiz? Oradan da yapay zeka demiştin. O tarafa da geçeyim.
0: Ya ben önce, yani programın bu arada son 5 dakikası içerisinde gibiyiz. Bunu oldukça iyi kullanmak istiyorum sizler de buradayken. Şöyle bir şey sormak istiyorum ikinize de. Sektörde böyle bir yapay zeka ile ilgili bir panik havası var mı? Yani biz aman kullanmıyoruz. İşte geç mi kaldık? Ya yani böyle bir gereksiz bir panik var gibi geliyor bana da. Aslında bir sakin olmak lazım. Bu tool çünkü çok abartılacak bir şey değil. Yani bu şöyle abartılacak bir şey değil. İşte eskiden elle yapılırdı her şey. Sonra yeni programlar geldi.
1: Bilgisayarlar geldi.
0: Bu da onun bir başka yeni bir programı gibi görüyorum ben çünkü. Bu bir araç yani günün sonunda. Ama siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
2: Bu aslında şey, hesap makinesi de ilk bulunduğunda eyvah matematik bitti artık kafamızda hiçbir şey hesaplayamayacağız gibi tedirgin olmuş insanlar. Benzer şekilde her yeniliğe, her icada
0: uyum sağlamak, kabul etmek,
2: uyum sağlamak çok zordur.
1: Olmak.
2: Hele biz bir de icat çıkarma diyen bir toplum olduğumuz için daha da zor olan belki bir toplumuz. Bir bölüm böyle direnirken bir bölümde çok gerçekten herkes işsiz kalacak modunda. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak.
0: Yok,
2: yapay zekayı iyi kullananlar tabii ki.
0: Bazı pozisyonlar riske girmiş olabilir ama oradan da mutlaka sıyrılanlar olacaktır.
2: Bu yeni fırsatları beraberinde getirir. Eyvah yeni nesil ne yapacak stresi var şu anda birçok kişide ama tam aksine yeni nesil için büyük bir avantaj zaten bu. Çünkü bir anda 30 yıl tecrübeli birinden daha hızlı kıvrak sonuçlar üretme şansı var. Onun için fırsatları beraberinde getiriyor. Biz de dinamik bir ajans olarak AI Tapot oluşumunu oluşturarak Ahtapot'un içinde ayrı bir ajans, yapay zeka ajansı. Buradaki gelişmeleri her gün çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. İşte ajans içinde bunun bir grubu var ve bütün yapay zeka ile ilgili gelişmeleri birbirimizle ekipçe paylaşıyoruz. Bu söylediğim 45 kişi. Ve orada da öncü liderliği yakalayan ajanslardan biri olmayı çok önemsiyoruz açıkçası.
0: Çok güzel.
1: Yani yapay zeka da olsa aslında günün sonunda bu mesleğin bir tane çıktısı var. İnsan kalbine dokunmak. Ahtapot'u biz bu şekilde kurduk. Sadece prodüksiyon yapan, sadece müzik üreten, sadece yapay zeka ile fikir üreten değil. Bir reklamcı bakış açısı ve stratejisiyle yapay zekayı da bu arada bu şekilde eğitiyoruz. bu konuda oldukça iyi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ilk adapte olan ajanslardan biriyiz.
0: Birisiniz. Yani ben de hala yapay zeka ile yapılmış her işin bir duygusal, bir yani bir insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu hala
1: kesinlikle
0: şüphesiz ki görüyoruz, hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi programımızın son dakikası içerisindeyiz. Konuşacak konularıma bakıyorum. Yarısından biraz fazlasını konuşabildik. Son dakikalarda söylemek isteyeceğiniz, bu ajansın geleceğiyle ilgili olabilir, hedeflerinizle alakalı olabilir, bedava konkura hayır kampanyanızla ilgili olabilir, sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde. Sözü size vereyim.
2: Açıkçası bütün yaptığımız eforlarımızın, yani işte ofisten çalışmamızda bu aslında gerçekten yönetilmesi çok daha zor. Bir mekan işletiyoruz aslında düşününce. Her şeyinin kusursuz olması lazım. Maliyeti vesairesi düşününce, ama bunun işte
0: kolay değil.
2: Varol'un da bahsettiği gibi reklamcılık bir usta çırak mesleği ve ahtapotta staj yapan bir arkadaşım bile 3 ayda kat ettiği yol inanılmaz. Ahtapotta staj yapıp birkaç yıl çalışıp şu an sektörde müşterilerde çalışan çok fazla arkadaşımız var. Gerçekten bir okul gibi genç arkadaşlarımızı geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Reklamcılığı yeniden Türkiye'de gençlerin çok çalışmayı istediği bir sektör haline getirmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin global markalar çıkarma hedefinde reklamcılık olmazsa olmaz. Yani üretilen mal kadar, üretilen hizmet kadar bunu önce Türkiye'ye, sonra tüm dünyaya duyurmamız çok çok kıymetli. Bunun için de reklamcılık sektörü gerçekten olmazsa olmaz, belki en başı çeken sektörlerden biri. Bunun için de elimizden gelen her şeyi 12 yıllık deneyimimizle tüm gücümüzle yapmaya çalışıyoruz.
0: Ben o fedakarlıkları gördüm bedava konkur tarafında da.
2: O kampanyada zaten onun bir çıktısı. Gerçekten inanılmaz mesailerle çok çok yoğun emek çalışılan bir sektör reklamcılık. Hiç olmazsa işte o konkur için mesaiye kalan ekibin bunun karşılığında bir şeyler alabilmesi gibi başlattığımız, tamamen ekiple paylaştığımız bir kampanya. Şimdi Reklam Yaratıcıları Derneği'nin yönetim kuruluna girmemle dernek çapında da büyüyen bir oluşuma dönüştü.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Sektörümüz için uğraşmaya devam edeceğiz.
0: Destek veriyoruz biz de sizlere. Evet. Başarılarınız daim olsun.
1: Ben de çok kısa bir şey ekleyeyim.
0: Çok hızlı toparlayabilirsek.
1: Bedava konkuru hayır kampanyasıyla Ahtapot gerçekten güzel bir yol aldı. Rekabetçi bir ajansız. Gerçekten diğer ajanslarla rekabet edebilecek seviyedeyiz. Bir de gençlere bir mesaj vereyim buradan. Gençleri yetiştirmeyi seven bir ajans Ahtapot. Bizi bulsunlar. Artık sosyal medyada çok kolay bulunabiliyoruz. Her zaman onlara kapımız açık değil.
0: Teşekkür ediyoruz. Gençlere de açtığınız yolda efendim. Ellerinize sağlık. Başarınızın devamını diliyoruz.
2: Çok biz teşekkürler davetiniz.
0: Evet kıymetli izleyiciler, bir reklam arkası programımızın daha sonuna geldik. Herkese sağlıklı, keyifli, huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Sürdürülebilir Gelecek programında bugün konuğumuz Çağlar Çabuk, Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Başkanı. Çağlar Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım.
1: İyiyim, çok sağ olun. Şimdi tabii bizim bugün sizinle bu programın ana konusu genellikle dönüp dolaşıp sürdürülebilirlik deyince iklime oturuyor. İklim değişikliğine, iklimdeki beklentilere ve hani olanlara, olmayanlara. Aslında sizinle de buradan devam edeceğiz ama daha ziyade iklimdeki değişikliklerin istihdama, iş dünyasına, topluma yansıması üzerinden bir değerlendirme, bir geldiğimiz yer neresi, bunu konuşmaya, anlamaya çalışacağız. Şimdi belli kavramlar öne çıkıyor tabii bu söylediğim başlıklarla ilgili. Mesela adil geçiş diye bir kavram telaffuz ediliyor. Belki buradan başlamak, bunu izah etmek mantıklı olur. Adil geçişten neyi kastediyoruz iklim değişirken? Ne demek bu ve hani istihdamla ilişkisini hangi parametreler üzerinden kuruyoruz?
2: Zeynep Hanım, adil geçiş düşük karbon ekonomisine geçerken kömür madenlerinin kapatılacağı ya da kömürsüz bir ekonomiye geçişte o kömür madenlerinde çalışanların maden kapandıktan sonra nasıl bir iş hayatı, nasıl bir sosyal hayatı olacağına dair aslında kimseyi geride bırakmadan, haklardan mahrum etmeden, yoksun bırakmadan yeni bir modelin tasarlanmasını amaçlayan bir geçiş yaklaşımı. O yüzden de iklim politikalarıyla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla da kömür, özellikle fosil yakıtlarda çevreyi en fazla kirleten, en fazla karbon ayak izine sebep olan, dolayısıyla da gezegenin daha çok kirlenmesine ve daha çok aslında yaşanamaz hale gelmesine sebep olan birçok şeyin ortadan kalkması için bu adil geçiş mekanizması dünyada artık yapılandırılarak, özellikle de Almanya gibi ülkelerde ciddi programlar kapsamında ele alınarak yürütülmeye başlandı. Ülkemizde de tabii ki bu konuda girişimler söz konusu. Özellikle adil geçiş yaklaşımını Çalışma Bakanlığı'nın uhdesine vererek işin istihdam boyutunu, sosyal adalet boyutunu, sosyal güvenlik boyutunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha kavramamıza vesile oldu bu konu. O yüzden de kömürden çıkışta o bölgelerde çalışan insanların, onların ailelerinin, o bölgede çalışan esnafın, orada iş yapan herhangi bir tedarikçinin o işletme kapandığında bundan sonra hayatına nasıl devam edeceğini, nasıl geçimini sağlayacağını, oradaki örüntünün nasıl devam edeceğini bir uzlaşı yoluyla ele almayı gerektiren bir yaklaşım olarak özetleyebilirim.
1: Biraz bu uzlaşının paydaşları üzerinden gidelim o zaman. Yani bu uzlaşı kimler arasında nasıl yapılacak? Somut adımları ne olacak? Ne oluyor? Olmalı? Biraz onları tartışalım.
2: Tabii önce devlet bütün orkestrasyonu yapan, bütün kuralları, regülasyonu belirleyen tabii ki devlet. Kamunun paydaşları muhakkak orada olmalı. Bu paydaşların içinde Çalışma Bakanlığı zaten olmazsa olmaz. Ama bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bütün kamu kurumları zaten orada olmalı. Ama bunun dışında işçiler, işçi sendikaları, orada yaşayan halk, o bölgenin halkı, oradaki üniversiteler, sosyal bütün unsurlar, kanaat önderleri, gençler, kadınlar, herkes bu masanın etrafında toplanmak zorunda. Çünkü o bölgenin kendine göre bir örüntüsü oluşuyor, bir kültürü oluşuyor. O işletmenin belki de o bölgede ekmeğini, geçimini sadece o işletme nedeniyle sağlayan bir toplum oluşuyor. Dolayısıyla onların beklentisi, onların bundan sonra nasıl bir hayat sürmek istediklerini, o koşulların onlar üzerinde yaratabileceği psikolojik baskıyı, kaygıyı, endişeyi anlamaya yönelik çok önemli. Tabii toplumsal, sosyolojik açıdan konuyu ele alacak sosyoloğundan, sosyal psikoloğuna kadar da elbette ki insan kaynağı tarafında da tabii ki bu işin de istihdam boyutunu ele almak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili meslek örgütlerinin de bu masanın etrafında olması şart. Çünkü herkesin söyleyecek bir sözü olmalı. Şöyle düşünün, o ocak kapandığında oradan geçimini sağlayan o işçilerin aileleri, çocukları bir gelir yoksa ne yapacaklar? Çünkü orada toplumsal yozlaşma, her türlü olası risk, kriz Bunlar da kapıda bekleyen tehlikeler tabii ki. Bunları da öngörerek, bu risk analizini doğru yaparak alternatif sektörlerin, alternatif istihdam alanlarının, sosyal konuların gündeme getirilmesi gerekiyor.
1: Bu tarif ettiğiniz çerçeveye ilişkin örnekler var mı? Yani uygulamanın sonuç verdiği, başarılı olduğu ya da yeni başlayan ya da işte hani bu iklim meselesiyle paralel giden.
2: Tabii örneğin Almanya örneği var önümüzde. Özellikle kuzey bölgesi, hani madenciliğin çok yoğun olduğu bölgede. Burada sendikalar da işin içindeydi. Hala da aslında ufak tefek dirençler olduğunu hep okuyoruz, hani görüyoruz basından, gazetelerden, ilgili kaynaklardan. Tabii ki %100 mükemmel bir geçiş mümkün olmayabilir. Çünkü herkesin memnun olması zaten gerçekçi değil. Ancak tüm paydaşların sözüne kulak verilen bir örnek olduğu için, bu geçiş sürecinde tüm tarafları aynı masanın etrafına toplayıp onlarla müzakere eden, onların görüşlerini dikkate alan bir yapı kurdukları için, oradaki kömürden çıkış süreci son derece, hani dersleri olan, hepimizin kendimize göre bir öğrenme çıktısı alabileceğimiz çok güzel örneklerle dolu. Dolayısıyla da alternatif istihdam alanlarının oluşturulması, iş kollarının yaratılması, yeni eğitim programları, bu insanlara yeni beceriler kazandırılması, oradaki öğrencilerin, gençlerin sosyalleşebileceği yeni bir takım faaliyet alanları ve yetenek geliştirme fırsatlarının oluşturulması gibi çok iyi örnekler var. Ama çok tam tersi bir örnek de var. Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketi, hatırlarsınız.
1: Hatırlarım.
2: Evet, aslında orada tam hani kömürle ilgili olmasa da, hani fosil yakıt ve yakıtın, yani yakıtın daha az kullanımına yönelik veya bununla ilgili verginin artırılması yönelik bir şey sundu hükümet. Ama bunu sunarken kaç kişinin görüşünü aldı, kaç kişiye danıştı? Orada asıl etkilenenler şehirde, kendi aracıyla bir yerden bir şehirde olanlar metroya bindi, başka işte toplu ulaşım araçlarına bindi, gitti işini, gündelik hayatını sürdürdü. Ama diğer tarafta aracıyla bir yerden bir yere gitmek zorunda kalan, banyoda yaşayan veya şehrin merkezinde veya daha uzak bir yerde hayatını sürdürmek için çalışmaya giden birinin o benzin fiyatlarındaki, motorindeki artış tabii çok ciddi zorlaştırdı. Ve orada uzlaşı olmadığı için, onlara kulak verilmediği için hepimizin bildiği gibi gözümüzün önünde çok önemli bir tarihi olay yaşandı. O yüzden de sonra tabii hükümet bundan bir ders çıkardı, geri adım attı ve hani herkesi de masanın etrafına alacak o vergisel yükü yeniden düşünerek, yeniden tasarlayarak adım atmak zorunda kaldı. Çünkü burada adil geçiş güzel de herkesi içerecek mi, herkesi kapsayacak mı, herkes bundan aynı şekilde yararlanabilecek mi? İşin bu tarafına bakmak gerekiyor.
1: O mümkün mü?
2: Kağıt üstünde mümkün ama gerçekte, pratikte çok kolay olmadığını elbette ki hepimiz tahmin edebiliriz. Ancak süreçte gerçekten herkesin dengeli bir şekilde söylediğini dikkate alarak ortak bir yolda buluşmak için de çok iyi bir fasilitasyon yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada kamuya çok büyük görev düşüyor.
1: Şimdi öyle de bir dönemdeyiz ki, bu söylediklerinizi düşünüyorum bir yandan. Hani küresel koşulları düşünüyorum, jeopolitik krizler, evet, belirsizlikler, değişen düzen, iş yapma biçimleri, daha içe dönük, daha korumacı, daha kapalı işte yaklaşımlar diyeyim, ekonomik görüşler, öyle ifade edeyim, özellikle 2. Trump dönemiyle beraber. Dolayısıyla zaten risklerin yüksek olduğu, belirsizliklerin yüksek olduğu, enflasyonist sürecin devam ettiği ve o baskının da bir müddet daha bu son savaşla beraber bizimle olacağı bir süreçteyiz. O yüzden hali hazırda zaten baskı yüksekken, bu bahsettiğimiz temalar üzerinde de etkisi ne oluyor, ne kadar taca çıkarıyor diyeyim. Siz ne gözlüyorsunuz?
2: Çok haklısınız. Şimdi bir kere bu dönüşüm bir gecede olamaz. Hı hı. Bu bir zaman alır. Çok iyi planlama gerektirir. O planlama zaman zaman tekrar gözden geçirmeyi, yeniden bir planlama yapmayı gerektirir. Hiç kolay değil ama bu dönüşümün maliyeti, evet, birilerine yüksek gelebilir. Riski çok yüksek gelebilir. Fakat olmak zorunda. Eninde sonunda olacak. Tamam, yeni havzalar açılmıyor olabilir. Ancak mevcut havzalarda iş devam ediyor veya işte kapanan havzaların yerine ne tür yeni istihdam alanları, yeni sektörler konumlandırılacak, onlar belki belli değil. İşte orada o riski öngörmesi gereken, bütün bu planlamaları yapması gereken zaten kamu yönetimi. Dolayısıyla orada çok büyük bir sorumluluk düşüyor ama örneğin biz bir sivil toplum örgütüyüz ve bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hele ki sürdürülebilir öğrenme, sürdürülebilir yaşam boyu gelişim ilkeleri doğrultusunda bizlerin yeni beceriler edinme, yeni koşullara uyum sağlama, belli bir iş kolunun zaman içinde yok olup bambaşka işlere evrilmesi gibi bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuz şu dünyada buna gözümüzü kapatamayız. Bir de üstüne üstlük kurumsal sürdürülebilirlikten, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından, yeşil dönüşümden bahsederken, ikiz dönüşümden bahsederken, yani yüksek teknolojinin, yapay zekanın, nitelikli insan kaynağının bu kadar çok büyük önem arz ettiği bir dönemde bu adil geçiş mekanizması zaten kaçınılmaz. Bu olacak. Hı-hı. Olacak. Yani olmak zorunda. Üstelik de başladı. Fakat ne kadar adil olacağı, ne kadar herkesi kapsayıcı olacağı, işte orada gerçekçi, gerçeğe yakın bir senaryonun uygulanabilmesi için hep birlikte bu konuya kafa yormamız gerekiyor. Bizim de hani argümanımız bu. Dolayısıyla da iş dünyasını bekleyen hani gündemler var. Burada işte tedarik zincirinden tutun hani COBİS'ine kadar bu geçişten nasıl etkileneceği, yeni becerilerin ya da mevcut becerilerin üzerine hangi yeni yetkinliklerin kazandırılacağı gibi insan kaynağı yetenek yönetimi konularının odaklanılması, üniversitelerin ya da işte ilgili birimlerin, ilgili kuruluşların bu yönde eğitim programlarını, yaşam boyu öğrenme becerilerini destekleyecek programları hayata geçirmesi önemli. Ama bir yandan da şu var, bütün ömrünü madende geçirmiş bir insan yeni bir beceriye nasıl sahip olacak? İşte bütün bunlar üstünde çok ince ince düşünülmesi gereken çok değerli konular.
3: Siz dernek olarak ne yapıyorsunuz bu meselelerde? Hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Bu sorduğunuz soruların cevaplarını nasıl veriyorsunuz mesela?
2: Şöyle söyleyelim. Şimdi tabii ki dünya büyük bir değişim içinde ve sürdürülebilirlik rüzgarı etkilemediği sektör veya faaliyet alanı yok. Bu hizmet sektöründen işte medyaya, tarımdan endüstriye, her yere, turizme

0: kadar hepimizi ilgilendiriyor. Ve eğitim bunların yatayında yer alan, bütün dikey sektörlerin içinde muhakkak olması gereken bir yerde duruyor. Dolayısıyla da biz burada sürdürülebilir kalkınmaya, iklim politikalarına odaklı eğitim programları yapıyoruz, projeler yapıyoruz, beceri geliştirme faaliyetleri yerine getiriyoruz ve bunu K12 seviyesinden üniversite öğrencilerine kadar ya da iş dünyasındaki profesyonellerin yeni yetkinlikler kazanacağı sürdürülebilirlik uzmanlığı gibi, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı gibi teknik programlarla güçlendiriyoruz. Ama bunun dışında örneğin karbon ayak izinin hesaplanması, su ayak izinin hesaplanması gibi çok temel teknik ve şu anda da hani zorunluluk kapsamında olan birçok yeni hesaplama ve raporlama konusu da gündemimizde. Biz burada öğrenme faaliyetlerini tasarlayarak yeni becerilerin ve yeni yetkinliklerin kazandırılmasına aracılık ediyoruz. Toplumda bir bilinç yayma, bir farkındalık oluşturma çalışmaları yapıyoruz ve gerek üniversitelerle, gerek iş dünyasıyla, gerek sivil toplum ve meslek örgütleriyle ya da kamuyla bu işbirliklerini yaparak yayılımı büyütmeyi amaçlıyoruz sürekli. Dolayısıyla da işte örnek veriyorum, daha dün bir ilimizin Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte lise öğrencileriyle işte su ve kuraklık konusunu, sürdürülebilir şehirler konusunu, sorumlu tüketimi, sıfır atığı ve bunun gibi birçok konuyu ele aldığımız atölyeler yaptık. Çünkü bu atölyelerde bir farkındalık oluşturmak, bir bilgiyi yerleştirmek bu 15-16 yaşındaki gençlerin gelecek yaşamlarında da başka türlü bir yaklaşımı ele almalarını sağlayacak. Belki üniversitede meslek seçimi yaparken, çift ana dalını seçerken veya bir mesleği yaparken başka bir alana nasıl kayabileceğini, hangi başka yetkinliklere ihtiyacı olabileceklerini görecekler. Bunu üniversitede de yapıyoruz aynı şekilde ve bunun sonu yok. Ben bir insan kaynakları profesyonelim. Bütün meslek hayatımın temelinde bu var. İnsana yetenek olarak bakıyorum ve yeteneğin sonsuz bir kapasitesi olduğunu ve hepimizin bir gün mevcut işimizi yapamaz hale geldiğimizde başka yapabileceğimiz birçok alternatifimiz olduğuna inanan biriyim. Hani hep ümidimi koruyorum bu yönde.
1: Tabii bu dediğiniz ciddi bir öngörü ve altyapı olarak da hazırlıklı olmayı gerektiren bir mesele. Yani geçmişte bunun örneklerini gördük. Yani o dönüşüm, yani hayat durmuyor, akıyor. Yani bugün iklim sebebiyle, başka sebeple, şu sebeple, bu sebeple yeni temalar, yapay zeka teması geliyor karşımıza. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani istihdamın sınırları sürekli değişiyor. Şimdi buna hazırlıklı olmanın temel parametresi ya da hani adil geçiş diye tarif ettiğimiz bu kavramın başarısını biz nasıl ölçeceğiz, neye bakacağız yani? Ne gösterecek bize bunu?
0: Birçok parametre var aslında. Bu parametrelerden bir tanesi tabii oradaki o uzlaşının sağlanması için o kişinin geçimini tekrar sağlayabileceği bir alanda çalışmaya devam etmesi. Fakat bunu yaparken hiç bilmediği, böyle suya düşmüş, hani sudan çıkmış balık gibi, pardon, ne yapacağını bilemez halde olmadan o konuda eğitilmiş, donatılmış ve gerçekten de yeteneklerine uygun bir alanda çalışıp çalışmayacağı, yeni bir iş yapabilir hale getirilmesi gerekiyor önce. Ama ondan önce oraya o işin kurulması gerekiyor. Örnek veriyorum, taş kömürü işletmesi diyelim ki kapatıda ya bir ağır sanayi. Şimdi o bölgeye başka nasıl bir istihdam alanı oluşturabilir? Hangi sektör gelebilir gibi doğaya, işte oradaki coğrafi koşullara, iklime, oradaki işte yapıya da uygun bir alanın getirmesi gerekiyor. Belki örneğin Muğla Yatağan bölgesinde seracılıkla ilgili eğitimler verilip belki tarımda çalışabilir hale getirilmesi gerekiyor bu insanların. Ya da yenilenebilir enerji sektörü diyelim ki o tarafa kaydırıldı. O alanda çalışabilecek, o becerilerini kullanabilecek insanlara bu yönde gelişim programları yapılması ve istihdamının sağlanması gerekiyor. Ya dolayısıyla da tek bir yanıtı yok, birçok parametre var. Önce onun yerine neyi koyacağımız, ve o koyacağımız yerde bu insanların hangi becerilere ve bilgiye sahip olması gerektiğini tespit etmemiz, bu insanlar için tabii ki emeklileri olacak, işte gençleri olacak, işte uzmanları olacak, üst seviyesi veya işte orta kademe çalışan profil olacak. Bütün bunlar o insan yönetimi perspektifiyle ele alınacak ama toplum boyutunu, kültürü unutmamamız gerekiyor. Haberlerde, televizyonlarda izliyoruz. İşte bir tarım arazisi, bir

0: orman arazisi, ormanlık alan kesilirken işte zeytini için mücadele eden ya da tarımı için mücadele eden ve biz bundan sonra nasıl yaşayacağız, geçimimizi nasıl sağlayacağız diye yakaran insanlar görüyoruz. İşte o yakarışın önüne geçmemiz lazım.
1: Peki şimdi önümüzdeki süreçte yani kısa, orta, uzun vadede riskler mi daha belirginleşiyor, yoksa dünya değişirken bu bahsettiğimiz temaya ilişkin yakalanması gereken fırsatlar da azımsanamayacak bir seviyede duruyor mu?
0: Kesinlikle. Şimdi tabii ki burada çok ciddi bir yeşil finans katkısı var, sizin de bildiğiniz gibi. Yani iklim adaleti bağlamında, adil geçiş bağlamında, hele ki yeşil dönüşüm bağlamında zaten çok ciddi yeşil tahviller, yeşil krediler gibi işletmelerin destek alabileceği ve süreci kolaylaştırabileceği fırsatlar onlara sunuluyor. Bir kere bunlardan son derece yararlanabilir. Ancak greenwashing, yani göz boyama yapmadan bunların yapılması ve gerçekten bunların yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerekiyor. Denetim mekanizması zaten olmak zorunda. Yani perdenin önünde evet biz herkesi kapsıyoruz deyip arkada geride bırakılıyorsa bir takım toplumsal paydaşlar, bu çok acı olur tabii. Ve sonra direnç başlar, isyan başlar. Çok istenmeyen şeyler olur. Mutsuz oluruz. Hepimiz mutsuz oluruz. Hepimizin sorumluluğu bu. Ve bu beraberinde toplumsal birçok riski de beraberinde getirir. O yüzden de ama fırsat olarak baktığımızda bir kere firmalar burada yalnız kalmayacaklar. Bir kere yani, finansal anlamda destekleri zaten söz konusu. Ayrıca da sınırda karbon düzenleme mekanizmasının da zaten devrede olmasıyla birlikte bunları yönetenler çok daha hem vergisel anlamda avantajlı olacaklar. Avrupa Birliği ile özellikle de ihracatta ve dış ticarette çok daha hani ön alacaklar ve elleri güçlenecek. Bir kere burada hem ticaretin yapılabilmesi hem de işletmenin varlığını sürdürebilmesi için çok ciddi kaynaklar var. O zaman insan unsuruna dönüp orada biz bu geçişi bu insanlarla yapmak zorundayız diyeceğiz. Örneğin insan kaynaklarında ezelden beri, yani ben işte 30 yılı devirdim. Çok çok eskiden beri işte yurt dışı yabancı menşeli işletmelerde de çalışırken bir uygulama vardı ve yapardık bunu. Outplacement denirdi o zaman. Tabii outplacement da diyor ki ben diyor bu işletmede 15 yıldır 20 yıldır kıdemli bir çalışanım var. Ayrılacağım, el sıkışacağım çünkü artık yeni insanlar istiyorum. Yeni işte becerileri olan, daha eğitimli, daha farklı becerilere sahip. O insanları outplacement sürecinde mentorluk verip işte özgeçmişleri düzenleyip onları eğiterek, donatarak sahaya hazırlama çalışmaları yapılırdı. Bunun şimdi daha kamusal ve daha kapsayıcı bir versiyonunu tecrübe edeceğiz.
1: Peki Çağlar Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bize verdiğiniz bilgiler için. Çağlar Çabuk konuğumuzdu. Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Başkanı. Noktalayalım sürdürülebilir geleceği. Birazdan seans ortası var. Orada devam edeceğiz. Görüşürüz az sonra.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce bir rakamlarla görünme bakarak başlayalım. Haber akışlarının etkisiyle nasıl şekilleniyor fiyatlamalar? Borsa İstanbul 14.018 puanda %2 primini seyrediyor. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafının bu yukarı gidişte ön planda olduğunu takip ediyoruz. %6.30 kadar yukarı yönlü, 7'ye doğru gidiyor. Hatta 7'yi gördü. Yine sanayi tarafa baktığımızda da %1'in üzerinde bir primlenme var. Mali tarafta da yine %2,78'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Özellikle tabii jeopolitik taraftaki, reel politik tarafındaki gelişmelerin etkisiyle. Çünkü bu sefer Amerika cephesinden gelen açıklamalar İran cephesinden de, İran basınında da yer buldu. İran'ın yarı resmi haber ajansı MER, Amerika ile İran arasındaki taslak mutabakatın metnini yayınladı. Burada tabii Hürmüz'ün açılması başlığı da söz konusu, herhangi bir ücrete tabi olmadan. Dolayısıyla piyasalar açısından da yine pozitif fiyatlama tarafına, bölgesine geçtiğimiz bir gün. Hızla bir paralara da bakalım, oradaki görünümü de aktaralım. Dolar TL'de 46.25, Euro TL'de 53.58 seviyesi var. Dolar endeksi tabii geri çekildi, 99.70'e gelirken Euro dolar çaprazı da 1.1574 seviyesine geldi. Bir bakalım şöyle hızlıca Brent petrol, altın, gümüş ne yapıyor diye. Brent petrol 87 dolara kadar geldi. Amerikan tipi 85 dolarda. Zaten en sert hareketi bu tarafta, fiyatlamayı bu tarafta gördük. Altında 4211 dolar seviyesi var spot altının ons fiyatında. Biraz yukarı gitti. Yatay negatif şu an. Gümüşte 66 dolar 95 sent seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de ise 63.587 dolardan işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. Şimdi konuğumuzu davet edelim. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, yayına katılacak. Filiz Hanım merhaba.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Bir kez daha çok teşekkür ederim. Savaş gündeminin piyasalar açısından pozitif fiyatlamaya yol açtığı bir sürece geldik ama şunu biraz tartışmakta fayda var sanırım. Yani bir, bu süreç çok iki ileri bir geri devam etti. Yani güvensizlik ve belirsizlik tarafının tamamen ortadan kalktığını söylemek için hala erken mi? Bunu hani İran cephesinden de bu sefer açıklamalar, haberler geldi ve piyasa zaten ondan sonra daha da yönünü yukarı çevirdiği için soruyorum. İki, öyle dahi olsa şu ana kadar ürettiği hasar, tortu nedir?
2: Evet Zeynep Hanım, dediğiniz gibi yani son dönemdeki haber akışlarına baktığımızda ağırlıklı olarak daha çok Trump ve Amerika tarafından savaşa dair daha olumlu haber akışlarının ya da söylemlerin olduğu ama genelde İran'ın Amerika'nın bu söylemlerini reddettiği, doğru olmadığını söylediği bir süreçte karşı karşıyayız. O nedenle piyasa şuna çok alışık değil son dönemde. Yani Trump tarafından olumsuz açıklamalara çok alışık değil. O nedenle piyasanın reaksiyonuna baktığında hani Trump tarafından bitti, bitiyor, anlaştık, anlaşıyor gibi haberlere daha temkinli yaklaşıp ama işte çok sert vuracağız tarzı açıklamalar geliyorsa Trump'tan, bunu daha ciddiye alan, görece daha belirgin tepki veren bir piyasa vardı. İran kanadında da orada da açıkçası olumlu açıklamalara piyasa bir miktar daha paye veriyor diyebilirim. Yani daha çok orada var olan, biraz önce söylediğim gibi, iyi haberleri reddeden bir İran vardı. Onun için hani bu şu ana kadar geldiğimiz nokta, özellikle bu 11.30'da İran medyasının evet bir taslak metin var ve bu taslak metinde özellikle Amerika ile İran'ın anlaşamadığı iki madde üzerinde anlaşıldığını söylemesi piyasalarda risk iştahını artırdı diyebilirim. Hani özellikle burada Hürmüz'ün ücretsiz bir şekilde geçişi açılacak olması, İran'ın işte İran'a yönelik yaptırımların kaldırılacak olması ikinci maddeydi. Zaten bir üçüncü, ki en önemli madde, nükleer meselesi. O da 60 günlük süre içerisinde görüşülecek olan nokta. Onun için hatırlarsak sabah saatlerinde Trump'tan böyle bir açıklama geldi. Axios'ta böyle bir haber vardı ama İran bunun bir spekülasyon olduğunu söyledi, Trump'ın açıklamalarının. Ama İran yarı resmi medyasından bile böyle bir haber gelmesi, yani görece olumlu haber gelmesi birazcık daha coşkuyu artırdı diyebilirim. Yani günün sonunda tabii ki eğer gerçekten 60 günlük süreyle bir anlaşmaya doğru ilerleyeceksek bu küresel risk iştahında, risk iştahının çok arttığı önümüzdeki hafta itibariyle bir sürece evrilebilir. Ama orada da diyelim ki anlaşma imzalandı gerçekten Avrupa'da. Buna rağmen piyasa tam anlamıyla buraya bir prim verir mi? Hayır. Elbette ki oraya bir soru işareti koyacaktır. Belirli düzeyde risk primi varlıklarda kalmaya devam edecektir. Çünkü o 60 günlük süre boyunca gerçekten anlaşabilecekler mi? Saldırılar olacak mı? Geri adımlar olacak mı? Bunlar da elbette ki hala soru işaretleri olarak masada kalmaya devam edecektir. Ama dediğim gibi bu anlaşmanın olması olumlu olacaktır. Peki geldiğimiz noktada ciddi bir hasar var mı? Elbette ki var. Tabii o hasarın ne kadar olduğunu ekonomiler üzerine anlamamız için öncelikle bir anlaşmaya varılıyor olması lazım. Sonrasında da tabii ki hasar tespiti üzerinden bütün tahminlerde yeniden bir revizyona gideceğiz diye düşünüyorum. Yol haritalarına yeni tahminlere ihtiyaç olacağı kanaatindeyim. Örneğin bizim Merkez Bankamız üzerinden gidecek olursak, gerçekten bir anlaşma olursa piyasa şu sorunun cevabını aramaya başlayacak. İlk faiz indirimi ne zaman olur? Şimdilik faiz indirimi hiç olmaz tarafı da var. Eylül'de itibariyle son çeyrekte bir faiz indirimi de gelir. Acaba bu şuna dönüşür mü mesela? Temmuz'da acaba bir faiz indirimi gelir mi gibi sorular da gündeme gelecektir. Onun için ama gün sonunda net nette enflasyonun şok yediği, buna bağlı faizlerde belki artırım olmasa da indirimin biraz daha yavaş olduğu, büyümenin aşağı yönde hemen hemen bütün bölgelerde dereceleri farklı olmakla birlikte aşağı yönde olduğu en iyi senaryoda da bir süreçte karşı karşıya kalacağız bence.
1: Şimdi Filiz Hanım, buradan biraz devam edelim. Yani Merkez Bankası cephesinden dün zira Merkez Bankası'nın kararını ve açıklamalarını takip ettik. Şimdi baktığımızda yani aslında bir değişiklik zaten seviyede yapmadı. Tonlamada, ifadelerde de öyle pek bir farklılaşma yok gibi. Yani bekle gör pozisyonunu koruyan bir Merkez Bankası tavrını görüyoruz. Şimdi 37 politika faizi, 40 işte koridorun üst tarafı. Şimdi bundan sonra yani indirimi beklediğimiz seviye yer bir nokta, ama bir yandan da yani makro ihtiyati tarafta gevşeme olmadıkça politika faizi indirimi piyasa açısından, reel sektör açısından ne kadar itici güç olabilir?
2: Tabii ki Zeynep Hanım, öncelikle şu tespitle başlayayım. Yani piyasa hani şu noktada çok anlaşabilmiş gibi görünmüyor. Özellikle metin biraz tartışılıyor gibi geliyor bana. Evet, dediğiniz gibi yani faizin sabit bırakılması bekleniyordu. Evet, bir kesim hani fiili durumu resmileştirebileceğini düşünüyordu. Yani teknik bir ayarlama yapabileceğini düşünüyordu Merkez Bankası. Yani 37'yi 40'a çeker. Zaten ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti üst banda yakın. O zaman yani aslında fiili olarak faiz artırmamış olacak. Ama Sayın Fatih Karahan'ın da söylemleri vardı. Yani uzun süre üst banttan piyasayı fonlamak da çok doğru değil. İşte bunu fiili hali resmi hale getirebilir. Kendine bir alanda yaratır olası şoklara karşı diye bekleyenler de vardı. Bunların temel gerekçesi işte rezervlerde baskı var, enflasyonda bir katılık var, işte dolarizasyon riski artabilir değildi elbette. Ama bunu görmedik. Açıkçası ben bunu beklemiyordum diyebilirim. Fakat metin bir miktar tartışmalı. Hani metni görece olması gerektiği gibi şahin bulanlar var. Ya çok aşırı şahin değil ama olması gerektiği kadar. Ama bir kesimde güvercin buluyor metni. Güvercin bulduğu için de bu kesimlerin bulabildiği Merkez Bankası'nın ilk fırsatta faiz indiriminden yana olacağı şeklinde vurgulayanlar var. İşte o nedenle bugün savaş biterse bu kesim acaba Eylül gibi başlar ilk faiz indirimini, Temmuz'a doğru çeker mi şeklinde aslında söylememin sebebi buydu. Ben de aslında biraz şu noktadayım. Yani bir miktar ben de metni güvercin buldum diyebilirim. Tonlamalarda bir önceki toplantıya göre bir miktar daha yumuşama olduğunu görüyorum. İşte Mayıs ayında enflasyonun ana eğiliminin düştüğünü belirtmesi ki bence en önemli detay hem iç çeyrek büyüme verisinde bir yavaşlama olduğu hem de öncü göstergelerde iç talep

0: geride kaldığını düşünen bir Merkez Bankası var. Tabii metin şuna da biraz dayandırılıyor. Bas senaryonun savaşın yakında biteceği. Dolayısıyla hani piyasa petrol fiyatlarında 100-110 dolar üzerini beklerken bir takım gelişmelerin etkisiyle birlikte, Çin etkisi de buna dahil, talebinin etkisiyle birlikte, arz artışının etkisiyle birlikte bir miktar daha 90 dolarlar ve hatta altına inen bir süreçte gördük. Dolayısıyla bu bas senaryo ile birlikte en kötünün geride kaldığını düşünen bir Merkez Bankası görüntüsü de olduğunu görüyoruz. O nedenle ben de şunu anlıyorum. Hani koşullar, evet, metne baktığınızda yönsüz bir metin. Yani bir sonraki adımın ne olacağını anlamanız mümkün değil. Ama genel vurgularla birlikte hani ben açıkçası faiz indirimi koşulları oluştuğunda bundan imtina etmeyeceğim diyen bir Merkez Bankası var. Ama tabii çift yönlü de okumak gerekir. Diyelim ki daha kötü bir senaryoyla karşılaştığımızda petrol fiyatları daha yukarı gittiğinde elbette ki faiz artırımından imtina etmeyecektir. Ama buradan şunu da anlıyoruz. Yani ilk etapta faiz artırımından ziyade dediğiniz gibi makro ihtiyadi adımlarla gitmeyi tercih edecek bir Merkez Bankası var. Sizin sorunuz üzerinden gidecek olursak, eğer olur da barış gelirse çok hızlı bir gevşeme beklemek gerekir mi? Bence orada da çok fazla hızlı bir gevşeme alanı beklememek gerekir. Belki Temmuz'da gecelik reponun haftalık repoya döndüğü, örtük bir faiz indiriminin olduğu, Eylül itibariyle de faizlerin indiği bir süreç olabilir. Orada da şimdi kritik nokta şu, makro ihtiyadi adımlardaki gevşemeyi ağırlıklı olarak iç talepteki yavaşlamanın seyri belirleyecek. Orada da öncü göstergelerde bunu görüyoruz. Altın fiyatlarında bir gerileme var. Orası da belirli düzeyde etkileyici. Bunlarla birlikte olur da iç talep tarafında belirgin bir gevşeme olur. Doları realizasyon tarafında eğer belirgin bir gerçekten süreç söz konusu olmazsa artış yönünde piyasanın beklediğinden daha erken de faiz indirimlerinin önce olduğu bir süreçte tabii ki makro ihtiyadi tedbirlerde de gevşemeye giden bir Merkez Bankası görülebilir diye düşünüyorum ama bu yıl içinde onu çok beklemem. Önümüzdeki yıl özellikle belki özellikle ilk başlarında bunu görme ihtimalimiz tabii savaşın erken bittiği senaryo için bunu söylüyorum. Bir miktar daha önce olabilir. Yani ilk etapta örtülü faiz indirimi, sonra teknik faiz indirimleriyle başladığımız, sonrasında da makro ihtiyadi adımlarda gevşemenin geldiği bir süreç olabilir diye düşünüyorum.
1: Filiz Hanım, cari dengeyi de takip ettik. Biraz oraya ilişkin değerlendirmenizi de alarak son bölüme geçelim. Yani baktığınızda şu anki kompozisyon bize ne gösteriyor? Özellikle küresel olarak ekonomik aktivitenin de yavaşladığı bir dönemde, bir süreçte olduğumuzu düşünürsek şu anki görünüm ve devamına ilişkin işaretler neler?
0: Evet Zeynep Hanım, yani savaşla birlikte aslında en büyük risk unsurunun cari denge tarafında oluştuğunu görmeye başladık. Yani savaştan önce benim yaklaşık 35-36 milyar dolarlık beklentim vardı. Ben bunu en böyle hararetli senaryoda savaş döneminde 60 milyar dolarlara kadar çıkardım. Fakat Brent petrol tarafı da benim beklentimden daha iyi seyir gösteriyor. Hele ki bir de bunun üzerine bir anlaşmanın olacağını varsaydığımızda ben de açıkçası bir 5-6 milyar dolar daha son gelişmelerle birlikte bir 55 milyar dolara tekabül eden yıllık bir cari açık tahminim var. Tabii bunun daha yukarı mı gideceği, daha bir miktar daha aşağı mı geleceği savaşın gidişatı ve petrolün, doğalgazın, enerji fiyatlarının seyriyle çok yakından ilgili olacak. Şimdi Nisan ayına baktığımda orada evet bir geri çekilme, yani en azından bir önceki 9,5 milyar dolara göre bir miktar 5,5 milyar dolarlık bir cari açık görüyorum. Piyasa beklentisinin bir miktar altında ama benim beklentimin üzerinde geldi. Peki gerekçe nedir diye baktığımızda özellikle dış ticaret açığında Mart ayına göre belirgin bir geri çekilme var. O geri çekilmenin etkisini burada görüyoruz diyebilirim. Yine ithalat tarafında altın ithalatında bir önceki aya göre bir miktar gerilemenin, yine altın ihracatında bir miktar artış etkili olduğunu görüyorum. Yine hizmetler dengesi tarafında özellikle seyahat kalemleri kaynaklı gelirlerdeki artışın etkili olduğunu görüyorum. Yine sermaye girişi tarafında net girişlerin burada gerek hisse gerek tahvil tarafında yine olumlu etkilediğini görüyorum. Ama buna rağmen yıllıklandırılmış olarak baktığınız zaman ve yine jeopolitik riskleri işin içine koyduğunuz zaman gerçek anlamda bir cari açıkta risk tamamen ortadan kalkmış durumda mı? Elbette ki değil. Bir de şu tespiti de yapalım. Yani daha savaş başlamadan önce geçen yılın son 3 aylık verisine baktığınızda, yıllıklandırılmış eğilimine baktığınızda 3 aylık verilerin orada zaten 50-55 milyar dolarları işaret eden dış ticaret açığındaki ana neden bu bozulma kaynaklı bir bozulma vardı. Bir de bunun üzerine savaş gelince bu bozulmanın daha da hararetlendiği bir süreç oldu diye düşünüyorum. Onun için Mayıs ayında da bir miktar muhtemelen, özellikle çünkü Mayıs ayı kısa, tatil etkisi var, bayram etkisi var. İhracat tarafında, ithalat tarafındaki düşüşün dış ticaret açığına yansımasının da etkisini burada göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla toparlayacak olursam, cari açık üzerindeki ya da gidişattaki seyirde sadece enerji fiyatları değil, turizm gelirleri de önemli. Burada da yine savaşın nasıl gidip gitmeyeceğini

0: ya da erken de bitmeyeceği meselesi önemli olacak. Çünkü piyasadaki tahminlere baktığımda 60 milyar dolar ve üzerindeki tahminlerde turizm gelirlerinin de savaş kaynaklı ciddi azalacağı beklentisi de vardı. Eğer dediğim gibi daha olumlu bir senaryo olursa bir miktar daha beklentilerin aşağı geldiği bir süreç olabilir.
1: Bu arada tabii Avrupa tarafında da yani beklentilerin, büyüme beklentilerinin revize edildiği aşağı yönlü enflasyon baskısının arttığı ki o tarafın önceliği hep enflasyon olmaya devam eder. Faiz artırımlarının yeniden konuşulduğu bir süreçte olduğumuzu da not edelim.
0: Kesinlikle Zeynep Hanım
1: Evet.
0: katılıyorum. Yani ihracat tarafında özellikle dış talep tarafında geçen seneki tahminlere baktığımızda bu Avrupa'da yapılan faiz indirimlerinin gecikmeli etkilerin daha net ortaya çıkacak olması, 2026 yılında 2025'e göre daha güçlü görece Avrupa olacak olması gibi nedenler de aslında ihracat tarafını destekleyecek önemli unsurlar olacaktı. Bir de şu da vardı tabii. Trump ve ekibinin ana savunusu doları zayıflatmaktı. Dolayısıyla dolar endeksindeki zayıflamayla euro dolar paritesine yukarı gidişin de biz aslında ihracat tarafını destekleyen önemli unsurlardan biri olacağı varsayım vardı ama şu an euro dolar tarafında bile aslında çok büyük bir katkı sunmadığını, aksine euro dolar paritesinde gerek faiz farkları, gerek büyüme farkları açısından, gerek güvenli liman talebiyle dolara yönelmesi vatandaşların ya da yatırımcıların bu dönemde 100 bandında olan hemen onun altına yeni gelişen bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Bunların etkisiyle birlikte tabii ya bunlar genellikle savaş kaynaklı olduğu için ihracat tarafında da ana ihracat pazarlarındaki bu yavaşlamanın etkisini göreceğiz. Dün ECB tarafında gördük. 0,8'lere kadar geri çekildi. Bir de şu var tabii. Burada Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerle de eskisine göre daha fazla rekabet edeceğimiz gerçeğiyle birlikte tabii ki büyüme, birinci çeyrek büyüme rakamlarında da gördük. Dış talep beklediğimizden daha kötü gidecek. Tabii bunun cari açık tarafında da yansımasını olumsuz anlamda göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, çok teşekkürler katıldığınız, değerli katkınız için çok sağ olun. Araştırma masası.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
1: Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'den piyasa notlarını alacağız Mehmet.
3: Merhabalar Zeynep. Haftanın özellikle hem haftanın son işlem gününe geldik hem de günün ortasındayız. Borsa İstanbul tarafında ciddi yukarı momentumu konuştuğumuz saatler içerisindeyiz Zeynep. Alımların özellikle sabah saatlerinde de çok fena olmadığı bir ortamda primlerini katlayan Borsa İstanbul tarafına biraz daha alt kırılımlarına bakacak olursak ki bugün özellikle 14.000 seviyesini yukarı doğru aşıldığı ve günün en yükseği 14.125 seviyesini gördüğümüz bir fiyatlama var. Son dönemde özellikle satıcılar tarafında yer alan yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumlar bugün alıcı taraftaki Yapı Kredi tarafı, HSBC, Bank of America tarafını Borsa İstanbul alıcı tahtalarında görmek mümkün. Genel anlamda sırtlayıcıya özellikle biraz daha yukarı çeken tarafa baktığımız zaman şu anda ekrana gelen özellikle bankacılık endeksinde ciddi momentumu yakından takip ediyoruz. Şu an en tepeden primlerin silindiği ama gün içerisinde %7'nin de üzerine gelen bir primlenme serisini görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Burada özellikle grafikte biraz daha 27 Şubat'ta 20.940 seviyesine kadar tırmandığını görmüştük yani Şubat'ın sonlarında. Oradan Zeynep 22 Mayıs'a kadar neredeyse %30'a kadar gerileyen bankacılık endeksi fiyatlamasını görmüştük. Savaşın ve iç gündemin bir miktar daha sancılarının hissedildiği endeks olmuştu bankacılık tarafı. Oradan toparlanan bankalar bugün ciddi bir düşüş trendini kırıyor ve son dönemde aşmakta zorlandığı 200 günlük hareketli ortalaması yani trend ortalaması olarak baz aldığımız ortalamanın da üzerine geldiğini söyleyebiliriz bankalar çerçevesinde. Onun dışında ulaştırma endeksinde bir miktar daha yön yukarıymış gibi gözüküyor ama puan bazlı baskılara katkılara geldiğimiz zaman bugün bankaların yukarıda olduğu ortamda 6. sırayı Türk Hava Yolları %6'ya yakın 5,5 civarında primleriyle ciddi anlamda dikkat çektiğini söyleyelim. Pegasus'ta da buna benzer bir görüntü var. 90 doların altında yerleşen neredeyse Brent petrol ile birlikte özellikle buradan ulaştırma endeksinin ciddi nemalandığını söyleyebiliriz. Ama zaten hali hazırda 84 hissenin yukarı doğru döndüğü ve momentumunu yukarı çevirdiği bir ortam var. Tüpraş ve Petkimi gibi petrole bağımlı hisselerde de biraz daha gerilemeyi görüyoruz şu saatlerde.
1: Mehmet çok teşekkürler.

0: Seans ortasında tamamladık. Sıra piyasa hattında, birazdan görüşelim.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde piyasa fiyatlamalarına neler yön veriyor, neleri tartışıyoruz? Önce rakamlara bakarak başlayalım. Dün biliyorsunuz faiz kararını takip ettik. Para Politikası Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın faizde bir değişiklik yok. Aslında şöyle tanımlayabiliriz. Bekle gör pozisyonunu koruyan bir Merkez Bankası tavrını, Merkez Bankası gününü takip ettik. Bugünün ana konusu jeopolitik taraf. İran-ABD hattındaki gelişmeler, piyasaları. Risk iştahını yukarı yönlü çeviren ne diyelim sevdiği tarzda açıklamalarla gün başladı. Önce Amerika cephesinden gelen, sonra İran'ın yarı resmi haber ajansından MER'den de bunu teyit eder nitelikte bir haber gördük. Yani o anlaşma taslak metninin yayınlanmasını takip ettik. Fakat sonra İran'dan gelen acaba tam da öyle değil mi diye düşündüren haber akışları var. An itibariyle Borsa İstanbul primli devam ediyor. %2,47 seviyesinde gün içi seans seviyesi şu an itibariyle. Bankacılık tarafından en büyük destek geliyor. %7'ye yaklaşan primlenme var şu an. Sınai tarafta %1,30 yukarı yönlü hareket. Mali tarafta ise %3,14'te. Yine baktığımızda hizmetler tarafı, turizm endeksi, ulaştırma çok ciddi prim yaptı tabii. Burası jeopolitik taraftan en fazla etki alan yerlerden, %4,16 yukarı yönlü. Turizm %1,89, hizmetlerde aynı oranda yeşil bölgede seansı devam ettiriyor. Paralara bakacak olursak 46,26'ya geldi dolar TL, euro TL 53,58 seviyesinde. Euro dolar çaprazı 1,1573'e çekilmiş durumda, 99,73'e gelirken dolar endeksi. Bir bakalım Amerikan vadelilerinde görünüm ne diye. Dow Jones pozitif %0,51, yine Nasdaq %0,38, S&P'de %0,42 primli. Tabii Amerika'da bir yandan dev halka arzlar, tarihi halka arzlar konuşuyor. Birazdan konuşuluyor, birazdan değineceğiz. İnanılmaz seviyeler, inanılmaz değerlemeler, mevzu bahis ve inanılmaz çarpanlar. Şöyle hızlıca bir bakalım petrol altın seviyesine de, sonra integral yatırıma geçeceğiz. Petrol biliyorsunuz 90'ın altına kaydı, $87.51'de. Brent petrolün fiyatı Amerikan tipi de $84.70'e gelmiş durumda. $4210.17'de. 4209'a çekildi şu an. Spot altının ons fiyatı yatay negatifte, $67'dan geçiyor gümüş işlemleri. Bitcoin'de de 63.723 seviyesini görüyoruz diyelim ve dediğim gibi integral yatırımdan Harun Raşit Demircan haftanın son gününde yayına katılacak, bana eşlik edecek. İntegral yatırım araştırma analisti. Harun hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Şimdi dün Merkez Bankası günüydü. Bugün yine jeopolitik gündemin piyasalara yön verdiğini takip ediyoruz haftayı kapamaya hazırlanırken.
1: Evet, aslında Trump'ın söylemleri, kendisiyle çelişen söylemleri piyasada sürekli oynaklık yaratıyor. Dün seans devam ederken olumsuz açıklamalar biraz baskı yaratmıştı. Ancak seans sonrası da gelen açıklamalarla beraber, iyimser açıklamalarla beraber vadeli piyasalarda Borsa İstanbul tarafında alımları hız kazandığını görmüştük. Bugün de açılış pozitif gerçekleşti ve daha sonrasında yine bugün gelen olumlu haberler küresel taraftan alımların hız kazanmasına sebep oldu. Şu anda gördüğüm güçlü. Aslında banka, gayrimenkul, havacılık tarafında olası bir faiz indirimi söz konusu olacağı için yukarı yönlü hareketlilik biraz daha hız kazanmış durumda. Burada genel duruma baktığımızda aslında dün Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip etmiştik. Hala yüksek enerji maliyeti enflasyonun üzerinde bir risk unsuru olarak görülüyordu. Bugün de petrol fiyatına baktığımızda Brent petrol Mart ayındaki seviyelerine gerilemiş durumda. Burada olası bir hafta sonunda tabii bir gelişme bekleniyor. Pazar günü olası bir mütabakat anlaşması konuşuluyor. Bundan kaynaklı olası bir somut barış adımında yukarı yönlü hareketliğin daha da hız kazanmasını, petrol tarafındaki fiyatların da aşağı yönlü eğilmesini devam etmesini bekliyoruz. Burada şu anki beklentimiz dediğimiz gibi olumlu. Yurt içine biraz daha bakacak olursak söylemiş olduğumuz gibi enflasyon odaklı Merkez Bankası'nın kararına göre şekillenen bir piyasa görüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde özellikle Haziran ayına enflasyon rakamı ciddi önem arz ediyor ki burada Eylül ayına kadar şu anda bir faiz indirimi beklemiyoruz. Bundan kaynaklı borsa üzerindeki aşağı yönlü baskı devam edebilir. Ancak petrol fiyatında ciddi bir gerileme olursa önümüzdeki toplantıda, Temmuz ayı toplantısında bir faiz indirimi konuşulabilir. Bu da endeks üzerinde destekleyici bir katalizör olabilir. Teknik anlamda da şu anda 13.700 seviyesini 100 günlük hareket ortalamanın bulunmuş olduğu seviye. Bu seviyeyi destek konumunda takip ediyoruz. Burada yukarı yönlü hareketliğin devam etmesi halinde ise 14.100 seviyesi aşılması gereken önemli direnç bölgesi. Bu seviyenin aşılması halinde ve üzerine kalıcılık sağlanması halinde alımların kalıcılık sağlanmasını ve yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekliyoruz diyebiliriz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla kısa bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 il

bölgesinde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Tekrar hoş geldiniz piyasa hattına. Cemal Demirtaş yayına katılacak bu noktada. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Cemal Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Haftanın son günü, yine jeopolitiğin ağırlığını hissettirdiği bir gün. Amerika'dan gelen açıklamalarla piyasalar yönünü, zaten piyasalar hazır yönünü yukarı çevirmeye. Ardından İran cephesinden de bu kez teyit edildi diye yorumlanan, en azından yarı resmi haber ajansında o mutabakatın yer almasıyla biraz daha yukarı giden bir eğilim vardı. Ama IRNA'dan gelen son açıklamalar bir miktar kafa karıştırıcı. IRNA'da yer alan haber akışları diyelim daha doğru bir ifadeyle. Dolayısıyla yine baktığımızda yani piyasalardaki fiyatlama ne kadar kalıcı olabilir sorusu gündemde. Yani inanmalı mı inanmamalı mı, bir de bu gel git ne kadar hasar üretiyor?
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten her gün farklı uyanıyoruz, farklı şeyler yaşıyoruz. Ve şunu söyleyeceğim, şu anda da yine biraz daha iyiye döndük hava olarak. Ki sembolik bir anlamı var ama aslında Dünya Kupası da dünya açısından her zaman önemli oldu. Sportif bir olay ama bir şekilde sporlar birleştirici olur yaklaşımıyla aslında... Bu Dünya Kupası öncesi buralarda bir barış sinyalleri aslında hepimizin dileğidir diye düşünüyorum. Tabii bir dünyanın birçok yerinde devam eden durum var ama burası için de aynı şeyler geçerli. Şu anda son aşamada zaten fiyatlara bakarsak da petrol fiyatlarına yapıcı bir hava var. Bu artık herhalde sona gelmişiz diye düşünmek doğru olur ama... Bunu söylerken de tabii her seferinde başka bir şey çıkma ihtimalini de göz ardı etmeden söylüyoruz. Burada tabii Hürmüz önemli ama açılsa dahi belli ki bundan sonraki dönemde risk faktörleri düşündüğünde alternatifler de her zaman düşünülüyor olacak. Yani o günün öncesine dönülmeyecekmiş gibi görünüyor İran'daki ilk bu saldırıları dönemine. Ve şu anda sanki bir ara çözüm gibi bir çözüm olabilir. Bu süreçte de biraz daha sakinleşmeyi öngörebiliriz. Ama bütün ülkelerde bir boğaza bağımlı kalınmanın ne etkisi olabileceğini dünyaca gördük. Şimdi orası açılsa dahi alternatifler üzerinde de durulacaktır. Jeopolitik gündem yine birinci sırada olmaya devam edecek. Ama şu an için sadece bunun ilk sinyalleri olarak değerlendirelim. Ama büyük bir ihtimalle artık geçen süreyi düşündüğümüzde eğer iki taraftan da artık pozitif sinyaller alınıyorsa bir anlaşma olasılığını daha yüksek görmek daha doğru olacaktır. Şu an için bunu söyleyebiliriz. Buna göre de herhalde bizim piyasalarımızda biz de çok etkileniyoruz. Türkiye olarak dünya etkileniyor ama Amerika'da tabii başka dinamikler var. Bölgesel olarak bizi içinde olmasak dahi bizim piyasalarımızda çok çok olumsuz etkiliyordu bu olaylar. Sanki bugün de nefesini alıyoruz gibi Zeynep Hanım. Yani bugünkü bir nefes alma hareketi ama şüpheyle bir nefes alma hareketi gibi düşünelim. Önümüzdeki günlerde eğer petrol 85'lerin altına girmeye başladıkça artık daha normal nefes almaya da başlayacağız. Ona göre de birçok sektörümüzde biraz negatif etkileri görmeye başlamıştık. Bunların da etkisinin belki hasarın, sizin de başta söylediğiniz gibi hasarının ne boyutta olacağını, olmuş olduğunu göreceğiz. Ama en azından eğer hasar burayla sınırlı kalırsa Türkiye'nin ekonominin ve şirketlerinde bunu üstesinden gelmesinin zor olmayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde tabii yeniden faiz indirimleri gündeme gelecektir. Şu anda tabii çok erken ama biraz daha tabii umut işareti oluyor diyebilirim bu Hürmüz'deki gelişmeler, son gelişmeler.
0: Cemal Bey, burada kalacaksa, yani az önce telaffuz ettiğiniz 85 doların altına gelip oraya oturacaksa, petrol dengelenecekse ve artık hani riskler minimize olacaksa, bir anlaşmayı göreceksek, ondan sonra borsada, borsa yatırımcısı için soruyorum bunu, nelere bakmak lazım? Yani şimdi biz senenin başında başka bir resim gördük, şimdi başka bir resim var. Genele yayılma beklentisinin ötelendiğini, yine belli hisseler üzerinden gittiğini gördük. Yine enflasyona duyarlı tarafın hareketlendiğini gördük. Ekonomik aktivite tarafı şu an çok bir şey vaat etmiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla ne dersiniz, nasıl bir hisse dengesi belirginleşecek bundan sonra?
1: Tabii orada ekonomi tarafından öncelikle şunu söylemek isterim. Nisan'a kadar orta çeker bir etki vardı. Çünkü yüksek sezon başlamamıştı. Ama Mayıs ayında bizim dış ticaret dengemiz, yani ihracatın ithalatı karşılama oranı %80'ler civarındaydı, ama bütün sektörlerde yavaşlama olurken, yani dış ticaretteki anlamında söylüyorum, bizim petrol tarafında ya da enerji tarafında %50'ye yakın yukarı hareket olmuştu. Aslında ilk hasar muhtemelen enerji tarafında hissedildi. Ama bu olurken de tabii

0: altın ithalatı azaldı. O yüzden bizim dengemiz çok bozulmadı. Yani petrol ithalatı arttı ama altın ithalatı azaldı. O biraz dengeledi. Şimdi Haziran aslında bize bir resim hasar tespitiyle ilgili fikir verecek. Haziran'da bunu biraz daha göreceğiz diye düşünmek lazım. Petrol fiyatının tam etkisini. Hı hı. Ama ileriye dönük bakarsak 85 dolar tabii ki cari açık etkisi de yaratacak. Dengeleri çok bozmayacak. Şöyle diyebiliriz bu dengede, yani 85 ve aşağı doğru gidişleri sanki geçen yılın başında da hatırlarsınız politik gelişmelerle birlikte bir 6 ay kaybedip sonra biraz yukarıya doğru hareket eden bir piyasa vardı. Burada da benzer bir görüntüyle karşı karşıya olabiliriz. Yani yine bankalara doğru ilgi yeniden artabilir. Yine tabii bu süreçlerde hep mali yapısı kuvvetli şirketlerle gitmek lazım. Ya bu ne demektir? Daha öngörülebilir borç oranları, pazarlardaki konumları iyi olan şirketlere, daha yine dayanıklı olan şirketlere bakarak gitmek gerekir bu noktada. İşte bankaları ise birazdan makro trendle birlikte düşünerek hareket edecektir. Burada biz herhalde artık Temmuz-Ağustos gibi yine resimler ortaya çıktıkça, ki mevcut durum rahatlamaya başladıkça, biz genel olarak hareketleri görmeye başladık. Ama burada bankacılık ve yine ne olursa olsun borç dengelerini ayarlayabilen sektörler olacak. Emtialar falan biraz daha sonra gelebilir. Şu anda hala evet. Çin'de sıkıntı olduğu zaman bir emtia var ama biz yine işte gıda perakendesi, telekomu, bankacılık tarafı, otomotivde seçici, daha çok şirket spesifik gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz Zeynep Hanım. Bir de bazı hisselerle de çok ilgili çok dikkatli olunmalı. Bu çok önemli.
1: Hangi
0: hisse
1: hisseler?
0: Bazlı olarak bakarak.
1: Yani neyi kastediyorsunuz?
0: Yani şöyle, bazı şirketlerde de çok köpük var hisse fiyatlarında. Yani borsa yükselecek diye rastgele şunu da alayım, bu borsa gidecek diye gitmekten kesinlikle kaçınılmalı. Bakılmalı. Tabii ki yatırımcının dengeleri düşündüğü hisseler olmalı ama bir taraftan da borsa gidecek diye çok yüksek pahalı olabileceğini düşünecekler. Yani bu tabii görece bir konu ama bunları seçerken hisse seçiminde çok daha geçmiş dönemlerden çok hassas olunması gereken dönemdeyiz. O yüzden şöyle de kalabilirsiniz, ya ben bu hisseyi aldım ama borsa yükseldi gitmedi. Yani geçmişte nasıl bazı kaliteli isimlerin dahi geri kalıp borsanın gittiğini gördük. Bunun tersi bir dönemi yaşamamızda söz konusu olacak. Tabii peki, önümüzdeki dönemde SPK'nın aldığı bazı önlemler de var. Bu işte dolaşımdaki hisse konusu. Bakalım bu etkili olacak mı piyasada? Bunu da göreceğiz. Genel olarak bu da önemli bir şey. Ama yeterli olur mu? Bu hala tabii ki tartışılır. Ama piyasadaki gerçek dolaşımlar evet, görüldükçe ona göre piyasa daha rasyonel fiyatlamaya geçebilir. Tabii ki bazı şeylerin fiyatı çok yüksek, bazılarınki düşük olabilir. Bunlar olacaktır ama biraz daha herhalde sistemik olarak borsamızın daha istikrarlı hale gelmesi için dengelerin oluşmasını bekleyeceğiz. Burada da biraz seçici olmak lazım diye eklemek isterim.
1: Cemal Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız, vakit ayırdığınız için bize. Devam edelim. Filiz Özcan yayına katılacak, Hedef Portföy'den Portföy Yönetim Müdürü. Merhaba Filiz Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim.
1: Size şöyle sorayım. Şimdi ben gelsem size sıfırdan, bana bir portföy kurun desem, bana nasıl bir strateji önerirsiniz? İki, hali hazırda varsa dengemi nasıl, ağırlığımı nasıl yönetirsiniz?
2: Tabii şimdi bunlarla ilgili olarak öncelikle sizin risk seviyenizi belirlememiz gerekiyor.
1: Evet, ben orta risk diyorum.
2: Tamam, orta riskli bir yatırımcı olarak düşünelim. Yani aslında şöyle, şu anda hani mevcut durumda işte hem yurt içi gelişmeler hem yurt dışı gelişmeler hepsini bir sepette topladığımızda ve şu anki güncel koşullara baktığımızda risk iştahının yavaş yavaş toparlanmaya başladığını görüyoruz son gelişmeler doğrultusunda. Bu noktada bizim özellikle yurt içindeki hisse senetlerinin geldiği seviyeleri de düşünürsek nispeten hani orta riskli bir yatırımcı için hisse senedinin sepette olması gerekiyor. İşte buna %30-35 civarında bir oran verebiliriz. Ama en büyük oran tabii ki yine TL tarafında olmalı. Yani para piyasası fonları halen daha sepette büyük çoğunluğu tutuyor. Kalan kısımda da işte yine belki altın değerlendirilebilir. Altınla ilgili gerçi yakın zamanda, yani son düşüş sonrasında biraz daha ve son gelişmeler sonrası biraz daha yataya girebileceğini düşünüyoruz. Ama yine de tabii ki portföylerde olması gerekiyor. Biraz daha yurt içi gelişmeler ve şu savaşla ilgili gündemin yoğunluğu nedeniyle daha temkinli bakıyorduk aslında genel olarak piyasalara. Ama son gelişmeler ışığında özellikle bugün Brent petrol tarafında 90 doların altına başlayan bir hareketlilik var ki savaş başladığından beri 100 günü aştı sanıyorum. 90 doların altında böyle bir kalıcı net hareket görmemiştik. Şimdi bugün itibariyle tabii ki bunu takip edeceğiz ama özellikle 80-90 dolar civarında aralığına yerleşen bir petrol fiyatı genel anlamda piyasalarda risk iştahını daha pozitif tarafa çekecektir diye düşünüyorum.
1: Firiz Hanım, TL cazibesini korumaya devam edecek mi? Yani şunu sormaya çalışıyorum aslında. Şimdi uluslararası kurumların carry trade pozisyonlarını kapatmasını takip ediyoruz. Sadece bize özgü bir durum değil, gelişmekte olan ülkeler cephesinde. Bu yabancı pozisyonlanması, az önce küreseldeki temalardan da bahsettiniz. Bir de inanılmaz halk arzları takip ettiğimiz bir süreçteyiz Amerika tarafında. Küreseldeki hikaye müthiş yerlere gelmiş durumda. Dolayısıyla yabancı hareketi bu anlamda nasıl devam edecek? Bir de bu pozisyonlanma yerliyi nasıl etkiler?
2: Ya dolar TL tarafında açıkçası hani oradaki hani sene başından beri olan hareketliliğe baktığımızda kademeli bir şekilde yükseliş hareketi izleniyor. Ve oradaki bu genel konjonktürün bozulmasını çok da fazla beklemiyoruz. Fiyatlamalar anlamında baktığımız zaman faizler tarafında Merkez Bankası sanki biraz daha yine son yapılan açıklamalar doğrultusunda daha sıkı tarafta kalacak gibi görünüyor. Yurt dışında Fed'in bu noktada yapacağı hamle önemli olacak. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Oradan nasıl bir projeksiyon çıkacak karşımıza? Yine o da önemli olacak ama genel olarak dediğim gibi ben yine TL tarafında TL'nin nispeten güçlü kalmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Pozisyonlar anlamında da baktığımız zaman, faiz farkları anlamında da baktığımız zaman. O yüzden çok önemli, majör bir değişiklik olur diye düşünmüyorum.
1: Şimdi bu yurt dışındaki devasa halk arzlar, Amerika'daki iki tane daha gelecek. Dediğim gibi çok böyle inanılmaz seviyelerden, çarpanlardan bahsediyoruz. Bir de tabii şunu da sormak lazım. Yani o tarafta bu kadar büyük bir hikaye genel olarak piyasalarda bir likidite riski yaratır mı? Bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl takip ediyorsunuz? Ve tabii bu tarafa onun etkisi ne kadar yansır?
2: Aslında özellikle SpaceX halk arzına baktığımız zaman, şimdi halk arz öncesi yine fiyatlamalara baktığımız zaman ya bunun tabii ki matematiksel bir karşılığını net olarak hani şu rakamlardan takip tabii ediyoruz diyebileceğim bir şey yok ama işte altında yaşanan geri çekilme veya Nasdaq'ta yaşadığımız son düzeltmenin boyutunun çok geniş olması sanki yeni halk arzlar için bir nakit yaratılıyor gibi bir algı yarattı açıkçası. O yüzden oradaki şimdi bu halk arzlardan sonraki halk arzlar fiyatlamaya başladığında, yani yeni şirketler piyasaya açıldığında fiyatlama başladığında oradaki hareketliliği de takip etmek gerekiyor. Biraz soru işaretleri vardı değerleme noktasında. Özellikle hani halk arz fiyatının zaten biraz yüksek olduğu konusunda da endişeler vardı. Halk açıldıktan sonra, fiyatlama başladıktan sonra da oradaki hareketlilik nasıl devam edecek onu da takip etmek gerekiyor. Ama biraz dediğim gibi yani genel endişe fiyatlamaların, değerlemelerin yukarıdan çıktığı yönündeydi. Ama tabii ki tema orada çok güçlü halen daha. Yani yapay zeka teması o tarafı uzun bir süre daha yurt dışını destekleyecek gibi gözüküyor. Çünkü karlılıklar halen daha yüksek gelmeye devam ediyor. Çok ciddi yatırımlar yapıldı ve bu yatırımların meyvelerini de zaten zamanla göreceğiz. O yüzden ana tema sanki o tarafta destekleyici kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Altındaki özellikle düşüşte, altında şimdi barış yönünde açıklamalar geldikçe o tarafta çok bir toparlanma olmadığını da görüyoruz. Yani merkez bankalarının satışları da etkili olabilir ama bu halka arzlar da etkili olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani rakamsal sadece bir tahmin, ne kadar bir nakit o tarafa aktarılmıştır, net bir şey göremiyoruz ama oradaki pozisyonlanmaların değişiminden de yine halka arzlara bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Altındaki bu geri çekilme, yani şunu kastediyorum, bu 5200-5300 seviyelerinden geldiği yer, işte 4100'ler, 4200'ler. Çünkü bizde içeride çok ciddi bir altın yatırımcısı profili var. Buradaki bu işte neredeyse %20'lere varan aşağı kayış içeride yerli yatırımcının tercihlerini nasıl şekillendiriyor peki? Bizde ne oluyor yani?
2: Biraz daha sanki o tarafta ilgi azalıyormuş gibi geliyor bana açıkçası. Hı hı. Altına biz hep takip ettiğimiz altına ciddi bir kayış vardı. Özellikle döviz, evet, pozisyonlarından altına doğru bir geçiş vardı. Ama işte savaşın başlaması, global çapta faiz indirimi temasının rafa kalkması, çünkü 2026'ya başlarken faiz indirimleri teması çok ciddi öne çıkıyordu ve altını destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Savaşla birlikte bu temanın artık kalkmış olması, işte yine savaşın getirdiği etkilerden dolayı bazı özellikle o taraftaki pozisyonların nakde geçirilmesi altında böyle bir düşüş getirdi ve biraz daha bu düşüş sonrasında yatay seyrin etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü faiz indirim teması kolay kolay tekrar masaya dönmeyecek gibi duruyor. En son Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırımına gitti bu hafta içerisinde. Fed'in yine bu sene içerisinde en az bir tane faiz artırması bekleniyor. Şu anki koşullar itibariyle tabii ki savaş konusunda da iyi haberler geliyor. Yeniden belki faiz indirim teması ön plana çıkacaktır ama belki son çeyrekte. O zaman yeniden altın tarafında bir hareketlilik görebiliriz. Ama şu an daha kısa vadede baktığım zaman sanki oradaki düşüş sonrasında altta bir destek oluşacak ve yatay bir seyir devam edecek gibi görünüyor. O yüzden yurt içindeki yatırımcıların ilgisi biraz daha sınırlı kalabilir diye düşünüyorum altın tarafında.
1: Filiz Özcan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Filiz Hanım'ın notlarını da aldıktan sonra bir Londra'ya uzanalım. Ceren Dilekçi Köseoğlu karşımda. Ceren, hoş geldin. Avrupa piyasalarında, özellikle Avrupa borsalarında fiyatlamaları alalım ve tabii yön veren başlıkları, başta jeopolitik gelişmeler sanıyorum.
3: Evet Zeynep, ABD ile İran'ın anlaşmaya yaklaşmasının getirdiği iyimserlikle bugün küresel çapta hem hisseler hem de tahvillerde güçlü bir hali yaşandığını görmekteyiz. Avrupa borsalarına bakacak olursak, Avrupa borsaları dün 4 günlük düşüş serisini sonlandırarak yükselişe geçmişti. Bugün de o yükseliş devam ediyor fakat daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Bugün endekslerde %2'ye yaklaşan oranda primler var. İspanya borsası %2'nin üzerinde primle en hızlı yükselen endeks konumda. Sektörel bazda baktığımız zaman ise kamu hizmetleri ve enerji dışında tüm sektörler değer kazanıyor bugün Avrupa'da. Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Brent petrolün varili %4'ün üzerinde düşüşle savaşın ilk haftasından bu yana ilk kez 87 doların altını test etti. Bugün de enerji endeksi %3'e yakın düşüşle en kötü performans sergileyen sektör konumunda. En hızlı yükseliş ise havacılık tarafında. Hatta öğle saatlerinde havacılık sektöründe primler %5,5'a ulaşmıştı. Şu anda %4,7 primle öne çıkıyor havacılık sektörü. Onu bankacılık endeksi takip ediyor %4'lük yükselişle. FTSE 100, yani İngiltere borsası, enerji şirketlerine olan yüksek maruziyeti nedeniyle biraz daha geride kaldı diğer endekslerden %1,2 primle. İspanya borsası bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapıda olduğu için daha iyi performans sergiliyor. %2 civarı primli. Tabi burada mesela TUI, Ryanair gibi havacılık tarafında seyahat endeksi içinde işlem gören hisselerde %8 civarı güçlü yükselişler yaşandığını söyleyebiliriz. Tabi burada taslak anlaşmaya ilişkin metin de önem kazanıyor. Burada gelen haber akışı da fiyatlamalarda oldukça etkili. Mesela İran, Hürmüz Boğazı'nın statüsünü az önce savaş önce seviyeye getirmeyeceğini söyledi. Bu açıklama sonrası biraz daha primler daha sınırlı hale gelmiş durumda.

0: da Avrupa endekslerinde Zeynep.
1: Piyasa hattını ve haftayı bitirdik. Sırada Alara Akgüneş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Hafta başı görüşürüz. Hoşça kalın. İyi bir hafta sonu olsun.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası'nın nabzını tutmak üzere çok değerli bir konuğum bu cuma günü bana eşlik ediyor. Akyaka Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy bizimle. Merhabalar Gökşin Bey. Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür
1: Şimdi Gökşin Bey ben çok heyecanlıyım. Çünkü bu kadar fazla sektörün içinde bulunduğu bir grubu ağırlıyorum ve her sektörü sizinle detaylandıracağız diyelim programımızda. Tamam. Fakat ben genel bir iş dünyası yorumuyla sizinle başlamak isterim. Çünkü aslında çok farklı süreçlerden geçinen bir döneme merhaba demiş bulunmaktayız 2026 Şubat sonuyla beraber. Şimdi 2025 yılı sonuna bakıldığında bu sene nezdinde çok büyük ümitlerin ve olumlu bir tablonun yazıldığı haberleri ve manşetleri okumuştuk. Fakat 2026 yılının ilk yarı yılının sonuna geldiğimizde ise farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Sanayici 3 yıldır yüksek enflasyon ve faiz ortamıyla karşı karşıya kalmış durumda. Ki dün Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Faiz indirimi 3. ayda pas geçildi. Bir artışa gidilmedi haberini de aldık Merkez Bankası tarafından gelen toplantıda. Ve burada bakıldığında sık sık siz de enflasyonun kalıcı olarak düşülmesinin önemine vurgu yapan bir iş dünyası temsilcisi olarak 2026 yılının ilk yarı yılını nasıl değerlendiriyorsunuz ve ikinci yarı yılı bize neler ifade, nasıl bir mesaj veriyor ki ABD İran tarafından da bugün bir ön anlaşma haberini geldiğinde gördük. Amerika tarafından da teyidi bekliyoruz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Aslında siz çok güzel özetlediniz konuyu. 2025 yılı, 24 de öyle ama 25 yılı özellikle sanayici için gerçekten zor bir yıldı. Ama zor olması da gerekiyordu. Yani sanayicinin de yararına olan şey enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi. Maalesef enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin kolay bir yolu yok. Bu reçete acı bir reçete ve buna hep beraber katlanmak lazım. Ekonominin biraz kısılması lazım. Belki döviz kurları bir miktar enflasyonun altında artacak. Bu şekilde enflasyon düşürülecek. Bunlar tamamlandıktan sonra ancak biz kalıcı olarak büyümeye geçebiliriz. Ve 2025 yılı dediğim gibi sanayi için çok harika bir yıl diyemem. Ama dediğiniz gibi gene 2026 için biz daha umutluyduk. Ve 2026'nın ilk iki ayına baktığımızda gayet de iyi başladı. Daha sonra çok beklenmeyen bir şey, herkesin siyah kuğu dediği bir şey. Evet. Türkiye'nin de dışında tamamen global tarafta bu Amerika, İran, İsrail çatışmalarıyla beraber çok farklı bir ortama girdik. Ve maalesef artık bu çatışmalarla beraber enflasyon Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu haline geldi. Ve tekrar çok öngörülemez bir ortamın içine girmeye başladık. Aslında burada Türkiye'nin bir şansı var. Türkiye'de sanayicinin hayatı genel olarak çok öngörülemez ortamlarda geçtiği için dünyadaki diğer ülkelere göre bu konuda çok daha esnek, çok daha hızlı hareket edebiliyor. O açıdan aslında biz biraz daha şanslıyız diyebilirim. Dediğim gibi 2026'nın sizin söylediğiniz Şubat ayından sonrası özellikle enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki kırılmayla sadece sanayi için değil, bütün Türk dünyada iş yapanlar için bilinmez zor bir dönem oldu. Siz söylediniz tekrar onu tekrar anlaşma, barış anlaşması imzalayacaklar mı? İmzalarlarsa bu çok iyi bir şey. Ve önümüzü biraz daha görmeye başlarız ama önce imzalanın görmek lazım. Çünkü biliyorsunuz bundan önce de birkaç kere anlaşmaya yakın dedikten sonra geri döndü. Bizim için, bizden kastım Türkiye'deki sanayiciler için aslında en önemli şey enerji fiyatlarının tekrar makul seviyelere gelip ve tedarik zincirlerinde tekrar kurulması. Bu dönemde aslında en kritik nokta sağlam finansal yapıya sahip olmak. Biz grup olarak, Akyaka Holding olarak bu konuda biraz daha şanslıyız. Baktığınızda finansal altyapımız oldukça kuvvetli, konsolide kombin olarak baktığınızda borçluk oranlarımız oldukça sağlam yerlerde. Dolayısıyla yüksek faiz bizi

0: yıkıcı şekilde etkilemiyor. Yatırımlarda tabii ki fizibiliteleri, getirileri düşürüyor. Onu daha dikkatli bakmamıza sebep oluyor. Ama onun dışında faiz, yani çok fazla sanayici var ki kazandığının tamamını faize veriyor. Biz o durumda değil. O açıdan biraz şanssız açıkçası. Bir de gene kendi açımızdan bizim bir avantajımız, farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Evet. Temel olarak biz kimya ve ileri malzemeler, gayrimenkul ve enerjideyiz. Ama özellikle kimya ve ileri malzemelerde hizmet ve ürün ürettiğimiz sektörler çok çeşitli. Yani burada bir sürü şeyi sayabilirsiniz. Enerjisi var, tekstili var, su var, inşaat var, gıda var, hijyenik malzemeler var, havacılık var, savunma var, perakende var. Böyle olunca bir sektörde işler biraz yavaşladı, diğer sektörlerle onu kompanse etme gibi bir şansınız var. O açıdan kendimizi biraz şanslı görüyoruz. Bir diğer avantaj da üretim tesislerimizin büyük ağırlığı Yalova'da. O tek kampüs altında üretim yapmanın sağladığı ciddi bir verimlilik var. Çünkü artık baktığınızda Türkiye'de ucuz işçilik dönemi bitti. En azından şimdilik öyle gözüküyor. Yani bana sorarsanız uzun vadede de artık ucuz işçilikle avantaj sağlayan bir ülke olmayacağız. Bizim artık daha yüksek teknolojide yüksek katma değerli ürünler satarak kendimize avantaj sağlamamız lazım. Bunun için de işte Ar-Ge'ye önem vermek lazım. Yeni yatırımlara bakarken farklı, yani sadece işçilikten avantaj sağlayan değil de herkesin üretemediği, Türkiye'ye ithalat ikamesi sağlayacak ürünlere gitmek lazım. Evet. Bu tip yatırımlar yaptığımız için çok çok kötü etkilenmedik diyebilirim. Genel bu durumda.
1: Ki beklentilerinizde pozitif olduğunu ben bir önceki yorumlarınızdan aslında görmüş bulunmaktayım. Çünkü tabii bakıldığında siz geçtiğimiz sene 3,4 milyar dolarlık bir ciro elde etmişsiniz. Doğru. Ve bu sene 3,7 milyar Doğru. dolar ciro bekliyorsunuz. Burada bir revizyon şu an yakın zamanda görüldü mü? Ve bunun yanı sıra birçok sektör saydığınız grubun içinde bulundu. Peki şu an bu ciro yükselişindeki en güçlü kas ne olacaktır? Kimya tarafının şu an sizin içerisinde daha güçlü olduğunu gördüm. Doğru. Buradan mı bir katkı bekliyorsunuz
0: ciro usta? Şöyle bir kere önce şeye cevap vereyim. Evet, geçen sene 3.4 milyar dolardı kombine şeyimiz, ciromuz. Bu sene 3.7 milyar dolar olmasını bekliyoruz ve bunda bir değişiklik yok. Dolayısıyla ciro bazında bir %9'luk bir büyüme bekliyoruz yaklaşık. Ona bağlı olarak ihracat miktarımız 760 milyon dolar olacak ki o geçen sene 680 milyon dolardı. Bir de tabii biz geçen sene büyük bir yüklüce bir yatırım içindeydik. Yaklaşık 481 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bu sene de aslında o devam ediyor. 324 milyon dolar yatırım yapacağız.
1: Biraz daha altında olacak.
0: Biraz daha altında. Zaten bu yeni yatırımların başlayan yatırımların tamamlanması gibi diye düşünmek lazım. Çünkü bir yatırım yaptığınızda o yatırımı yaptıktan sonra sindirmek için biraz vakit gerekiyor. Şimdi çok kısaca bahsedeyim. Mesela büyük yatırımlarımızdan biri bizim Akkim'in yaptığı, Akkim bizim kimya şirketimiz, epoksi yatırımı. Bu yaklaşık 185 milyon euroluk bir yatırım. O bu sene üretime geçecek. Onun üretime geçtiğini bir görmemiz lazım. O pazarları görmemiz lazım. Tekrar ürünü sağlıklı ürettiğimizi, verimli ürettiğimizi görmemiz lazım. Sonra tekrar yeni yatırıma geçilecek. Bir de dediğim gibi yani borçluk oranlarımız düşük diyoruz. Biraz da bu sebepten. Yani çok agresif büyümek yerine belli alanlarda ve borçluklara dikkat ederek büyümeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden bu sene 321 işte ama 2 yılın toplamına baktığınızda 800 milyar milyon dolarlık bir yatırımımız var.
1: Peki hemen araya girmek istedim. Bu yatırımlar öz kaynakla mı gerçekleşiyor yoksa kredi tarafında bir destek mi oluyorsunuz? Ve bunun yanı sıra bakıldığında aslında burada yatırım tarafında radarınıza Tunus'un da olduğunu söylemiştiniz. Şu an Tunus tarafında nasıl bir projeksiyonla ilerliyorsunuz?
0: Ya şöyle, sonuçta bütün yaptığımız yatırımların mutlaka bir öz kaynak tarafı var. Ama bir miktarda kredi alarak bir leverage ile yapıyorsunuz ama işte o öz kaynak ve kredi kullandığımız oranlarda her zaman şirketin borçluluk oranlarına dikkat ederek yapıyoruz. Bizim yani piyasada aslında bütün dünyada bakılan en önemli şey her zaman işte FAVÖK, net borçluluk bölü FAVÖK'tür. Yani biz onun mesela geçen sene çok uzun bir büyük bir yatırım ortamından çıktık. FAVÖK bölü net borç bölü FAVÖK'ümüz 2 civarında ki bu sektör ortalamalarının oldukça altındadır. Bu senenin sonunda muhtemelen 1,5'lara gelecek. Hı hı. Bu oranlara dikkat ederek yapıyoruz. Evet. Tunus yatırımına gelince ya onu bir arkadaş iki hafta önceki basın toplantısında sordu. O da Tunus'ta bir internet sitesinde çıkmış şey yapmış. Tunus'ta bir yatırım bizim Aksa İleri Kompozit diye bir şirketimiz var. Bu şirket havacılık ve savunma sanayine

0: kompozit malzemeler üretiyor. Ve Tunus'ta da ciddi bir havacılık konusunda bir kümelenme var. Airbus'un, ki Aksa Kompozit'in müşterilerinden biridir Airbus, Dell falan. Tunus'ta bunların fabrikaları. Onlara daha iyi servis vermek amacıyla Tunus'ta acaba bir yatırım yapabilir miyiz diye şu anda inceleme aşamasındayız. Arsa bakıyorlar, maliyetlere bakıyorlar. Fizibilite daha bize gelmedi. Eğer fizibilite gelirse eğer önümüze ve karlıysa Aksa Eleri Kompozit olarak bir yatırım yapmayı düşünüyoruz orada. Ama baktığınızda toplam büyüklük olarak da bu toplam yatırımlarımız işte çok çok büyük rakamlar değil bunlar. Ufak bir yatırım.
1: Peki,
0: onu söylemem lazım.
1: Peki Tunus dışında gündemde başka bir pazar arayışı var mı? Radarda başka pazarları şu an konuşuyor musunuz?
0: Yatırım olarak aslında şu anda Türkiye ağırlıklı gidiyoruz. Onu söylemem lazım. Bizim orada yatırım yaparken baktığımız konu Türkiye'de veya yurt dışında yapmaktan çok Türkiye'de Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını azaltacak yatırımlar yapmak. İthalat ikamesi sağlamak. İşte demin epoksiden bahsetmiştim. Evet. Epoksi yatırımı mesela Türkiye'de hiç şu anda epoksi yatırımı yok. Biz epoksi yatırımını yaptığımızda ve tam kapasiteye geçtiğinde yaklaşık 150-200 milyon dolarlık bir ithalat ikamesi sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. Hem yerleşmesi açısından hem de yüksek teknoloji olduğu için kar marjları da fizibiliteyi karşılayacak. O açıdan o tip yatırımlara bakıyoruz. Yoksa yurt içi veya yurt dışında yatırım yapalım diye alan bakmıyoruz açıkçası biz.
1: Halkar tarafında da aslında 2020 yılın ilk yarı yılında SEDAŞ'ın halka arzı için bir gündemi oluşabileceğini öngörüyorsunuz. Peki şu an takvimde daha erkene çekme beklentiniz var mı? Çünkü 2025 yılına nazaran 2026 ilk 5 ayında daha hızlı bir halka arz furyası görmeye başladık. Peki siz bu yıla yetişmeyi öngörüyor musunuz?
0: Şöyle, orada aslında süreç bizden biraz bağımsız ilerliyor. SEDAŞ halka arz edilmek üzere SPK'ya başvurusunu yaptı. Şu anda sıra gelmesini bekliyor. Bana söylenen, arkadaşların söylediği, zaten sırada epey bir firma var. 2025 yılında olması ihtimali yok gibi gözüküyor. 2026'da da ilk yarı yıl değil, muhtemelen belki 3. çeyrekte.
1: 2027 için.
0: 2027 yanlış evet. Söyledim. 2027'nin bir yerinde sıra geldiğinde, hı hı, eğer piyasalarda müsaitse halka arz olabilir. Biz hazırlığımızı yaptık. Şu anda aslında bekliyoruz.
1: Peki başka bir firma için şu an halka arz beklentiniz var mı? Çünkü çoğunlukla sermaye arayışı değil de yatırımları büyütmek amaçlı halka arz planlamalarını yapıyorsunuz diye biliyorum.
0: Şu anda halka arz edeceğiz diye çalışmaya başladığımız bir firma yok açıkçası. Ama ileride şirketin, diyelim ki herhangi bir şirkette yatırım yapacağız, o yatırımın bir kısmını halka arzdan karşılayalım dersek olabilir. Yani kimya sektöründe olabilir böyle şeyler ama olmamış bir şey için şimdi yapacağız demeyeyim, yanıltmayayım.
1: Peki son zamanda aslında bu satın alma ve birleşme pazarında küresel jeopolitik krizden kaynaklı bir artış olduğunu gördük ve konsolidasyon tarafında büyük şirketlerde bir arayışın da olduğunu duyuyoruz. Sizin tarafta böyle bir adım var mı?
0: Şöyle, bizim geçen sene aslında iki tane büyük satın almamız oldu. Bir tanesi şu anda adını değiştirdik artık. Aksa Karbon şirketimiz Doğu Aksa'ydı. Doğu Chemicals'la %50-50 ortaktık. Onun payını satın aldık. Artık Aksa Karbon, ki karbon elyaf çok kritik bir malzemedir ve aslında Türkiye'de üretim yok. Dünyada da üretim yapan 3-4 şirketten biridir Aksa Karbon. O %100 Türk şirketi, %100 Aksa şirketi haline geldi. O önemli bir yatırımdı bizim, hı hı, için. Gene aynı şekilde biraz önce bahsettiğim Aksa İleri Kompozit'in %49 hissesi vardı. Onu da Akkök şirketi, bir kısmını Aksa aldı. Ve o da %100 Aksa şirketi oldu. Ama şu anda yani yeni şirket bakıyor musunuz dersen fırsatlar çıkarsa bakıyoruz ama aktif olarak ben piyasadayım ve de M&A için şirket bakıyorum demem doğru değil. Bakmıyoruz.
1: Gayrimenkul tarafını da sizinle konuşmak lazım. Çünkü bakıldığında buradan 75 milyon dolarlık bir kira geliri geçtiğimiz yıl elde etmişsiniz. Peki şimdi bakıldığında son zamanda altındaki yükselişle beraber aslında burada bir servet etkisi sürecinde konut ve gayrimenkul tarafından bir artış olduğunu, kayış olduğunu görmüştük. Fakat şu an bakıldığında 4200 dolarlık kadar düşen bir ons altın fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Peki bu düşüş sizce gayrimenkul tarafındaki talepleri neden etkileyecek bir düşüş öngörüyor musunuz ki sizin de yeni Eylül ayında devreye girecek bir gayrimenkul projeniz var?
0: Şimdi şöyle, bizim gayrimenkuldeki ana yatırımımız aslında alışveriş merkezleri. Akasya var, Akmerkez var, Akbatı var. Buradan dediğiniz gibi düzenli bir kira geliri elde ediyoruz ve bu kira, elde ettiğimiz kira gelirlerinin bir kısmını temettü olarak dağıtıyoruz. Bir kısmını da yeni yatırımlara çeviriyoruz. Şimdi O Akış'tır. Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aksa ve Akbatır'ın sahibidir ve geliştiricisidir. O şirket üzerinde baktığımızda onun şu anda borcu yok gibi bir şey. Dolayısıyla artık onun yeni yatırım yapması lazım. Bu yatırımlardan biri sizin de söylediğiniz Sahracı'da bir arazi üzerinde büyükçe bir konut projesi var. Bunun ruhsatları için şu anda Kadıköy Belediyesi'nde devam ediyor. Eğer inşaat ruhsatını alabilirsek bu yıl içinde satışa ve inşaata başlayacağız. O yaklaşık 125 bin metrekare falan bir konut alanıdır. Oradan umutluyuz açacağız. Hı hı. Şimdi altın konusuna gelirsek, evet, dediğiniz gibi aslında geçen sene bu kadar sıkı ekonomik şartlara rağmen enflasyonu düşürmek için uygulanan programla beraber çok etkilenmemesi halkın büyük ölçüde altındaki değer artışından. Çünkü herkesin Türkiye'de sakladığı belli bir miktar altını var ve oradan gelen bir zenginleşme var. Son 2-3 ayda burada ciddi bir erime oldu. 4100 dediniz galiba.
1: Evet,
0: o civarlarda şu an. Bugün biraz daha iyi. Anlaşma olmaya yaklaştı, evet. Artıyor. Tekrar düşüyor ama 5000 küsur dolarlardan buralara geldi bir miktar şeydi. Ama baktığınızda hala sene başına göre yüksek altın. Ve 200 sene önceki değerlere bakarsanız ona göre de hala altında çok kuvvetli bir değerlenme var. Ve hepimizin umut ettiği gibi Orta Doğu'daki problemler de çözülürse tekrar çok acayip yükselir mi bilmiyorum ama 5000'ler seviyesine gelmesini bütün uzmanlar bekliyor. Dolayısıyla oradan gelecek, çok devam etti. Bunlar altın çok aşağı indi. Mutlaka bir negatif etkisi olur. Ama şu anda çok onu öngörmüyoruz açıkçası. Yani orada bir toparlama olacağını umuyoruz.
1: Peki, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümleyle rica edeyim sizden. Burada bir ön anlaşma gerçekleşirse, haberler teyit edilirse toparlanmayı bu yıl içerisinde ne zaman bekliyorsunuz ekonomik taraftan bakıldığında?
0: Ya şöyle, çok kısa söyleyeyim. Ön anlaşma değil de imzalanmış anlaşmayı görmemiz lazım.
1: Çünkü fiziki görmek istiyorum
0: çünkü diyorsunuz. Hayır, ben görmüyorum. Piyasa onu istiyor bence. Çünkü çok ön anlaşmaya yakın şeyler oluyor, tekrar dönüyor. Eğer anlaşma olur ve de Hürmüz Boğazı açılır, bu karşılıklı füze atmalar biterse çok hızlı toparlanma olabilir. Belki beklediğimizden de hızlı olabilir. Yani çünkü sonuçta buradaki en önemli şey enerji maliyetleri. Enerji maliyetleri hızlı düşerse her tarafta ona paralel bir düşüş
1: bekliyor. Bunu bekliyor musunuz peki? Bir öngörünüz var mı pozitif olarak?
0: Çok doğru adama sormanız. Bunu orada o anlaşmayı şey yapanlaracaksınız. Tamam. İnşallah olur diyeceğim size. Peki. Sadece bütün sanayiciler olarak onu bekliyoruz.
1: Biz de inşallah diyelim, umuyoruz ki. Akyük Holding CEO'su İhsan Gökçin Dursoy'a çok teşekkürler.
0: Değerli katkılarınız,
1: kolaylıklar diliyoruz size.
0: Teşekkürler.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza gidiyoruz. Trafik sigortalarındaki genel aslında uygulamayı konuşmak üzere hattımızda bizlere Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar eşlik ediyor. Ahmet Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, hoş bulduk.
1: Ahmet Bey, aslında bakıldığında güncel bir haber geldi. Trafik sigortalarına genel uygulama şartlarında bir değişiklik kararı verildi ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Peki bu düzenleme ne getiriyor? Biraz sizden detayları dinleyelim.
2: Evet, Alara Hanım, biliyorsunuz bu trafik sigortalarında son yıllarda değer kaybı diye adlandırılan bir konu söz konusuydu. Dolayısıyla sigorta şirketlerimiz trafik hasarlarında kusursuz kişilerin hasarlarını sigorta şirketlerimiz mağdur diye adettiğimiz kişilerin zararlarını tazmin ettikten sonra o kişiler araçlarındaki değer kaybı için ayrıca talepte bulunuyorlardı. Fakat son zamanlarda özellikle yetkisiz hasar aracılarının da tetiklemesiyle çok sayıda dosya hem adli yargıda hem de sigorta tahkim komisyonu üzerinden sigorta şirketiyle sigortalılar arasında uyuşmazlığa dönüyordu. Ve bugün tahkimde görülen dosyaların ki bunlar 700 bine yaklaşan dosyalardır. %95'i tahmini olarak değer kaybı dosyaları oluşmaktaydı. Dolayısıyla Sigortacılık Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuz bir düzenleme yaparak trafik sigortası genel şartlarında bir takım değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemli noktası değer kaybı dosyalarının taleplerinin artık bir talep olmadan otomatik olarak maddi hasarla birlikte açılmasını sağlıyor. Dolayısıyla sigorta eksperi maddi zararı tespit etmek üzere görevlendirildiğinde aynı zamanda değer kaybı tazminat rakamının da hesaplanmasını yaparak eksper raporuna kaydedecek. Dolayısıyla eksper raporuna kaydedildiğinde sigorta şirketleri de herhangi bir talep beklemeden bu zararları tazmin etmek üzere ilgili kişiye bildirecekler ve ödemelerini gerçekleştirecekler.
1: Peki Ahmet Bey, burada otomatik eksper ataması ya da bedensel zararla ilgili düzenlemelerin poliçe fiyatlarına yansıyacak boyutu neden olacak? Bir çok kısa rica edeyim.
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu bir topluca süreç. Önce akıllı eksper atamasıyla başlayan, arkasından trafik sigortası genel şartları değişikliği ve sonrasında devam edecek, birkaç adımla ilerleyecek SDDK'nın yönettiği bir süreç. Fakat şöyle, şu anda dosyaların otomatik açılmadığını, talep olmadan dosya açılmadığını düşündüğümüzde, ilk etapta bütün taleplerin açılacağını öngördüğümüzde bir maliyet artışı söz konusu olacakmış gibi gözükebilir. Hı hı. Fakat orta uzun vadede bizim beklentimiz dava maliyetlerinin düşmesi, vekalet ücretlerinin işte tahkim giderlerinin azalması neticesinde sigortalarımızın lehine sonuçlanacağını, dolayısıyla ortalama hasar maliyetlerinin düşeceğini, çünkü gerçek tazminatın dışında çok fazla sayıda bizim feriler dediğimiz ödemeler gerçekleştiriliyor. Burada sigortalılarımıza da bir takım işler düşüyor. Artık sigortalılarımız ve sigortalılarımızın zarar verdiği mağdurlarımız, onlar da başkalarının sigortalıları zaten. Dolayısıyla şuna dikkat etmeleri lazım. Sigorta şirketleri onların hem maddi zararlarını hem değer kayıplarını ilk talepte ödeyecek duruma gelmişlerdir. Dolayısıyla özellikle kendilerini bu yönde yetkisiz aracıların ikna ederek vekalet almalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde de maliyetlerin azalmasına katkı sağlamaları lazım. SDDK'nın bu konuda başlattığı düzenlemelere biz sigorta şirketleri olarak, sigortalılarımız da kendi imkanlarıyla destek verdiğimiz sürece, sonuçta sigortalılarımızın lehine primler de artışlar azalacaktır. Dolayısıyla maliyet azalışı olumlu olarak sigortalılarımıza yansıyacaktır.
1: Peki ne zaman biz bu düşüşü göreceğiz Ahmet Bey?
2: Aslında şöyle, biz pilot uygulama var şu anda biliyorsunuz akıllı eksper atamasında. Bursa ve Ordu'da pilot uygulama yapılıyor. Sigorta şirketlerimiz bu pilot uygulamalarda, bir kısım sigorta şirketlerimiz zaten otomatik talep olmadan otomatik değer kaybı hasarlarını ödemeye başladılar. Bunun ilk sonuçlarına baktığımızda, çok erken tabii bunları söylemek için, ama ilk sonuçlar için olumlu gözüküyor. Dolayısıyla burada tahkime ya da adli yargıya gidecek dosya sayısını azalttığımızdaki eksper raporunu yazar yazmaz bu tazminatlar ödenmeye başladı. Şu anda benim elimdeki ön rakamlara göre, en azından kendi şirketimin rakamlarına göre baktığımızda 1 Nisan'da başlayan uygulamada %90'ı dosyaların kapanmış durumda. Yani kısa sürede dosyalar açılıyor ve kapanıyor. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde olumlu yansımayı göreceğiz. Sigortalılarımızın da sürece olumlu katkı sunmaları gerekiyor.
1: Ahmet Yaşar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Evet, iş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paradan herkese merhabalar efendim. Bugün Çağlar Kuzukluoğlu yerine ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Hemen kısaca fiyatlamalar üzerinden sohbet ederek başlayalım. BIST 100 ana endeksinde bugün pozitif bir hava var. Çünkü barış teması fiyatlara yansımış durumda. Dün hatırlayacaksınız Trump'tan sert açıklamalar gelmişti. Özellikle Hark Adası'nı alacağım açıklaması çok dikkat çekiciydi. Ama ardından saldırı emrini geri çektiğini açıkladı ve anlaşmaya çok yakınız dedi. Bir kez daha söylemlerini aksi yönde değiştirdi ve bundan sonrasında barış fiyatlamasını gördük biz. Şöyle bir Borsa İstanbul'a baktığımızda alt endekslerde bankacılık endeksinde özellikle yükselişini görüyoruz. 6,30 yükseldi ki %7'nin üzerinde kadar değer kazandığını gördük gün içinde. Onun dışında sanayide %1'in üzerinde, mali endekste de %2,87'lik alımlar mevcut durumda. Devam edelim endeksler üzerinden fiyatlamalara baktığımızda. Topyekun zaten yeşilleri görüyoruz ama şöyle bir baktığımızda özellikle ulaştırma endeksinin de ciddi alımlarla karşılandığını görüyoruz. %4,11'lik. Neden? Bu barış temasıyla birlikte aslında hem enerji fiyatlarının, benzin fiyatlarının düşmesiyle beraber oradan bir kazanım olması bekleniyor. Bir yandan da yolcu sayılarının artması bekleniyor. Orta Doğu'daki kriz itibariyle o tarafta bir miktar yolcu kaybı olmuştu. Dolayısıyla tüm bunlar ulaştırma endeksini pozitif etkiliyor. Turizm endeksinde %1,68'lik, hizmetler endeksinde de %1,69'luk yukarı yönlü hareket var. Paritelere baktığımızda dolar TL'de 46-26 seviyelerini görüyoruz. Euro TL'de 53-54 seviyelerindeyiz. Euro dolar çaprazında ise 1.1568 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma yaptığı haftada sterlin dolarda 1.34 ve dolar endeksi şu anda 100'ün altına gelmiş durumda. 99,80 dolar seviyelerindeyiz. Avrupa borsalarına baktığımızda burada da aslında jeopolitiğin yarattığı bir pozitif eğilim var. Tamamen her yerde yeşillerin olduğunu söylemek mümkün. Burada alımlar en çok İtalya'ya, FTSE'ye gelmiş durumda. %1,63 kadar yukarıdayız. ABD borsalarında vadeli tarafa baktığımızda Dow Jones'ta %0,60'lık, Nasdaq'ta %0,40'lık, S&P 500'de de 0,49'luk yukarı yönlü hareketler var. Ve son olarak emtia ve kripto piyasalarına baktığımızda altında şu anda yatay seviyeler söz konusu ama bir yılın en düşük seviyelerinden biz bu noktaya geri geldik. 4211 dolar seviyesindeyiz. Gümüşün spotu ise 67 dolar 12 sent seviyelerinde. Bitcoin geçen hafta 60 bin doların altında test etmişti. Şu anda 63.586 dolardan işlem görüyor. Ve her iki tip petrol de bu barış temasıyla birlikte aşağıya geldi. 90 doların altına gelmesi önemli. Brent petrolde 87 dolar 77 sent, Amerikan tipi ham petrolde 84 dolar 98 sent fiyatlaması ekranlara yansıyor. Fiyatlamaların ardından Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi yöneticisi Emirhan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de girişte bahsettiğiniz gibi tabii Donald Trump'ın açıklamaları ve sonrasında geri adımıyla birlikte geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da bir rahatlama gözlemliyoruz. Tabii burada sadece savaş gündemi değil, kripto para piyasalarında kurumsal entegrasyonun arttığı bir gün de yaşıyoruz. BlackRock yatırımcılara düzenli nakit akışı ve temettü sağlamak üzere tasarlanan yeni ürünü iShares Bitcoin Premium Income ETF için SEC'ye resmi başvurusunu sundu. Analistlere göre önümüzdeki hafta Nasdaq'ta yer alacak fon BITA ticker koduyla işlem görecek. Strateji şu: BITA pasif bir spot Bitcoin tutma aracı değil. Fon elinde Bitcoin, yani spot Bitcoin, nakit ve BlackRock'ın 47 milyar dolarlık spot fonu iBit hisselerini barındıracak ve fon yöneticileri bu iBit hisseleri üzerinden düzenli olarak aylık call opsiyonları satarak prim geliri toplayıp bunu yatırımcılara düzenli bir faiz ya da temettü geliri olarak dağıtacaklar. Burada önemli nokta şu: ETF'lerin hikayesi doğrudan Bitcoin satın almak istemeyen yatırımcılara ulaşmanın bir yoluydu. Ama şimdi ETF aldığında da temettüyle bir faiz geliri elde etmek isteyen yatırımcılara, yani daha geniş bir kitleye ulaşması açısından önemli. Goldman Sachs'ın da bir başvurusu vardı bu minvalde. 1 Temmuz gibi aktif olması bekleniyordu. Ama BlackRock bu hamlesiyle birlikte piyasaya erken girmenin de avantajını elde etmiş olacak. Kripto varlıklarla ilgili geleneksel finansın entegrasyonunda bir dönüm noktası daha yaşandı. The Block'un yine haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC 2005 yılında yürürlüğe giren Ulusal Piyasa Sistemi düzenlemesi, yani Regulation NMS kapsamındaki iki kritik kuralı tamamen yürürlükten kaldırmayı teklif etti. Bu ne demek? Galaxy Digital ve TD Cowen Washington analistleri bu hamlenin tokenize ABD hisse senetlerinin merkeziyetsiz finans, yani DeFi havuzlarında kitlesel olarak işlem görmesini engelleyen en büyük hukuki duvarı yıktığını belirtiyor. Bu düzenlemelerin de 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Yayınlarda bu hafta sıklıkla anlatmaya çalışmıştık. Tokenize hisse senetleri oldukça revaçta. Buradaki piyasada çok ciddi bir hacim var. Dolayısıyla buraya dair de SEC'den regülasyonu yumuşatma anlamında bazı adımlar geldiğini görüyoruz. Son olarak dünyanın diğer ucuna, Japonya'ya gideceğiz. Orada da yine regülatif hamleler var. Kripto para endüstrisinin hani ağır vergilerle bildiği Japonya, küresel rekabet gücünü geri kazanmak adına önemli bir adım attı. Japonya Temsilciler Meclisi kripto paraları birer ödeme aracı olmaktan çıkarıp finansal enstrüman olarak yeniden sınıflandırmaya çalışıyor ve bu anlamda kapsamlı bir yasa tasarısını resmen onayladı alt meclis. Bu tasarıda kriptodan alınan vergilerin %55'ten %20'ye düşürülmesi planlanıyor ve aynı zamanda Tokyo borsasında yerel Bitcoin ve Ether ETF'lerinin listelenmesinin de önü açılacak. Bugünlük gelişmeler bu kripto piyasasında. Sözü yeniden size verelim.
1: Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ve kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Rot Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba canım.
1: Şimdi aslında bugünkü fiyatlamaya baktığımızda bir kez daha barış fiyatlamasını konuşuyoruz. Dün gerilim bir hali yükselmişti. İşte o Hark haritası açıklamaları. Oradan Trump'ın bir kez daha geri adımıyla beraber bu sefer tekrar pozitife döndü fiyatlamalar. Ama genel olarak bunu zaten çokça konuşuyoruz bu döngüyü ama son aslında şöyle bir gözlemleyecek olduğumda şeyi görüyorum. Yani yukarıya gidişlerde daha iştahlı oluyor piyasalar. Sanki negatif haber akışını biraz daha sınırlı fiyatlıyor gibi. Şimdi bu döngüye baktığımızda aslında gerçekten bir barış olması durumunda fiyatlamaların nereye kadar taşınabileceğine dair size ne sinyal veriyor? Yoksa buradan bir çözülme de gelebilir mi? Yani size ne söylüyor bu görünüm?
2: Şimdi canım söylediğiniz gibi biraz piyasa aslında asimetrik fiyatlama yapıyor. Bunun da temel nedeni söylenenleri belirli bir oranda iskonto ediyor. Özellikle Trump'ın süreci yönetme uslubu ve buradaki açıklamalarına baktığımız zaman ilk başta belirli bir oranda daha yüksek tepki veren, negatif tepki veren bir piyasa vardı ama aslında zaman içerisinde kendi uslubunu da biraz piyasanın görmesiyle birlikte bir kere piyasanın bunu iskonto ettiği ve ana senaryonun bir şekilde ateşkeşe götürecek bir senaryo olduğu ile ilgili bir genel kanaati var. Ama tabii bu riskler barındırıyor. Yani böyle bir şeyi %100 oranda tespit etmek de çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla ifade ettiğiniz gibi bir miktar negatifliklere verdiği tepkinin daha sınırlı olduğu, pozitif tarafında biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ama tabii hani dünkü açıklamalara baktığımız zaman da yine bu konuştuğumuz süreç seyahatinden dolayı da aslında piyasa bu açıklamalar yapıldı ama gerçekten buraya gidiyor muyuz konusunda da çok çok emin değil. Bunu belirli bir olasılıkla pozitif yönde fiyatlıyor ama daha somut gelişmeler de görmek istiyor diye özetleyebiliriz. Ama hani sorunuza dönecek olursam nihai olarak burada bir barış sürecine gitmemiz durumunda tabii fiyatlamalar tarafında bunun daha sert etkilerini görme ihtimalimiz yüksek. Burada özellikle petrol tarafına dönüp baktığımız zaman hani bizler petrol uzmanı değiliz ama uzmanların açıklamalarına baktığımız zaman geçtiğimiz dönemde Hürmüz'ün kapalılık süresinin bu dönemlere geldiği durumda aslında daha yüksek seviyeye oturan bir petrol fiyatı beklentileri vardı. Onun altında seyahat ettiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bu da biraz küresel aslında son dönemdeki talep koşullarının da yavaş yavaş soğumasından kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Ama nereden bakarsanız bakın petrol de dahil olmak üzere burada somut gelişmeler olduğu noktada piyasa tarafında pozitif fiyatlamanın devam edeceğini öngörmek lazım.
1: Peki bir bankacılık tarafını ayrıca parantez açalım mı? Şimdi bugün orada %7'leri gördük gün içinde alımlarda. Şimdi neden bu kadar pozitif fiyatlanıyor diye soracağım. Savaş tarafı evet orada barış fiyatlaması ama dediniz ki piyasa çok da emin değil aslında bu taraftan. Bir o var. Dünkü faiz kararına bakıyoruz. Bir değişiklik yok. 37'de sabit kaldı. Evet hani orada 40'tan fonlanıyor. Belki ilerisi için 37'ye çekme alanı açılmış oldu tekrardan ama ya bu kadar %7 yukarıya gidecek kadar ne oldu sizce?
2: Aslında biraz böyle piyasa psikolojisiyle de okumak lazım bunu. Aslında bizi bir günde %7 yukarı götürecek kadar somut bir elimizde done var mı derseniz o kadarı yok. Ama yine ifade ettiğiniz gibi birinci dereceden dün gelen haber akışı ve savaş tarafıyla ilgili pozitif fiyatlama. Borsa İstanbul tarafında da özellikle bankacılık gibi betası yüksek şirketler ve sektörler tarafında daha hızlı bir karşılık buluyor. Dolayısıyla buradaki pozitif fiyatlama ile birlikte bunun gün içerisindeki hareketinin yaratmış olduğu momentumla da hareketin bir miktar hızlandığını görüyoruz. Ama gerçekten dünden bugüne önümüze olguları koyduğumuz zaman bu kadar farklı bir noktaya getirecek durumda değiliz. Bu biraz piyasanın gün içerisindeki fiyatlama mekanizmaları, gün içerisinde oluşan trendlerin ve momentumların dönüp algoritmalar üzerinden fiyatlandığı noktada ya da oralardan yapılan işlemlerle birlikte aslında bu yaşanan hareketlerin ivmeleri de zaman zaman gün içerisinde daha sertleşebiliyor. Dolayısıyla biz bunu biraz böyle okuyoruz ama temeli itibariyle hani hem Borsa İstanbul'un kendisi hem de bankacılık özeli yine küresel tarafta oluşan bu olumlu algıya bugün eşlik ediyor diye gözüküyor açıkçası.
1: Peki tüm bu konjonktürde genel olarak baktığımızda hani şöyle yıl sonuna dair beklentilerinizde bir değişiklik oldu mu orada? İyi senaryo, kötü senaryo olarak baktığımızda ne öngörürsünüz?
2: Şimdi burada bir kere hani seneye başladığımız noktada Borsa İstanbul belirli bir oranlı küresel emsallerinden daha pozitif ayrışıyordu. Özellikle geçen sene EM piyasalarını kıyasladığımız noktada oldukça gerisinde kalmıştık. Dolar bazında yaklaşık 35 puanlık bir geride kalmış performansı vardı. Bu seneye baktığımız zaman da aslında enflasyonda belki daha önce öngörülen kadar hızlı bir düşüş değil ama yine düşüş trendi olduğu, makro koşulların nispeten pozitif olduğu bir konjektürde bir hani emerging market fon yöneticisi gözüyle baktığınız zaman buradaki alokasyonları yaparken Türkiye bir miktar daha öne çıkıyordu ve onun da dönüp fiyatlamalar üzerinde karşılığı olduğunu gördük. Ama içinden geçtiğimiz süreç başta İran Savaşı olmak üzere bir miktar da bizim iç gündemimizle birlikte Borsa İstanbul tarafında da gelişmekte olan piyasalara göreceli olarak son aylarda biraz daha geride kalmamıza neden oldu. Tabii savaşın ortadan kalktığı bir senaryonun relatif olarak daha iyi kazanacak piyasalarından bir tanesi Borsa İstanbul. Çünkü Türkiye net enerji ithalatçısı konumu itibariyle baktığımız zaman ve sadece aslında petrolün kendisi değil, petrokimya ürünleri üzerinden de bunu okumak lazım. Örneğin mesela Türkiye'de önemli tarım sektörünün girdileri tarafında sentetik gübrelere baktığımız noktada çok ciddi bir orada ithalat talebi var Türkiye'nin. Dolayısıyla bütün bu unsurlarla birlikte değerlendirdiğimiz noktada barış sürecinin yine relatif kazananlarından biri olacaktır diye biz bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir gelişme olduğu noktada emsallerinden daha pozitif ayrışan bir piyasa öngörüyoruz. Ama bu tek başına bizi çok kuvvetli trendlerle yukarı götürmek adına yeterli değil. Çünkü bir taraftan da bizim içeride enflasyon gündemimiz var. Dolayısıyla
1: faizler de çok yüksek.
2: Kesinlikle. Zaten onun bir bacağı da orası. Dolayısıyla bu yaşadığımız sürecin aslında gecikmeli etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Merkez Bankası da buradaki bir takım belirsizliklere vurgu yapıyor. Dolayısıyla orayı çok böyle katı yorumlayabilmek makro gözüyle çok çok kolay değil. Ama elimizdeki şu andaki döneler itibariyle baktığımız zaman bir kere seneye başladığımız seviyelere göre yıl sonu enflasyon beklentileri bütün piyasa katılımcılarında yukarı gelmiş durumda. Biz de kurum olarak %29.2 bekliyoruz sene sonu itibariyle. Politika faizi tarafında da aslında Merkez Bankası'nın bir indirim yapmamasını bekliyoruz yıl sonuna kadar. Ama tabii burada şöyle bir belirsizlik noktası var. Biraz önce ifade ettiğim gibi yaşadığımız sürecin sonradan gelecek gecikmeli etkilerinin ne boyutta olacağını şu anda kestirmek mümkün değil. Orada özellikle son dönemde hem küresel hem de özellikle Türkiye tarafında bir miktar zayıflayan talep görünümü daha hızlı pozitif fiyatlamaları neden olursa, yani enflasyon anlamında söylüyorum bunu, o zaman bu senaryoyu biraz daha revize etmek söz konusu olabilir ama bugünkü veri setiyle bazı senaryoyu biz böyle ortaya koyuyoruz açıkçası.
1: İkinci yarıda da bir faiz indirimi beklemiyorsunuz. Henüz konjonktürde çok büyük bir değişiklik olmazsa diyorsunuz. Peki yatırımcı şu anda mesela ne yapmalı sizce? Yani bu kadar hani bir faiz indirimi de olmayacak, savaş temasının nereye evrileceği belli değil. Borsa İstanbul'da hani bu taraflardan bir fırsat yaratırım diye pozisyon arttırmak lazım mı? Yoksa nasıl bir portföy oluşturmak lazım?
2: Bir kere bir portföy, yani bir sepet oluşturmak lazım. Burası çok önemli. Bunu yaparken de yatırımcıların tabii her birinin risk iştahı birbirinden farklı ama orta risk iştahı gözüyle baktığımız zaman biz ana omurgasının portföylerin para piyasası ürünlerinden oluşması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Hala o devam ediyor.
2: Devam ediyor çünkü hani hem güncel fonlama seviyesine baktığımız zaman Merkez Bankası tarafında hem de overnight'in ya da para piyasası ürünlerinin risk yapısına baktığımız zaman burası hala varlık dağılımları içerisinde risk optimizasyonu için öne çıkan mecralardan biri. Ama bununla birlikte taktiksel olarak dönem dönem söylediğimiz dağılımın risk kompartmanını da oluşturmak önem arz ediyor. Burada da biz Borsa İstanbul yabancı hisse senetleri ve altından oluşan bir risk kompartmanı öngörüyoruz. Dolayısıyla para piyasası ürünlerinin yaklaşık %60 civarında olduğu dengeli bir portföy için kalan %40'lık kısmının da biraz önce ifade ettiğim varlıklar arasında dağıtılabileceği bir konjonktür öngörüyoruz.
1: Peki değerli metaller üzerinde ne bekliyorsunuz? Orası çokça konuşuluyor ya, özellikle hani altındaki bu ciddi düşüş, hani mesela BES tarafında da ciddi zararlara yol açtı. Orada da ciddi bir payı var altın yatırımcısının. Fon tarafında oralardan çıkışlar nasıl oldu? O tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz?
2: Ya evet, bu önemli bir tespit bence. Evet. Önemli bir konu. BES'in neredeyse %50'si kıymetli maden ürünlerinden oluşuyor. Dolayısıyla hani hep konuştuğumuz bir servet etkisi itibariyle baktığımız zaman bir kere yatırımcı tarafında doğrudan bir karşılığı var. Hem de aslında hane halkı tarafında da Türkiye'de biliyoruz ki kıymetli madenler özellikle altının çok ciddi bir birikim aracı olarak kullanılması söz konusu. Bütün bunlar aslında belirli bir oranda son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların önümüzdeki döneme yönelik talep bakışını belirli bir oranda etkilemiş olabilir diye düşünüyoruz. Ama kıymetli madenlerin genel görünümünü soracak olursanız, hani son dönemde içinden geçtiğimiz konjonktür aslında çok farklı parametrelerin birbiriyle çarpıştığı ve dönemsel olarak belirli varlık gruplarında

0: birinci dereceden merkez bankalarının burada sürekli olarak son yıllarda alım tarafında olması, işte son 3 sene biner tonun üzerinde, geçen sene de 700 ton civarında bir alımları oldu. Bunun da önümüzdeki dönemde biz devam etmesini öngörüyoruz. Çünkü merkez bankaları stratejik olarak doğrudan Amerikan asetleri yerine bir miktar daha çeşitlendirme yapıyorlar. O açıdan bence hani uzun dönemde
1: temel... Uzun dönemden tam kastınız ne? Yani ne kadar sonra tekrardan biz o eski seviyeleri konuşuruz?
0: Yani bu bir kere bu konuştuğumuz güncel belirsizlik ortamının ortadan kalktığı, hı-hı, bir konjektür olması gerekir diye ben düşünüyorum. Ama bu söylediğimiz analiz işte yıllara sari olarak, yani önümüzdeki 6 aydan başlayarak bir yıl, iki yıl sonrası için bence hala baz senaryo özelliğini koruyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki, az da bir vaktimiz kaldı ama bu hafta özelinde ABD'den gelen verileri de biz çok konuştuk. Oraya dair bir beklenti, yani aslında ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Çünkü üfeye baktığımızda hani ciddi anlamda işte 2,5 senenin en yükseği, tüfeğe baktığımızda 3 senenin en yükseği, işte çekirdek beklenti altı diyoruz ama beklenti altı hali bile gayet yüksek. Dolayısıyla böyle bir ortamdan geçiyoruz. Üstelik istihdam verileri de çok yüksek. Yani veri setini şöyle alt alta koyduğumuzda normalde eğer hedefe giden yolda bir faiz artışı beklenmesi lazım gibi geliyor. Ama Walsh ne yapar?
0: Walsh tarafının ne yapacağı biraz belirsiz şu açıdan. Walsh'un uslubu da aslında daha önceki yönetimler kadar şeffaf değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem biz bunun çok fazla emaresinin verildiği iletişim politikaları öngörmüyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Amerika tarafı adına baktığımız zaman dediğiniz gibi makro tarafta belirli bir dengeye oturmuş durumda şu anda. Enflasyon riskleri masanın üzerinde olmakla birlikte istihdam tarafında bunun karşılığının olmadığı bir senaryo, sizin de ifade ettiğiniz gibi faiz arttırım ihtimalini biraz daha kuvvetli kılıyor. Önce bunu söylemek lazım. Ama bence son bir haftanın üzerinde baktığımız zaman Amerika'yı biraz makro verilerden ziyade özellikle sermaye piyasalarındaki gelişmeler daha domine ediyor. Özellikle SpaceX'in halka arzı piyasa tarafında genel algı
1: çok
0: açısından...
1: kısa bir vaktimiz kaldı da orada bir likiditasyon problemi yaratır mı böyle halka arzlar?
0: Yani şöyle, aslında halka arzın büyüklüğü olarak baktığımız zaman büyük bir halka arz ama o büyüklüğün sermaye piyasalarındaki karşılığı gerçekten çok fazla büyük değil. Dolayısıyla biz likidite ile ilgili bir sıkıntı yaratacak bir halka arz olduğunu düşünmüyoruz ama genel boyutu itibariyle kendi özelinde gerçekten yüksek bir rakam.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Rota Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir haberimizle noktalayalım akıllı parayı efendim. 25 milyar dolarlık, az önce de konuştuk, Danimarka Emeklilik Fonu akademik Erpeş'in baş yatırım sorumlusu Anders Schelde SpaceX'in değerlendirmesi ve yönetim yapısı hakkındaki endişelerini açıkladı efendim. İzleyerek noktalayalım. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde birlikteyiz.
2: Can you detail for us some of the... Bize yönetim konusundaki endişelerinizden biraz bahsedebilir misiniz?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence SpaceX harika bir teknoloji şirketi ve başardıkları gerçekten olağanüstü. Ve bu pek çok açıdan, bakış açısından gerçekten çok ilginç bir halka arz. Ama aynı zamanda giriştikleri çok riskli bir iş. Ve bence bilirsiniz önümüzdeki yıllarda pek çok şey ters gidebilir ve gidecektir de. Ve bu durumda bilirsiniz yönetim yapısı şöyle görünebilir. Şirket iyi performans gösterirken iyi yönetim standartları gereksiz görünebilir. Ancak olumsuz senaryolarda kritik önem kazanır. İşte bu yüzden değerleme stratejisi de finansal performans vesairenin yanı sıra yönetişime de gerçekten büyük önem veriyoruz. Şirketleri değerlendirirken bu durumda baktığımız risk tablosunu göz önüne aldığımızda yönetişim standartlarının çok zayıf olduğunu düşünüyoruz.
2: Yani tabii ki Elon Musk'ın şirket üzerindeki kontrolü ve oraya yerleştirdiği o sonsuzluk benzeri yapı, şirketin kontrolüne sahip olması sizin endişe olarak detaylandırdığınız bir konu. Başkalarının da endişe olarak belirttiği bir şey. Ama tabii ki SpaceX hissesi alan pek çok kişi sırf o Elon Musk faktörü için alıyor ve bunun piyasaya yansıdığını gördünüz. Bilirsiniz, bazıları Elon Musk tarafından yönetilmeseydi hiçbir şirketin bunu başaramayacağını iddia ederdi. Çünkü tabii ki kimse başaramadı. Vurguladığınız endişelerden hiç etkilenmeyen ve bu konuda çok heyecanlı olan o yatırımcılara ne dersiniz?
3: Evet, bence kesinlikle haklısınız. Bence değerlemeyi asıl yönlendiren şey büyük

0: ölçüde Bay, Musk'ın kişisel markası ve ayrıca SpaceX'in olağanüstü başarılarının birleşimi. Buna muhtemelen bireysel yatırımcılar arasındaki belli bir fırsatı kaçırma korkusunu da ekleyin. Yani bu şirkete fiyat biçmeyi bu kadar zorlaştıran şey de bu. Çünkü sadece gelir ve marj veya gelecekteki sermaye gereksinimleri etrafındaki bu muazzam riskler değil. Aynı zamanda çarpanları, Musk markası ve hatta buna eklenen yapay zeka merceğinden de anlamanız gerekiyor. Yani SpaceX'e bir fiyat biçmenin gerçekten zor olduğuna inanıyorum. Ancak değerlendirmemiz şu ki masadaki halka arz fiyatı parçaların toplama analizimizi yaptığımızda ulaştığımız rakamdan çok ama çok uzak.
1: Evet, sizin için 1.8 trilyon doların bariz bir şekilde çok yüksek bir değerleme olduğunu biliyoruz. Sizce daha makul bir değerleme nedir? Kuşkusuz tam olarak anlaşılmayan kara kutu meseleleri var ama yönetişim endişelerini bir kenara bırakırsak SpaceX'i almak için sizin için uygun fiyat ne olurdu?
0: Böyle bir durumda her zaman yaptığımızı yaparız. Kendi iç analizimizi yaparız. Yani bilirsiniz parçaların toplama analizini yapmaya ve gelecekteki gelirler ve marjlar hakkında kendi görüşümüzü oluşturmaya çalışırız. Vesaire. Bizim için bir trilyon doların üstüne çıkmak zor demem lazım. Fazla muhafazakar olabiliriz. Öyle umuyorum. Çünkü dünyadaki birçok yatırımcı buna akın edecek. Birçok yatırımcı buna akın edecek. Umarım yanılıyorum. Umarım başarılı olurlar. Ama bizim için sonuç netti. Bu bizim katılacağımız bir şey değil. Fiyat çok yüksek. Bariz finansal risk anlamına geliyor. Yönetim standartları çok zayıf. Bu da finansal riski daha da artırıyor. Yani evet, biz katılmayacağız.
1: Ve SpaceX'e bakan ama aynı zamanda SpaceX'in bize piyasa hakkında daha geniş anlamda neler söylediğine bakan bir tür yatırım bilirsiniz. Başkanı düşünüyorum. Pek çok insan için sadece SpaceX'te değil, bu şirketlerin çoğunda bunun gerçekten fırsatı kaçırma korkusu odaklı bir yükseliş olduğu hissi var. İnsanlar fiyatlandırılması inanılmaz derecede zor olan bu tür bir teknolojiden mahrum kalmak istemiyorlar. Bu durum piyasa istikrarı açısından sizde endişe uyandırıyor mu? Bunu hükümet yetkilileriyle, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyeleriyle dile getiriyorum. Bu tamamen sarsılmaz görünen bir piyasa. Çok büyük sonuçları olan çok keskin bir yeniden fiyatlandırma yaşanmasından endişe duyuyor musunuz?
0: Bence SpaceX durumunda bu risk kesinlikle masada. Genel olarak teknoloji değerlemeleri açısından da masada olduğunu düşünüyorum. Bizim görüşümüz orada belli bir miktar abartı olduğu yönünde. Ayrıca bunu muhtemelen bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bazıları 20 yıl önceki dotcom dönemiyle paralellik kuruyor ve bence bu paralelliği kullanırsanız muhtemelen henüz 1998'in başlarında olduğumuzu düşünürüz. Yani işler bence çok daha uç noktalara varabilir.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
0: Reklam.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki yukarı yönlü ivmeyi, hareketliliğin detaylarını konuşacağız. Sonrasında yine Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak ve onunla Brezilya'da, Rio de Janeiro'da düzenlenen IATA Genel Kurulu'ndan çıktıları değerlendirmeye çalışacağız. Havacılık sektörüne bundan sonra neler olacak? Buna dair detaylara bakacağız. Son olarak Aura Portföy Yönetici ortağı Arzu Odabaşı ile birlikte de yine piyasaları daha detaylı şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Önce bugün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini söyledi. Bakan Şimşek, şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil, bunlar bir bahane de değil ama buna rağmen önemli olan ilerlemedir, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayında yıl sonu enflasyon beklentisi %28.94'ten %29.14'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise sınırlı düşüşle %23,81'e geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Nisan ayında 5.7 milyar dolarlık açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla yazdı. Küresel yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından yayımladıkları raporlarda yeni bir faiz artışı için eşiğin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Her iki kurumun ekonomistleri de politika faizinin 2026 yılının geri kalanında mevcut seviyesinde korunmasını beklediklerini açıkladı. Bloomberg'un üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için 14 Haziran Pazar günü bir mutabakat zaptı imzalayabilir. Yetkililer İran'ın henüz imza törenine hazır olmadığını da belirtti.

0: Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da da dünyanın geri kalanında da oldukça ciddi bir yukarı yönlü ivme söz konusu. Biz borsada seans içerisinde 14.100 puanın üzerine kadar gittik ama şu anda oradan bir parça geri geliş yaşandığını gözlemliyoruz. Geçmiş dönemin en kuvvetli performanslarını gördüğümüz iki hissesi Astor ve Aselsan şu an itibariyle ikisi endeks üzerinde kabaca 50 puan kadar aşağı yönlü etki yapıyor. Ama buna mukabil bankacılık endeksi bir ara %7,5'lara kadar gitmişti. Şimdi %5,8 kadar primle seansa devam ediyor. Oralarda ise yukarı yönlü hareket var. Akbank'ta Yapı Kredi'de bir ara %8'lerin üzerinde olan primse şu anda %7-7,5 arasında devam ediyor diyebiliriz. Kurlarda 46-26, dolar TL'de 53-53 ise euro TL'de gördüğümüz seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar çaprazını 1.1566'larda gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dolar endeksi hafif sabit, stabil kalmaya devam ediyor. 99-85'ler civarında. Aynı zamanda dünyada da risk iştahı yüksek dedik. Avrupa borsalarına baktığımız zaman şu anda Stoxx 600 endeksini %1,2 kadar yukarıda gördüğümüzü söyleyelim. Paris'te getiriler %1,4, Milano'da aynı oranda, Frankfurt'ta %1'in üzerinde, Londra'da %1'e yakın seviyelerde devam ediyor. Amerikan vadelerinde ise dün sert yükselişlerin ardından bugün itibariyle Nasdaq tarafı %0,2 aşağıda, Dow Jones vadelerini %0,4, S&P 500 vadelerini %0,1 kadar yukarıda görüyoruz. Diğer yandan emtia fiyatlarına bakalım. Petrolde ciddi geri çekilme görmüştük. 87 dolarların altına kadar gitti petrol ama şu anda yeniden 88 dolar 20 sentler civarındayız. %2,5 kadar Brent petrol aşağıda. WTI'ye baktığımızda 85 dolar 36 sentteyiz. Orası da 85 doların altına kadar gitmişti. Dolayısıyla aşağı yönlü ivme belirgin ancak sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde olduğu kadar değil, bir miktar geri tepmesi olduğunun altını çizmiş olalım. Diğer yandan yine spot altının ons fiyatı da 4.200 dolara yakın yerlere geldi. 115-116 dolar kadar dünkü kapanışın üstündeyiz. %3'e yaklaşıyor altın cephesindeki primler. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra hızlıca geçelim araştırma masasına. Mehmet Özdemir bizleri bekliyor orada. Mehmet, yukarı yönlü hareketten bahsettik. Özellikle bankacılık sektörü yurt dışında olup bitenlere, biraz yabancı yatırımcı ilgisine bağlı olarak çok sert bir volatiliteyle yukarı aşağı hareket etmeyi sürdürüyor. Bugün oldukça kuvvetli bir performans vardı. Her ne kadar son bir saat içerisinde biraz bunun geri geldiğini görsek de.
1: Evet, %7'lerden özellikle %6'lara doğru hafif hafif geri çekilmeye başladığını görüyoruz. Petrol fiyatında bugün Brent'te özellikle 86 doların da altına gelmiştik. O tarafta hafif güncellemeler, yukarı doğru gelişler söz konusu ama Borsa İstanbul'daki pozitif seyrin her ne kadar tepeden törpülenen primlerle de olsa sürdüğünü söyleyebiliriz. Bankacılık endeksi tarafına özellikle parantez açmak lazım ki aslında sabahtan bu yana dile getiriyoruz ki orada çok kuvvetli primler var. Genel anlamda baktığımızda özellikle bugün 14.125 seviyesini gördüğümüz Borsa İstanbul 100 ana endekste bankacılık endeksi önderliğinde bir hareketi konuşur pozisyondayız ama 27 Şubat'ta gördüğümüz özellikle 21.000'lerin özellikle kıyısından döndüğümüz bir ortamdan biz 22 Mayıs'a kadar %30'luk bir düzeltmeyi gördük bankacılık endeksinde. Piyasa değerlerine baktığımız zaman bankacılık endeksinin piyasa değerlerinde de 3 trilyon TL'nin kıyısından 2.8'lerden 2 trilyon TL'lere kadar bir geri çekilme görmüştük. O tarafta özellikle bugün bir toparlanmayı da görüyoruz ki aslında 7 Nisan, 8 Nisan'da %8,5'luk bir rally görmüştük. O zamanlara dönecek olursak o tarihlerde de özellikle Trump Pakistan'ın önerisiyle birlikte İran'a dair bir ateşkes özellikle kabul etmişti. Ateşkes süreci başlamıştı. O tarihten bu yana piyasa değerlemeleri bakımından da en yüksek ikinci günün olduğunu söyleyelim son dönemlerde gördüğümüz. Diğer taraftan bankacılık endeksinde parantez açarken ulaştırma tarafına da bir miktar daha bakmak gerekebilir ki bugün Türk Hava Yolları da puan bazlı katkılarda zirvede ve en çok katkı verenler arasında. Özellikle bugünkü fiyatlamalarda son dönemde 300 TL bandını aşamayan bir Türk Hava Yolları vardı. Son dönemde özellikle Orta Doğulu havayolu şirketlerinin yarattığı boşluktan bir miktar daha faydalanıyordu. Bugün hem 50 hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamasını sert şekilde kırıyor ve 310 TL'ye yakın bir fiyatlamayla işlem gördüğünü söyleyelim. Aynı şeyi Pegasus içerisinde söyleyebiliriz ama Pegasus'ta özellikle son dönemde yaşanan bilet fiyatları ile birlikte buradaki fiyatlar ciddi anlamda Pegasus'u biraz daha geriye çekmişti. Hisse Mart 2025'teki zirvesinden %40 civarında uzakta şu anda. 170 liralara kadar neredeyse geri çekilmişti. Bugün de özellikle burada bir toparlanma görüyoruz. Savaşın seyrine bağlı olarak ki bu özellikle hafta sonu Fransa Alpler'de düzenlenecek G7 zirvesinde buraya ilişkin biraz daha yapıcı bir özellikle somut bir anlaşma ortaya çıkar mı? Bunu biraz daha yakından takip etmek lazım ama Borsa İstanbul'un en azından 14.000 seviyesinin üzerinde kapanışa yaklaşık 2 saat kala bir sürede pozitif haftayı tamamlamaya çalıştığını ve tamamlayabileceğini de söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet aktardıkların için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Ceren, Avrupa'da da yine özellikle Amerika ile İran anlaştığı beklentisi piyasalar üzerinde pozitif fiyatlamayı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında dün faiz artıran bir faiz artırımı sinyali daha verdiği söylenen ECB'nin duruşu ne kadar tartışmalı bundan sonrası için belki bunun üzerine çok fazla sohbet gerektirir.
2: Açıl, evet, ABD ile İran arasında anlaşma umudu bugün küresel piyasalarda risk iştahında artışa yol açtı. Avrupa endekslerinde sabah saatlerinde çok daha güçlü bir yükseliş vardı aslında. Fakat yine de endeksler %1 civarı primli işlem görüyor. Bugün havacılık hisseleri öncülüğünde bir yükseliş var Avrupa'da. Havayolu hisselerinde yaşanan yükseliş %4,5'a ulaşmış durumda. Ve savaş öncesi seviyelere yaklaştı havacılık hisseleri bugün yaşanan yükselişle birlikte. UBS'in havacılık endeksi %6,4 primli, Mart başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. En hızlı yükseliş TUI, Ryanair, EasyJet gibi hisselerde yaşanıyor. %8 civarı prim var bu hisselerde. Diğer tarafta enerji endeksi en kötü performansı sergileyen endeks petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle enerji endeksi %2,5 oranında aşağıda. Aynı zamanda nakliye hisseleri de çok kötü performans sergiliyor. Goldman Sachs'ın nakliye şirketlerinden oluşan sepeti %2,5 oranında değer kaybediyor. Maersk hisselerinde yaşanan düşüş %5'in üzerine çıktı. Diğer yanda savunma hisseleri de bugün kötü performans sergileyenler arasında. Goldman Sachs'ın savunma hisselerinden oluşan sepeti %2'ye yakın değer kaybıyla işlem görmekte. Havacılık endeksinin ardından bankacılık endeksi de %3,5'a ulaşan yükselişte en iyi performansı gösteren ikinci sektör konumunda. Dün tabii gözler Avrupa Merkez Bankası kararındaydı. Avrupa Merkez Bankası 3 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Fakat daha faiz artışının üzerinden bir gün geçmesine rağmen çoğu kurum bu politikanın tersine döneceği beklentisine pozisyon almaya başladı. JP Morgan, UBS ve RBS'e göre şu anda piyasalar beklentinin çok ötesinde faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bugün merkez bankalarından faiz artırım beklentileri geriliyor olsa da hala piyasalar bu sene için 2 faiz artışı daha beklemeye devam ediyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Hatta 2027 yılı boyunca faizlerin sabit tutacağı beklentisi fiyatlanıyor. Fakat bu 3 kuruma göre Avrupa Merkez Bankası büyümeye dönük baskılar nedeniyle uzun süre şahin kalamayacak. 2027 yılı başı itibariyle faiz indirimlerine başlamasını bekliyorlar. Hatta JP Morgan bu sene Avrupa Merkez Bankası'ndan ne kadar çok faiz artışı hamlesi gelirse 2027'de o ölçüde faiz indirimlerinin geleceğini öngörüyor. Bu fark, yani ECB'nin ileride politikada dönüş yapma ihtimali, kısa vadeli devlet tahvillerinde alım fırsatı yaratıyor. Biz zaten sabah saatlerinde 2 yıllık tahvil faizlerinde düşüşün hızlandığını takip ettik. Almanya 2 yıllık tahvil faizinde düşüş 10 bas puana ulaştı. İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 14 bas puanlık düşüşle 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Diğer yanda Temmuz ayı için aslında hala olasılığı masada tutmaya çalışanlar da var. Mesela Bundesbank Başkanı'na gel bugün yaptığı açıklamada enerji şokunun devam etmesi halinde Temmuz ayında bir faiz artışının daha gelebileceği öngörüsünü paylaştı. Diğer tarafta IMF'den dün açıklamalar geldi. 50 bas puanlık sıkılaşma beklediklerini söylediler Avrupa Merkez Bankası'ndan bu sene için enflasyonu kontrol altına almak adına. Bu tahmin hem manşet hem de çekirdek enflasyonun 2028 yılına kadar %2 seviyesinin üzerinde kaldığı varsayımını yansıtıyor. Diğer tarafta tabii dün Avrupa Merkez Bankası tahminlerine güncellemeye gitmişti. Büyüme tahminlerini düşürdü. Enflasyon enflasyon tahminlerini yükseltti. Bu sene için büyüme tahminini %0,8'e çekmişti. Ardından bugün Bundesbank, yani Almanya Merkez Bankası büyüme tahminlerinde revizyona gitti. Bu sene büyümenin yavaşlamasını %0,5'e gerilemesini bekliyor Almanya Merkez Bankası. 2027 için büyüme tahmini %0,8'e işaret ediyor. Enflasyonun için bu sene ortalama %2,9'luk bir enflasyon oranı öngörüyor. Ardından kademeli olarak enflasyonun düşüş trendine başlayacağı öngörüsünü paylaştı Açıl.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
3: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Brezilya seyahatin üzerine konuşacağız. Brezilya seyahati derken ilk etapta IATA'nın genel kurul toplantısı vardı. Dünyada havacılık nereden nereye geldi? Bundan sonra nereye gidecek? Bunların

0: tartışıldığı en kritik platform olması hasebiyle oradan çıktılar. Önemli. İstersen bir önce o tarafla başlayalım. Sonra Embraer kısmına geçeriz.
1: Şimdi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin her yıl bir hava yolunun şeyiyle, ne diyelim, sponsorluğunda o ülkede genel kurulu yapılıyor. Bu sene de LATAM, Brezilya'da LATAM Hava Yolları'nın sponsorluğunda Rio'da yapıldı. Burası havacılığın, ne diyelim, aynı zamanda tartışmaların, konuşmaların yapıldığı zirvesi. Her yıl burada en önemli konular, özellikle havacılık derken de hava yolu tarafı. Çünkü IATA hava yollarının üye olduğu bir birlik, sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor ama Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü IQO ile çok yakın çalışan bir birlik. Dolayısıyla havacılık sektöründe, yolcu taşımacılığında ve uçak üretiminde ve orada
0: ihtiyaca göre uçak dizaynında, güvenlik politikalarında,
1: iş tasarımı, güvenlik politikaları, ondan sonra bu yüz tanımadır, bagaj sistemidir, kargodur, bütün bunların konuşulduğu, prosedürlerin ana çekirdeğinin belirlendiği, tartışıldığı yer. Bu hasebiyle önemli bir şey, zirvedir. Her yıl gerçekleşiyor. Gelecek yıl da mesela Çin'de yapılacak. Dolayısıyla buradaki gündem havacılık sektörünün nereye gittiği veyahut da ne tarz sorunlar yaşadığı anlamında anlamak için çok önemli. Bu yıl da malum en fazla jet A1 yakıtı dediğimiz uçak yakıtının çok yüksek rakamları erişmesi sebebiyle bilet fiyatlarının yükselmesi bir yandan beklenirken, diğer taraftan bilet fiyatlarını yükseltirken bu sefer yolcu kaybı olacağı için hatları kaybetme durumu var. Dolayısıyla havacılık sektörünün böyle bir ikilem yaşadığını özellikle altı çizildi. Ama bir taraftan da dijitalleşme var. Dijitalleşme, yapay zeka, bu da sektöre verimlilik getiriyor. Daha makul, mantıklı, hesaplı bilet fiyatları, uçuşlar sadece yolcu tarafı için değil, havayolu işletmeciliği tarafından da işleri rahatlatacak bir yenilikler, gelişmeler var. Onların da regüle edilmesi, düzenlenip sektöre kazandırılması, bir yandan da o tarafa da yatırım yapılması gerekiyor. Yani bir taraftan havacılık sektörü 2026'da yaklaşık olarak 46 milyar dolar kar beklerken bu yakıt fiyatı sebebiyle 23 milyar dolara gerilemiş. Diğer taraftan da bu dijitalleşme, yapay zeka sebebiyle de yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Çok ilginç, tuhaf böyle bir ikilem söz konusuydu.
0: Peki yine tabii önümüzdeki dönem açısından eğer sistem böyle olmayacaksa ve bu şekilde bu kadar yatırım karşılığını tam olarak bulamayacaksa bunun bir sonraki fazları var. Çünkü işte bir yerden sonra belki otonom uçaklar gelmeye başlayacak. Belki bir noktadan sonra daha farklı kabin içi hizmetler gelmeye başlayacak. Dolayısıyla yani uçakların da fiyatlandırmasının belli bir sınırı var. Şu an itibariyle o sınırlamayı ortadan kaldırmak için, karlılık için daha fazla first class, daha fazla business class uygulamasını ön plana çıkarmaya çalışıyor uçak içinde şirketler. Ama öbür tarafıyla ekonomide bayağı ciddi bir alan azaltımı söz konusu olacak gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Bir o taraf var. Bir de bu dijitalleşme ile birlikte daha çok yan gelir elde etme. Bazı havayolları bunu %46 seviyelerine falan çıkarmışlar. Yani bilet alımından tut, uçakta yer seçimi, ikram veyahut da o seyahat süreci. Evden başlıyorsun, gideceğin otel, kiralayacağın araça kadar
0: olan süreçte.
1: Evet, oralarda dijitalleşme sebebiyle daha iyi hizmet sunma, onları birlikte verme, alternatifler ortaya koyma gibi sebeplerden dolayı yan gelirleri de ciddi anlamda artırmaya çalışıyorlar. İşin bir bu tarafı var. Bir de senin altını çizdiğin o kabin içindeki hizmet çeşitliliğine bir yeni boyut daha ekleniyor. Mesela geçen hafta burada konuşmuştuk. Airbus 350-1000 uçağı, yani ultra uzun menzilli uçak hizmete girmesi bekleniyor. TAI de bu uçaklardan 2027'de kendi filosuna katmayı planlıyor. Yani şu anki takvim onu gösteriyor. Yine Rio'da TAI Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker'e sordum bu soruyu. O da 2027 takvimini söyledi. Bir daha önce 2026'ydı. Onun için gecikmiş. Mesela
0: teslimler 27'de olmaya başlayacak.
1: Evet.
0: Öyle mi? Yani?
1: Evet.

0: Evet, şimdi bir de işte yine konuşmuştuk da tekrar olmasın diye kısa geçeyim. Uçak içinde böyle uzun uçuşlarda nasıl insan bedeni dayanacak, nasıl saat, alan açacaksın? Evet, bu tarz tartışmalar da söz konusu.
1: Peki, şimdi buradan istersen geçelim Embraer kısmına. Oradaki senin önemli temaslarından bir tanesi oldu diyelim. Hem aslında Embraer orada daha lokal bir uçak üretim merkezi olarak yıllardır dikkate değer iş çıkartıyor ama işin içerisinde Türkiye ile işbirlikleri de var galiba anladığım kadarıyla.
0: Şimdi ilk Embraer'le Erbakan, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Türkiye bir ciddi yakınlaşma yaşamıştı. O zaman Embraer 170 ve 175 jet ailesini yeni oluşturuyorlardı. Türkiye'de TUSAŞ'ta üretilmesi gündeme gelmişti. Belirli bir seviyeye kadar da getirilmişti. Ben de o dönem çok yazmıştım. Sonra 28 Şubat süreci Erbakan başbakanlık döneminin kapanmasıyla o dönemde kapandı. Biraz uzak kalındı. Sonra tekrar 2004-2005 hatta ben 2005'te ve 2004'te Brezilya'yı yine Embraer uçak fabrikasını ziyaret etmiştim. O zaman Lula devlet başkanıydı. Başbakan Erdoğan'ın mektubu iletilmişti. Tekrar ilişki kurulması, yakınlaşma olması açısından. Yanılmıyorsam tekrar 2005'lerde olmadı da 7-8'lerde tekrar görüşüldü. Binali Bey Ulaştırma Bakanıydı. Buraya tekrar Embraer uçağı getirildi. Uçtuk, test ettik. Antalya Gazi Paşa Havalimanı'na gitmiştik. Yine ortak üretim yapalım, THY'de bu uçaklardan alsın mevzusu gündemdeydi. Yine olmadı. Bu sefer Embraer fabrikasına tekrar gittim. Tesadüf orada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir heyet, TUSAŞ'la birlikte, TUSAŞ'tan da bir heyet, sivil yolcu uçağı üretmek başta olmak üzere görüşmeler yapıyorlar. Embraer'le TUSAŞ birbirini çok tamamlayan iki şirket konumunda. İkisinin de farklı özellikleri, güçlü tarafları var ve hiç çakışmıyor. Mesela Embraer'de askeri nakliye uçakları var, yapmışlar. İş jeti ve yolcu, sivil yolcu uçağı tarafı çok güçlü. Türkiye'de de bir Kaan'ı geliştiriyoruz. Hürjetimiz var. Onlarda da Super Tucano diye hafif taarruz uçakları var ama tam kesişmiyor. Ama görev paylaşımı veyahut da ortak üretim şeyleri olabilir. Bizim insan savaş tarafımız çok güçlü. TUSAŞ olarak baktığımızda. Uzay tarafı onlarda yok. Bizim güçlü. Bizim aynı zamanda şeyde de Arjantin'de de bu alanda işbirliğimiz var. Dolayısıyla bu alanlarda işbirliği araştırılıyor ama öncelikli olarak görebildiğim kadarıyla bak teyit edilmemiş ama sivil yolcu uçağı üretebilir miyiz? Türk Hava Yolları şu an Airbus A220 daha önce Bombardier'in olan o uçak tipiyle Embraer'in E190-E2 dedikleri yani yeni nesil yolcu uçağı 190 ve 195 modeli üzerinde araştırma yapıyor. Yani Embraer'in uçakları mı TIA'nın filo yapısına veyahut da bundan sonraki uçuş ağını zenginleştirme, verimli hale getirme anlamında daha uygun yoksa Airbus A220 mi? A220'ler daha çok şu an TIA filosunda bulunan 319 ve 320 ailesiyle Boeing 737 Max'e daha yakın. Veyahut da onların uçtuğu hatları daha verimli hale getirmeye yönelik bir uçak tipi gibi duruyor. Ama Embraer'in daha bölgesel jet gibi özellikle işte 80 ile 140 yolcu arasında hitap eden uçak tiplerinin olması.
1: Ya belki daha yurt dışı daha kısa mesafe uçuşlarda.
0: Daha kısa mesafe zaten 220'de de mesela diyelim A220 100'ün yolcu kapasitesi 120 ama daha uzun menzilli uçacak şekilde tasarlandığı için daha büyük yolcu başına düşen kost daha maliyetli. A220'de daha düşük. Çünkü onun menzili kısa. Ötekisinde mesela 6000 kilometreye kadar uçabiliyor ama bu 3200-3500 menzile kadar uçuyor. Yani dolayısıyla yolcu verimliliği daha yüksek. Hatta reklamlarını yaparken yolcu başına en verimli bölgesel uçak diye tanıtıyorlar. Bir de daha ilginç yani ilgimi çeken 220'le de uçtum. Embraer'in uçaklarıyla da uçtum. 190'la da 195'le. Onda koltuk düzeni 2-2. Airbus A220'de 3-2. Bu müthiş bir kolaylık yani gidiyorsun koridor cam kenarı ve kabin içi oldukça rahat ikisinde de. Görebildiğim kadarıyla Emre'ye TEA'ya daha yakın gibi görüyorum.

0: görünüyor. Özellikle uçuş ağına uygunluk anlamında topla dağıt ve Balkanlar, Avrupa, Türkiye içi, Orta Doğu yakın coğrafyayı bağlama ve...
1: Bir iki saate kadar olan uçuş mesafesinde.
0: Evet, iki saat, üç saat süper. Bir de ince hat denen bir şey var havacılıkta. İnce hatlarda verimlilik diye. Yani yolcu kapasitesi atıyorum 80 ile 120-140 arasında sürekli bir yolcu var orada. Ama oraya siz 180 kişilik uçağı koyduğun zaman da yarısı boş gibi oluyor. O da verimli olmuyor. Orada da hiçbir zaman yolcuyu siz 150'nin üzerine çıkarma şansınız olmuyor. İhtimal de yok. Bunlara ince hat veriyor. Yani istikrarda bir yolcusu var ama artmıyor. Oraya onun için bu tarz uçakların kullanmasının verimli olduğu düşünülüyor. Tabii bütün bunları bir kenara koyuyorsun. TEA'ya bunu araştırıyor. Diğer taraftan TUSAŞ'ta yolcu uçağı üreteyim diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ben de varım, ne gerekiyorsa destek vereceğim diyor. Bunlar üst üste gelirse önümüzdeki günlerde Türkiye ile Brezilya arasında, Embraer ile TUSAŞ arasında dolayısıyla önemli bir işbirliği gündeme gelecek gibi görünüyor. Ve Erbakan Hoca dönemi, 2010'lar dönemiyle şu anın TUSAŞ'ı da çok farklı. Artık yani IP hakları, yani fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan uçak tipleri geliştiriyor, tasarımlar yapıyor, teslim etmiş. Ciddi anlamda insan savarazı üreticisi Altay gibi bir TÜRSAT Altay uydusunu yukarıda buluşturmuş. Yani eskiki bir TUSAŞ yok. Şu an tam ortaklık pozisyonunda iki şirket var. Bence yani önümüzdeki günleri iyi takip edelim. Brezilya'dan güzel haberler gelebilir.
1: Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir ara, sonrasında son bölümle yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Aura Portföy Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı bizlerle birlikte. Arzu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Tarihi bir ana tanıklık edelim mi hep beraber? SpaceX'in halka arzı ile birlikte şu an itibariyle edelim. Orada gong töreni gerçekleşiyor. Nasdaq'ta, New York'ta. Aslında yöneticilerin önemli bir kısmı Texas'taymış. Dolayısıyla aslında şöyle bildiğimiz anlamda bir tören değil ama SpaceX'in halka arz sonrasında işleme başlangıcı. 1.77 trilyon dolarlık bir piyasa değeri üzerinden halka açıldı ve beraberinde baktığımız zaman da 75 milyar dolarlık halka arz geliri bugüne kadar tarih boyunca elde edilmiş en yüksek halka arz geliri olarak kayda geçti. Biraz daha böyle gölge tarafta yapılan fiyatlamalara, vadeli gölge tarafta yapılan fiyatlamalara bakılırsa da aslında 4 kat kadar bir talep geldi. Uluslararası refah fonlarından, ulusal refah fonlarından, uluslararası yatırımcılardan birçok yer çok ciddi bir tahsisat talebinde bulundu. O tahsisatlar belli başlı yerlere gitti, belli başlı yerlere gidemedi. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda bu halka arzın gerçekleştiğini görüyoruz. Önce bir döneyim sana sorayım Arzu, yani ne dersin? 1.77 trilyon dolar inanılmaz bir rakam
2: evet,
1: tabii.
2: İnanılmaz bir
1: 100 rakam. Çarpanla, 100
2: herhalde,
1: çarpanla
2: herhalde
1: açılıyor.
2: Bu kadar yıldır gördüğümüz en büyük gelir ve en büyük halka arz. Müthiş. Ben biraz korkuyordum. Piyasalar şey olacak, yani biraz rahatsız olacak bu kadar büyük halka arzdan dolayı. Çünkü buraya da ayrı bir kaynak ayırmak gerekiyor diye. Ama o etkiyi çok sınırlı gördük yani. Ondan sonra zaten çok tekrar topladı.
1: %30 kadar yukarı potansiyel olabilir diyorlar ilk işlem günüyle beraber.
2: Yani bu böyle bir halka arz sözü her şey olabilir açıkçası açıl. Ama tabii ki güzel piyasalar için son derece olumlu diyebiliriz. Bakalım tabii şirket neler yapacak, onları da takip etmek gerekiyor. Kendine münhasır özel bir durum hakikaten.
1: Evet, peki bundan sonraki süreç açısından elbette bunun arkasına Anthropic gelecek. Belki bir yerden...

Sonra OpenAI'ın gelmesini bekliyoruz. Evet. Bunların zamanlamasının ne olacağına bakacağız ama elbette hani şu anda artık bu değerlemelerin ulaştığı yerler, trilyonların havada uçuşması falan piyasanın bunlara bu kadar

0: şirketin potansiyeli bazen bir tedirgin de oluyor insan, yani birdenbire bu kadar iyi adapte olmak, bu kadar büyüklüklerle karşı karşıya kalmak. Ben yine temkinli ama takipte, fırsat varsa yakalama tarafında olmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani tabii Türkiye'nin milli geliri bakarsan 1.6 trilyon dolar, SpaceX 1.77 trilyon dolar.
0: Bunlara hiç girmiyoruz.
1: Bizim için zaten hani çok büyük ama ölçek olarak şirket değerlemesi Amerika için de çok büyük. Yani Amerika'da 30 trilyon dolarlık bir ekonomi, onun içerisinde 1.8 trilyon dolara ulaşan çok bir şirket değeri var. Sadece halka arzıyla beraber öbür tarafta 5 trilyon dolarlık birden fazla şirket var. Onun dışında 3-4 trilyon dolarlık birden fazla şirket var. Dolayısıyla bu yani balon var yok tartışması çok ya. Yani.
0: Ayrı.
1: Yani bunları hakikaten haklı çıkaracak bir geliri mevcut ekonomik büyüklüklerle nasıl sağlayacak dünya,
0: gerçekten
1: o merak önemli
0: olsun.
1: Yani.
0: Çünkü sonuçta değerli mi dediğimiz zaman yani işte bizim klasik bakış açımız, şirketin yarattığı nakit akışlarını bugüne indirgemesiyle bir değerleme yaparsın. Yani burada nasıl bir, hangi değerlemelerle bu rakamlara ulaşılıyor, nasıl bunlar bu rakamlara geliyor, gerçekten etkileyici. Biraz arkasındaki matematiğe de bakmak lazım ama ben zannetmiyorum burada sadece tek mantık bu. Burada başka büyük beklentiler de var gibi duruyor. Tabii sanki böyle bir şeyin başlangıcı aslında bunlar. Yani bizim uzayla buluşmamızı etkileyecek önemli bir dönem olabilir bu dönem diye düşünüyorum.
1: Peki buradan biraz Türkiye tarafına dönelim mi? Tabii barış anlaşması haberi bütün dünyada coşkuyla kutlandı. Dolayısıyla bugüne kadar 12 kere daha anlaşma oldu olacak duyurusu yapılmıştı. Bu seferki
0: 12'miymiş
1: İran
0: yani,
1: cephesi 12.
0: Onu düşündüm geçen kaç
1: Trump'ın,
0: kere oldu.
1: Trump'ın şeyi işte bitti, anlaşmaya yakınız dedi. 12 tane mülakat var bu şekilde. Şimdi bu seferki artık İran tarafından da kabul gördüğü için yani hani böyle bir 60 ya da 100 günlük yeni ateşkes süreci, bu aradaki süreçte beraber oturacağız, nükleeri biraz daha tartışacağız ne olacak diye. Ama işte aynı zamanda Lübnan'ı da kapsayacak bir ateşkes anlaşması olsun. Dondurulmuş varlıkların bir kısmının serbest bırakılması tartışması da devam edecek. Hani bu bağlamda bir mutabakat zaptını da G7 zirvesi döneminde, yani bu hafta sonu imzalama potansiyelinden bahsediyor. Ne dersin?
0: İyi inşallah, iyi dileklerimizde inşallah bu imzalar atılır. Fransa yine devreye girmiş, yine okuduğum, takip ettiğim kadarıyla. Dolayısıyla böyle diğer Avrupa ülkelerinin de devrede olmuş olması, Amerika, Fransa, İran, diğer ülkelerin de bu anlaşmayı sağlama çabaları bence değerli. Umarız son anda bir farklı bir durum olmaz ve anlaşma yapılır. Bu anlaşma neyi getirir? 100 günlük bir ara mı, yoksa kalıcı bir anlaşma mı olur? Onlara da bakmak gerekecek açıl. Çünkü gerçekten herkes böyle istim üstünde. Enerji fiyatları, yatırımcılar, yatırım tarafı. Hiç kimse hiçbir iş yapamıyor, büyütemiyor kendisini. Yeni kararlar alamıyor. Dünyada pek çok şey durdu gibi duruyor.
1: Tam dediği gibi oluyor şimdi. Trump diyor ki İran'ın sahte haberlerle sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir alakası yok. Dolayısıyla aslında İran tarafı diyordu ki işte dondurulmuş varlıklar üzerine de atıflar var, vurgular var. Trump diyor ki yok öyle bir şey. İşte yani piyasa başladı bir şeye yani. İnanıp bir yere gittiğinde hemen arkasından onu bozacak, tadını kaçıracak bir takım şeyler olabiliyor.
0: Yani Trump'ın bu açıklaması da enteresan. O zaman hakikaten bir net bir şeyleri görmek isteyecektir piyasa. Şimdi bir de Cuma artık kapanışlar, Amerika tarafı da açılışlar. Biraz daha bence stresli bir hafta sonuna doğru gideceğiz gibi görünüyor. Hiçbir şey de olmadan çıkabiliriz. Yani bugün de aynı durumda da çıkabiliriz veya daha kötüye, daha iyiye gidebiliriz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bunun hiçbir tarafa faydası yok. Yani şu ana kadar gelmiş olduğumuz resim bize bunu gösteriyor. Allah'tan hisse senedi piyasalarında enteresan bir şekilde bir ilgi, alaka, bir nakit akımı var. O taraf kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Hem yurt dışında hem Türkiye'de.
1: Peki bizim tarafa bir dönelim istiyorsan hızlıca. Çünkü endeks bizde de bir 14.100'e kadar gitti. Evet. Oldukça kuvvetli bir performans gördük. Bankalar bir arada %7.5'lara geldi. Şu anda %5.5'un altına doğru indi. Ama buralardaki sıçramayı, buralardaki potansiyeli nasıl görüyoruz? Çünkü bizde de Hareket marjı, hareket yani dalgalanmanın boyutu çok arttı. Biraz onun üzerine konuşmak lazım herhalde.

0: Yani düştüm %7-8 düşüyor, çıktım %5-6 çıkıyor. Yani böyle bir yo-yo piyasası, çok da alışık olduğumuz bir şey değil yani.
1: Çok yüksek. Maalesef ama ben şunu şuna bakıyorum açın. En kötü neredeyiz diye. 12.800-13.000. Artık buraları bir baz, buralar oturdu gibi duruyor endekste. Dolayısıyla kötüyü gördüğümüzde burası, iyi gördüğümüzde 15.000. Ve bu bant içerisinde ben biraz daha gideceğiz, geleceğiz diye düşünüyorum. 3 dolarlardayız. 3.20 dolar. Yukarıda 3.27 dolar var. Ha tabii ki yukarı daha da 3.5 dolarlar falan olmayacak rakamlar değil. Ben artık bu seviyede. Temmuz ayı biraz daha rahatsız geçer. Ağustos, Kasım rahat ettirir. Piyasalarda biraz öyle bir iğme oluyor. Bu PPK toplantısı, FED toplantısı olmadığı aylarda daha rahat bir piyasa görüyoruz ki o aylarda yok biliyorsun. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla Avrupa tarafına baktığımızda bir faiz artışı. Amerika'da yine belli ki önümüzdeki hafta faiz artışına gidilmeyecek. Oralar mevcutta kalacak. Türkiye'de keza öyle. Bizim için kritik olan, yani Türkiye tarafı için kritik olan şu anda döviz tarafından bir negatif bir darbe gelmiyor olması bizim için son derece önemli. Çünkü şu anda gördüğümüz kadarıyla öyle bir olasılık düşük görünüyor olası risklere baktığımızda. Ve enerji tarafı. Enerji tarafında da bütün bu resimle birlikte volatilite yüksek diyoruz. Enerji, enteresandır ki petrol fiyatları da aynı şeye geldi. Dolayısıyla enerji tarafında da eğer bu eğilim devam ederse biz bu süreci biraz daha rahatlayarak atlatabiliriz. Ama şu anda gördüğümüz, dün biliyorsun PPK toplantısı ve orada yapılan açıklamada da kendi iktisadi faaliyetlerimizin yavaşladığı bir dönemi arkamızda bırakmışız. Bunun bir yandan iyi enflasyon için ama bir yandan da Türkiye'nin kendi geleceği için çok da iyi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla biz bir şekilde bir dengeyi sağlamak zorunda Türkiye. Yani hem üretmek hem enflasyonu düşürmek, belli bir büyümede bu enflasyonu düşürerek gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hisse senedi piyasaları tarafında da böyle. Yabancı yatırımcının ilgisini biraz daha görmeye başladık sanki. Özellikle bankacılık sektörü tarafında. Ve yabancını da ben biraz daha kısa vadelerine yatırım yapanının burada olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bizim buradaki resim 13.000 üzerinde kalmaya çalışan bir hisse senedi piyasası ve buradan tekrar hisse bazlı hareketlerle işte 15.000'e doğru tekrar giden ve hatta onun da üzerine doğru gitme olasılığı yüksek olan bir hisse senedi piyasasıyla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum açıkçası.
0: Ne alırsın bu ortamda?
1: Yani ne alırım bu ortamda? Yani ben yine bankalar, tabii ki büyük şirketler tarafında olmak ayrı bir durum. Yani büyük piyasa değerli ve orta piyasa değerli şirketlerde olmak olurum diye düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Buralardan bir paket, bir sepet oluşturabilirim. Dolayısıyla spesifik belli bir sektöre de gitmek çok doğru gelmiyor bana. Çünkü ben genel olarak resmin bir dengelenme üzerine kurulması gerektiğini tahmin ediyorum. Anormal bir dönemdeyiz, dengesiz bir dönemdeyiz. Burada tabii ki dengeyi yakalamak zor ama yine bir savunma sanayi sektörü önde şu anda gördüğümüz o, biliyorsun. Tüketim sektörü biraz yavaş, yani enflasyon tarafı oraları biraz bizi şey yapıyor, tedirgin ediyor. Yaz dönemi geliyor, biraz iç içek sektörü belki olabilir. Cam sektörü olabilir. İnşaat sektörü yine hareketli. Her zaman hareketli bu sektör benim gördüğüm kadarıyla. Çimentolar keza. Dolayısıyla böyle biraz daha farklı sektörlerde onların lider lokomotif şirketlerini dikkat etmek, biraz daha yakın takip etmek iyi olabilir.
0: Ne otomotiv almasın?
1: Ne almam? Hani şu anda böyle tüketime dayalı, ne bileyim, bir beyaz eşya almam. Aslında evlilik dönemi, işte evler kuruluyor, evlilikler artıyor, beyaz eşyaya olan talep olabilir ama yani bu dönemde sanki biraz daha oradan uzak kalabilirim diye düşünüyorum.
0: Otomotiv pazarı falan da bir miktar daraldı. Tam otomotiv diyordun, seni kestiğim için onu
1: evet,
0: sormak istedim.
1: Evet, otomotivde de biraz daha yıl sonu doğru hareketlenme olur. Şu anda oralar biraz geride kalmış gibi görünüyor. Ama Türkiye'de otomotiv her zaman, yani bir yaklaşım tabii bu, arsa, otomotiv, insanlar yatırım aracı gibi görüyorlar bunları. Dolayısıyla o taraftaki iğme bir şekilde, yine en kötüyü geçirdik. İşte yıl sonuna doğru tekrar hareket ederiz tarafındayım otomotivde de. Bir de tabii dünyada da lokomotif bir ülke otomotiv. Yani otomotiv sektörü ve yan sanayine baktığımızda Türkiye'de. O nedenle otomotiv sektörü her zaman olabilecek bir sektör portföylerde. Ama hani mevsimsel olarak bakarsan şu anda pek sıcak bakmayabiliriz.
0: Arzu Odabaşı, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizlerle birlikte oldun, sorularımızı yanıtladın. Finans Merkezi'ni böylelikle noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Hareketli saatler. Bugün oldukça hareketli bir gündü piyasalar için. Ben Didem Arslanoğlu. Şimdi önümüzdeki 2 saat boyunca bu gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Kapanışa doğru da şimdi rakamlara bir göz atalım isterseniz. Çok fazla son dakika paylaştık bugün. Bir tanesi de şu an ekrana yansıyor. Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı Haziran'da 48.9 oldu. Beklenti 46 idi. Önceki 44.8. bir miktar iyileşme olduğunu anlıyoruz orada. Öte yandan mevcut durum endeksi de Haziran'da 48.4 oldu. Burada da beklenti yine 46.1'di. Piyasalar, bugün piyasalarda 14.000 puan seviyesinin yukarı yönlü BIST yüzde denendiği bir gün oldu. 14.125 gördük en yüksek. Ardından bir miktar aşağı yönlü bir seyir başladı yine ve şu dakikalarda %0.63'lük artışla 13.828'den geçiyor işlemler. İşlem hacmi dünün yaklaşık %10 civarında üstünde 193 milyar lira olarak gerçekleşiyor. Kapanmamıza daha bir saat var. Şimdi bu dalgalanma peki niye yaşandı diyecek olursanız, çok büyük oranda ABD, İran diyeceğim özetle ve detaylarını birazdan konuşuyor olacağız. Malumunuz Trump'tan gelen açıklamalar var, ABD tarafından gelen açıklamalar var ama eş zamanlı olarak İran'dan da ABD'nin aslında gerçek dışı haber olarak ifade ettiği açıklamalarda anlaşma zeminindeki maddeler birbiriyle pek de uyuşmuyor. Ve gerçi dün akşam saatlerinde ABD'nin İran'ı vurmaktan vazgeçmesiyle birlikte vadelilerde de bu sabah açılışta piyasalarda da spotta da pozitif bir seyir görmüştük. Sonraki dalgalanmayı da zaten değerlendiriyoruz. Şimdi dolar TL'ye bakalım. %0.14'lük bir artış var. 46.26.51'e geldik orada. Euro TL'deki yükseliş %0.07 ile sınırlı. 53.59.21'deyiz. Euro dolar paritesi de yatay negatif 1.15.74'te. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında da bu dakikalarda yükselişler oldukça belirgin. Aslında tamamı %1 ve üzerinde primlerle işlem görüyor. Londra %1.10, Paris %1.45, Frankfurt 1.26 ve İtalya'da da %1.57'lik artışlar var. Gelsin ABD borsaları. Burada da yine biraz önce söylediğim gibi özellikle dün akşam gelen o İran'ı vurmaktan vazgeçtim kararı ile birlikte Trump'ın vadelilerde önemli bir hareket yaşanmıştı. Ancak 7400'ü yukarı yönlü test eden S&P 500 yine bu dakikalarda yataya döndü. Yatay negatife döndü. 7391 puanda. Dow Jones artıda olmaya devam ediyor. %0.19'la. Nasdaq'ta ise %0.32'lik bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. ABD tahvilleri tarafında da yine satışlar var. Bu da getirileri yukarı yönlü hareketlendiriyor. 4.49.48 oldu 10 yıllıkta getiri. 4.21.98 5 yıllıkta. 4.09.56 ise 2 yıllık tahvilde gelen satışlarla oluşan getirim. MTI ile Bitcoin ekranımıza geldik. Şimdi burada Brent ile ABD tipi ham petrolde özellikle ABD-İran ekseninde Trump'ın söylemlerinin biraz daha fazla kale alınması ve ardından tabii İran'dan gelen bazı açıklamalar vardı bazı kaynaklardan ki onlar da pozitif açıklamalardı. Petrolü aşağı yönlü hareketlendirdi. Brent petrol %1 aşağıda $89.5'ın hemen altından işlem görüyor. ABD tipi ham petrolde de yine %1'lik bir gerileme var. Burada da fiyat $86.82'e geldi. Bitcoin tarafında da yine bugün biraz daha yatay bir seyirden bahsediyoruz bu dakikalar itibariyle. Daha yavaş $14'luk sadece bir düşüş. 63.320 dolardan geçiyor işlemler. Biliyorsunuz 60.000'lerin aşağı yönlü test edildiği bir haftayı da geride bıraktık. Gümüş spotta %1 aşağıda $66.59'te. Spot altın ise %0.41'lik gerilemeyle $4.194'dan işlem görüyor. Ama hemen hatırlatayım, bunlar bu dakikalara ilişkin anlık veriler. Gün içerisinde oldukça ciddi denilebilecek bir dalgalanma yaşandı. Keza bankacılık endeksi örneğin içeride %7'lere ulaştı oradaki primler, ama bu dakikalarda %5'lik bir yükselişle de devam ediyor. Şimdi bizim gündemimizde sadece tabii ki jeopolitik gerilimler, sadece enflasyon, sadece büyüme yok. Bir de Dünya Kupası var, biliyorsunuz. Dünya Kupası'nın da ekonomik eksende özellikle yansımaları tüm dünyayı çok da yakından ilgilendiriyor. Elbette taraftarlar olarak bizi de Türkiye'nin final oynaması ilgilendiriyor. Ancak şimdi biz biraz daha ekonomi boyutunu konuşmak üzere Bloomberg muhabiri Vanessa Perdomo'ya döneceğiz. Hazır kendisi. Hi Vanessa, thank you for joining me.
1: Merhaba Vanessa. Bize katıldığın için çok teşekkürler. Nasılsın? Çok iyiyim. Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Çok heyecanlıyız. Ben de çok büyük bir futbol taraftarıyımdır. Türkiye'yi destekliyoruz. Yürü Türkiye. İzin verirsen bunu söyleyeceğim. Vanessa, şimdi tabii Dünya Kupası'nın ekonomik boyutunu konuşmak istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir boyut başlı başına. Sormak istediğim soru şu. 2026 Dünya Kupası'nda en çok parayı kim kazanıyor? Mesela FIFA mı? Sponsorlar mı, yoksa ev sahibi şehirler mi? Şimdi kesinlikle ev sahibi şehirler değil. Ev sahibi şehirler aslında bütün o maliyetin bedelini ödüyor diyebiliriz. Çünkü geliri, yani mesela bilet gelirlerini düşünelim, bu FIFA tarafında. Dolayısıyla FIFA en çok parayı kazanan taraf Dünya Kupası'nda ve beklenti 11 ila 13 milyar dolar arasında. 11 milyar dolarlık bir öngörü var. Çünkü bu seferki kupanın boyutunu düşündüğümüzde bu bekleniyor. Yani 4 senede bir yapılıyor. Çok ciddi bir beklenti var ve en büyük kazanan onlar. Çünkü söylediğim gibi geriye kalanlar bedel ödüyor misali. Mesela sponsorluk var. Evet, bu tarafta da bir gelir var ama bunun da ciddi karşılıkları var. Kesinlikle anlıyorum. Yani sponsorluk tarafı bile tam bir öngörülebilirlikte değildir diye düşünüyorum. Yine de elbette bir gelir olacaktır. Bir de bir dinamik fiyatlama durumu var. Bunun etkisi nasıl oldu? Yani taraftarlar tarafında nasıl bir etkiye sebep oldu acaba? Dinamik fiyatlama nasıldı ve etkileri ne oldu acaba? Evet, dinamik fiyatlama durumu şöyle. Aslında Dünya Kupası için bu seneye yeni, daha öncesinde uygulanan bir şey değildi ve şöyle bir şey yaşandı. Bilet fiyatları kaç kişinin, yani şöyle talebi gösteriyor aslında size. Ve 500 milyon kadar kişi Dünya Kupası için bilet almaya çalıştı. Ve bu daha önceki hiçbir Dünya Kupası ile kıyaslanabilir bir şey değil. 2022'de mesela bu rakam 100 milyon kişi kadardı. Ve bu sefer bahsettiğimiz rakam 500 milyon kişi. Ve dinamik fiyatlama olduğu için fiyatlar arttı ve ortalama bir taraftar için artık çok yüksek seviyelere geldi. Ve en başından bu yana eleştiriler vardı. FIFA çok eleştirildi. Ve federasyonlara biraz bilet ayırsak ya da belirli bir fix, sabit fiyatta bilet ayarlaması yapsak gibi farklı tavsiyeler vardı. Ama tabii taraftarları bu dinamik fiyatlama etkiledi. Çünkü bir takım taraftarlar da biletlere erişemedi. Şimdi bu noktada tabii Türkiye'de futbol çok meşhurdur. Yani yetkilileri nasıl ikna ederdik bu bizim başımıza gelse bilmiyorum, ama şimdi bunları da bir kenara bırakacak olursak, esas soru şu: Dünya Kupası'nın en favori takımı kim? Eminim ki çok fazla şey konuşuluyordur. En fazla çok şey tartışılıyordur. En favori takım kim acaba? Şu an mesela Fransa genel anlamda kupanın en favori takımı denebilir. Fransa'nın hatta yüksek ihtimalle çeyrek finale, yarı finale çıkabilecek takım olduğu söyleniyor. Başka favori takımlar ne? Mesela Portekiz, mesela İspanya, bunlar da çok favori takımlar. Tabii Messi'yi tabii göz ardı edemiyoruz ama favori ülkeler, favori takımlar böyle. Mesela Arjantin'e baktığımızda Arjantin çok bir favori olarak telaffuz edilmese de Fransa, İspanya. Yani herkes mesela Ronaldo'nun bir Dünya Kupası almasını istiyor ve kariyeri içinde bu çok çok önemli olacaktır. Peki Vanessa, biraz şahsi bir soruyla kapatayım istiyorum. Senin favorin kim? Benim için bu çok çok zor. Çünkü şimdi ABD tabii, yani ABD'yi kalben destekliyorum. Ama yani beklenenin çok ötesinde bir performans sergileyebileceğimizi de düşünmüyorum. Yani evet, bu çok büyülü bir an. Ev sahipliği yapıyoruz. Ama takımı düşündüğüm zaman maalesef şampiyon olarak görmek zor diye de düşünüyorum. Vanessa, çok teşekkürler bize katıldığın ve bütün bu bilgileri aktardığın için. Sana eğlenceli bir Dünya Kupası diliyorum.
0: 24 sene sonra biz de yeniden Dünya Kupası'ndayız. Tabii bizim için çok büyük bir heyecan ve aslında harika bir takımımız var. Harika bir lider eşliğinde. İnanıyoruz ki finale çıkmak için gerekli tüm donanıma ve materyale, ruha sahip bir milli takımımız var. Tekrar başarılar dileyelim kendilerine. Şimdi bir reklam arasına gitmek istiyorum ama öncesinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, biliyorsunuz, bugün Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Burada verdiği önemli mesajlar var. Bunları dinleyelim reklamdan sonra, çünkü Dr. Veys Fertekligil ekonomist konuğum olacak. Bunların üzerinden de biraz kendisiyle konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil, ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de para politikası kararlarımızı şekillendirirken enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları, özellikle de jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne yansımalarını dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz. Maliye politikası tarafında Eşel Mobil uygulaması petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırdı. TCMB olarak ise üst banttan fonlama, NDF işlemleri ve likidite senedi uygulaması gibi araçlarla finansal koşulları sıkılaştırdık. Ayrıca 2025 yılı son çeyrekten itibaren hızlanan kredi büyümelerine yönelik bir dizi sıkılaştırıcı adım attık. Söz konusu proaktif adımlar ve güçlü tamponlar sayesinde makro finansal istikrar korunurken dezenflasyon süreci için gerekli koşulların devam etmesi sağlandı. Enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve bu gelişmenin dolaylı etkileri sebebiyle enflasyonun ana eğiliminde Nisan ayında bir artış gerçekleşti. Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar geriledi. Bu gerilemede Eşel Mobil uygulaması ve attığımız adımlar etkili oldu. 2026 yılında daha belirgin hale gelen iç talepteki dengelenmenin önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecine destek vermeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Mevcut tahminlerimiz, cari açığın milli gelir oranının yıl sonunda tarihsel ortalamasının altında kalacağını ima ediyor. Özetle, yaşanan jeopolitik gelişmeler dezenflasyon süreci açısından kısa vadeli riskler yaratmış olsa da, zamanlı politika adımlarımız sayesinde bu risklerin dezenflasyon sürecine etkilerini sınırladık. Sürdürülebilir yüksek büyüme, güçlü bir tasarruf tabanı, etkin bir finansal sistem ve uzun vadeli finansman imkanları gerektiriyor. Bu unsurların sağlıklı şekilde gelişebildiği ortam ise düşük ve istikrarlı enflasyon ortamıdır. Geçtiğimiz 25 yıla baktığımızda düşük enflasyon döneminde bankacılık sektörü büyümesinin milli gelir büyümesinin belirgin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğünün milli geliri oranı 2020-2003 yılında %53 düzeyindeyken enflasyonun tek haneli seviyelere gerilemesiyle bu oran 2010 yılında %86'ya, 2015 yılından itibaren ise %100'ün üzerine çıktı. Öte yandan son yıllarda enflasyonun yükselmesi bankacılık sektörünün milli geliri oranla küçülmesine neden oldu. Banka aktiflerinin milli gelir oranı 2024 yılında %73'e düşerken enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte 2025 yılında 4 yıl aradan sonra yeniden artmaya başladı.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Hemen hocamız Doktor Veys Fertekligil'i alalım yanımıza. Ekonomist Doktor Veys Fertekligil. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız Didem Hanım?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Reklama gitmeden önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Yani Merkez Bankası'nın kararını da elbette soracağım ama bugün önemli isimlerden Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar vardı. Hem Şimşek hem Yılmaz hem Karahan, yani tamamından mesajlar aldık. Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla birlikte de içeride bankacılık endeksinde çok hızlı bir yükseliş, %7'lere varan bir prim gözlemledik. Şimdi bütün bu açıklamaları hocam siz nasıl değerlendirdiniz? Sizin görüş ve beklentilerinizle paralellikler veya ayrışmazlar var mı? Ayrılıklar var mı? Bunu merak ediyorum. Buyurunuz.
2: Aslında ben hem okudum hem biraz önce de izledim sizin aracılığınızla. Hani benim için çok fazla bir şey değişmiyor. Hani hem Maliye Bakanı'nın açıklamaları hem Sayın Karahan'ın açıklamaları, sonuçta işte dezenflasyon süreci sürecek, sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz ve sonunda da işte enflasyonu düşüreceğiz. Birkaç ay gecikme var ama tekrar bu yoluna girecek gibi açıklamalar yaptılar. Biraz ben tabii iyimser buluyorum. Biraz konu, yani enflasyon tarafında çok ciddiye aldığımızı söyleyemeyeceğim. Son 3 yıllık bir program var, 3 yıldır uygulanan. Geldiğimiz noktada hala biz %30'lardayız. Bunu da işte savaş nedeniyle böyle oldu diyoruz. Savaştan önce işte don olayı oldu diyoruz. Tarımdaki bir takım sıkıntılardan bahsediyoruz. Tabii ki iç siyasi olaylar devam ediyor. Geçen sene de oldu, bu sene de devam ediyor. Yani bir türlü şeye gelemiyoruz. İşte bunlar olmasaydı diyor Sayın Şimşek %20'lere inecek diyor ama bunlar oluyor. Bir de tabii hani iç siyasi gelişmeleri bir tarafa bıraktığımızda dünyada da savaş var. Dünyada da ülkeleri de bundan etkileniyor ki savaşan ülkelerden mesela Ukrayna enflasyonu, Rusya enflasyonu bizden düşük. Yani burada bizim yapamadığımız bir şeyler var. Son hadi 3 yılı kabul edelim ki aslında 2018'den bu yana ekonomide çok ciddi hatalar yapıldı. Hadi 2023'te bu düzeltilmeye çalışıldı. Ama demek ki biz enflasyonla mücadele etmekte bir takım yapamadığımız noktalar var. Ya da uyguladığımız sıkı para politikası da bir takım sorunlar var. Başlarda bunu biz çok gevşek başladık herhalde ki sonuçta beklentiler hala özellikle hane halkı tarafında son derece yüksek. İşte yıl sonunda da biz ancak %30'lara doğru bir enflasyon, %29'lar olabilir diyoruz. Merkez Bankası'nın tahmini çok daha düşük, işte 26'larda. Daha önce 16'lar gibi çok ütopik bir enflasyon tahmini vardı. Neticede söyleyebileceğim hani enflasyon tarafında maalesef başarılı olamadık. Yani Türkiye bunu %20'ye indirse de sonuçta dünyada çok yüksek enflasyonla baş etmeye çalışan birkaç ülkeden biri. Evet. Yani Avrupa'ya baktığımızda %3'lere çıktığında panik oluyorlar. Amerika 4'e çıktı diye panik oluyor. Ama biz %30'larda hala bir dezenflasyon sürecinden bahsediyoruz.
1: Pekala hocam, yani biraz iyimser bulduğunuzu anlıyorum. Görüşlerinizde de herhangi bir değişiklik yok. Enflasyonla mücadelede biraz daha herhalde yolumuz var, öyle anlaşılıyor. Şimdi bugün cari denge geldi, Nisan verileri, onlarla ilgili de yorumunuzu rica ediyorum. Hatırlatayım, Nisan'da 5.7 milyar dolar oldu, beklenti 5.5 milyar dolardı. Altın enerji hariç denge 319 milyon dolar fazla verdi ve bir de ödemeler dengesi tanımlandı.

0: Dış ticaret açığını söyleyeyim hemen, 6.8 milyar dolar. Bu nasıl bir tablo, nasıl yorumlamalıyız hocam?
1: Evet, ticari açık, daha doğrusu ödemeler dengesinde son yıllarda aslında bayağı mesafe kat ettik, hani orada düşürmekte. Tabii ki burada hani ihracat artışının, ithalatın biraz daha makul gitmesinin payı vardı. Bu sene tabii ki savaşla birlikte özellikle petrol fiyatının artması olumsuz etkiledi, ithalatı arttırdı. Ama bir taraftan da şeyi görürüz, yani altın tarafında bir düzelme var, ithalatta düşme var. Birbirini dengeleniyor ve son iki aydır, işte Nisan, Mayıs'ta da herhalde öyle olacak. Biraz dış ticaret açığında düşme var. Bu da ödemeler dengesini biraz daha olumlu etkiliyor. Yani beklenilenden daha doğrusu daha olumlu, ama tabii ki yine de 5.7 milyar dolarlık bir açık var. Sonuçta da 37 milyar sanıyorum yıllık bir cari açık var ve yıl sonunda da oldukça yüksek, özellikle geçen seneye göre oldukça yüksek olacaktır petrol fiyatlarındaki bu yükselme nedeniyle. Bir taraftan da tabii ki yani savaş etkisi nedeniyle, ama bir taraftan da Türkiye'de ihracatta çok temel sorunlar var. Yani sanayi sektöründe sorunlar ve ihracat yapmakta sorunlar var. Ve bir tarafta dünya, işte Avrupa ekonomilerinin son derece düşük hızda büyümeye başlaması, işte dün Lagarde'ın demeçlerini okuyoruz, daha sonra Avrupa Merkez Bankası'nın büyüme oranlarını son derece aşağı çektiğini, 0.8 gibi bir büyüme var. Orada da Türkiye'nin ihracat tarafında olumsuz etkileyebilir. Yani cari açıkta maalesef bu sene ve 2027 yılı çok çok iyi olmayacak, daha doğrusu yüksek seyredecek. Ama bu Sayın Şimşek'in de söylediği gibi yani GDP'ye, gayri safi yurt içi hasılaya oran bakımından tolere edilebilir düzeyde kalacak diye umuyorum.
0: Evet. Hocam, şimdi içeride Merkez Bankası'nın attığı adım, ya yani aldığı karar, hiçbir şeyi değiştirmeme kararı, ardından gelen açıklamalar, çok kısaca buna ilişkin değerlendirmenizi de alayım. Ve bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi tekrar hangi koşullarda, ne zaman devreye girebilir gibi duruyor?
1: Evet, orada aslında beklenilen oldu. Hani hiçbir şey yapmamasını bekliyorduk. Sonuçta Merkez Bankası bakış açısıyla işte bir yerde %37 seviyesinde, ama %40'lık bir fonlama maliyetiyle, daha doğrusu %40'tan işlem yapıyorlar. Burada da hani onu belki politika faizinde %40 artırır mı diye bir olasılık vardı, ama onu yapmadı. Hani beklenilen bir şey. Bir taraftan şeyi düşünüyor, hani ekonomi son derece yavaş gidiyor, daha doğrusu büyüme hızı yavaş, iç talep yavaş. Sonuçta hani enflasyonda da bir yükselme var, ama burada tutmayı tercih ediyor. Aslına bakarsak hani ECB'ye baktığımızda, Avrupa Merkez Bankası'nın, orada da savaş etkisi ve enflasyon etkisi dolayısıyla ECB artırmayı seçti. Son derece daha reaktif hareket ediyorlar. Hani bizde biraz faiz arttırmayı çok sevmeyen bir merkez bankamız var. Hani bunu bekliyorduk, ama hani en azından şeylerde de, açıklamalarda da çok faiz artırıcı yönde bir yorum da bulunmak zor. Hani bundan sonrası için daha güvercin, daha ılımlı bir merkez bankası var. Zaten işte belki enflasyonla mücadelede de bundan biraz da kaybettik. Bundan sonrası için eğer savaş böyle devam ederse, tabii faiz indirim ihtimali bence çok çok düşüyor bu sene açısından baktığımızda. Evet. Hatta faiz artırımı da gündeme gelebilir, ama diğer taraftan eğer işte bu barış anlaşması yapılırsa, hani hala tam netliğe kavuşmadı, Trump bir şeyler söylüyor yine olmayacak gibi, daha doğrusu İran yalan söylüyor falan dedi son aşamada. Eğer barış anlaşması yapılırsa ve daha doğrusu mutabakat, ve bundan sonra petrol fiyatları da 80-90 dolarlara gelirse, hani enflasyonda belirli bir istikrar sağlanır. Belki yıl sonuna doğru, hani 30'lara doğru düşebilecek bir enflasyonla, belki yıl sonunda bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Ama bu tabii ki olumlu bir perspektif. Görmeden bunu söylemek zor. Ama evet, şu anda herhalde böyle birkaç ay devam edecek gibi gözüküyor.
0: Ekonomist Doktor Veys Pertekligil hocam, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Selamlar, saygılar. Efendim, şimdi tam da hocamızın aslında bıraktığı yerden, yani İran ABD arasında bir anlaşma olmadan faiz indirimi döngüsü başlayamayabilir. Peki bir anlaşma olacak mı? Bu konuda herkesin bir fikri var, bir düşüncesi var. Ama benim şimdi sizinle paylaşacağım öngörü de kıymetli. Chatham House'da MENA bölgesi araştırma görevlisi Tabrizi, ABD ve İran arasında yakın zamanda bir anlaşma olasılığı üzerine konuştu. Bu haberle birlikte kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Bir aranın ardından da seans notlarında tekrar buluşuyoruz.
2: Bir gecede gelen keskin bir geri adım. Bu geleneksel zorlayıcı diplomasi mi, yoksa o, Başkan Trump, bu mutabakat zaptına varma konusunda Washington'ın duruşunu sarsma riskini mi alıyor?
3: Başkan Trump'ın şiddetli askeri saldırı tehdidi hakkında açıklamalar yapıp ardından biliyorsunuz İran'la bir yumuşama veya anlaşma duyurduğu ilk sefer değil bu. 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiğinde de tam olarak böyle olmuştu. Bir önceki gece benzer bir tehdit Başkan Trump tarafından yapılmıştı. Yani Beyaz Saray'ın İran'la olan bu savaşta kullandığı yaklaşımın bu olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda bunun oldukça umut verici görünse de hala kesin olmadığını da biliyoruz. Bence biliyorsunuz İran tarafının bir anlaşmayı tam olarak teyit etmemiş olması ve henüz hiçbir şeyin imzalanmamış olması birkaç gün öncesine göre daha yakın olsak da her konuda anlaşılana kadar hiçbir şeyin karara bağlanmadığını gösteriyor. Ve biliyoruz ki bozguncular var. Her iki tarafta da yakın olabilecek her türlü mutabakat zaptının bozulmasını isteyecek olanlar. Bu yüzden bence önümüzdeki birkaç saat, birkaç gün bir anlaşmaya yakın olsak bile kritik olacak.
2: Ve İran, Başkan Trump'ın son açık açıklamalarına henüz resmi bir yanıt vermedi. Özellikle son birkaç aydır masada olan bazı pürüzlü noktalar hakkında pek bir şey duymamışken İran tarafının bu seferki tepkisinin ne olacağını düşünüyorsunuz?
3: Kilit mesele bu. Kendi pozisyonlarında bir anlaşmaya yol açmış olabilecek neyin değiştiğini bilmiyoruz ve bu yüzden bunun kesin, nihai olup olmadığını bilmediğimizi söyledim. Her iki taraf için de ana pürüzlerin yaptırımların kaldırılması ve İran tarafının talep ettiği ekonomik tavizler ve diğer tarafta da ABD'nin nükleer talepleri olduğunu biliyoruz. Bunun nihai bir anlaşma için ilk adım olacağını da biliyoruz. Yani bu bir mutabakat zaptı olsa da birkaç başka konuyu da içerecek olan nihai bir anlaşma için önümüzde uzun bir yol var. İddiaya göre bu İran'ın füze programına ve vekil güçlere desteğini de içerebilir. Listelenenler bunlar. Ancak nihai anlaşmanın bunu içereceğini söylemekle aslında tüm bu konularda anlaşmak çok farklı şeyler. Bu yüzden kutlama yapmak için henüz çok erken olduğunu söylüyorum. Muhtemelen olduğumuz yere daha yakınız. Ama bence her iki taraf için de pürüzler devam ediyor. Ve bu yüzden İranlılar bu haberi tam olarak doğrulamadı. Ve bence her iki taraf da bunu itibarını kurtarmak bir zafer olarak göstermeye çalışacak. Bu yüzden söylem her iki taraf için de zorlayıcı olacak. ABD için anlaşmayı zafer olarak göstermek ve İran için de ortaya çıkan her türlü anlaşmayı zafer gibi sunmak asıl zorluk olacak.
2: Zaferlerden bahsetmişken İran perspektifinden bakarsak, İran'ın bunun stratejik bir zafer olduğunu düşünerek ne elde edeceğini düşünüyorsunuz? Hürmüz Boğazı'nın açılması mı olur? Rejimin korunması mı? ABD tarafının ilk saldırılarla ulaşmak istediği asıl amaç rejimi devirmekti. Yoksa yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum mu? Bu sefer İran rejimi için stratejik bir zafer olarak ne kabul edilir?
3: Bu tek bir şey değil. Bence bu İran tarafının istediği ve zafer olarak göstermeye çalışacağı bir talepler listesi. Açıkçası yakın zamanda veya aslında hiçbir zaman saldırılara geri dönülmeyeceğine dair güvenlik garantisi kilit bir talep olacak. Çünkü İran tarafı için bir şeye razı olup sonra başka bir savaşla yüzleşmenin bir anlamı yok. Haziran ayında İsrail ile 12 günlük bir savaş yaşandığını hatırlamalıyız. Yani ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlamasından sadece birkaç ay sonra. Yani İran'ın öncelikli isteği bunun tekrarlanacak bir döngü olmamasıdır, değil mi? Yani bu işin tamamen bitmiş olması, yeniden başlayacak bir şey olmaması. Elbette rejimin bekası da kilit bir talep ama bu saldırıların yeniden başlamaması maddesinin içinde yer alıyor. Ve biliyoruz ki ilk değerlendirmelere rağmen rejim özellikle savaşın ilk aşamasında gerçekleşen geçiş sürecine ve lider kadroyu tasfiye operasyonuna rağmen aslında istikrarlı işin nükleer boyutu elbette önemli ve ekonomik boyutu da öyle. Bunu bir zafer kılmak ve rejimin bekasını sağlamak için bazı ekonomik teşvikler, kilit ekonomik teşvikler isteyeceklerdir. İçerideki ekonomik durumun ne kadar kritik olduğunu ve bunun Aralık ayındaki ayaklanmaya nasıl yol açtığını biliyoruz.
2: İsrail'den konuşalım çünkü siz de buna değindiniz. Bu çatışmanın bir başka parçası da bu. Sizce Başkan Trump İsrail ve Lübnan'a müdahalesiyle nasıl uzlaşır? Ayrıca İsrail'in uranyum İran'dan çıkarılmadan bu işin bitmesine muhtemelen razı olmayacağı gerçeğiyle nasıl başa çıkar?
3: Bence bu çok önemli bir soru. Nükleer bileşen söz konusu olduğunda ABD'nin değerlendirmesi uranyumun ülkeden fiziksel olarak çıkarılmasının mümkün olmadığı yönünde. Maliyetli olurdu, kara birliklerinin gönderilmesine falan yol açardı. Ancak bence o yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesini ve İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdünü bir tür zafer olarak pazarlamaya çalışacaktır. Şahsen bunun İsrail tarafı için yeterli bir garanti olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden bence Başkan Trump'ın İsrail'i nasıl dizginleyip dizginleyemeyeceği konusundaki temel soru İran için ama özellikle de Lübnan için kritik olacak ki orada ateşkesin de son birkaç gündür hani defalarca tehlikeye atıldığını ve risk altında olduğunu biliyoruz.
4: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak...

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

hemen rakamlara bakacağız. Ama tabii bugün bir yandan da ABD borsaları ve dünyadan SpaceX'e olan talebi de düşünecek olursak dünya borsaları açısından da önemli, yatırımcılara, traderlar açısından önemli. Merakla bekleniyor SpaceX'in IPO'su, halka arzı tamamlandı. Zaten şimdi sadece işlem görmeye başlayacağı saatleri takip ediyor traderlar dünyanın dört bir tarafında. Diyelim bu notla birlikte hemen rakamlara dönelim. Şöyle bir neler yaşanıyor bugün özetleyeyim ben sizin için. BIST 100 tarafında %1'in üzerine attık tekrar kapanışa doğru artık adım adım yaklaşırken 13.888 puan seviyesindeyiz. Bu arada gün içerisinde özellikle dün Trump'ın İran'ı vurmaktan vazgeçtiği haberleriyle beraber gece saatlerinde daha olumlu başladık güne. Asya borsalarından içeriye yansıyan, Avrupa'ya yansıyan, ABD'ye yansıyan bir iyimserlikle birlikte biz içeride 14.125'e kadar yükseldik. Burada detaylarını birazdan Mehmet Özdemir'le konuşacağız ama şüphesiz bankacılık endeksinin çok önemli bir katkısı var. %7'yi gördü gün içinde bir ara bankacılık endeksindeki yükseliş. Bu dakikalarda da %6'ya doğru tekrar yaklaşıyor. Eş zamanlı olarak işlem hacminde tekrar 200 milyar lirayı geçti. 214 milyar lira düzeyindeyiz. Dolayısıyla burası da hareketli bir para girişi olduğundan bahsetmek yanlış olmaz. Şimdi dolar TL'ye dönüp bakalım. %0.14'lük bir yükseliş var. 46.26-47'deyiz. Euro TL'de yatay pozitife geçti. 53.57 seviyelerinde. Euro dolar paritesinde ise %0.05'lik bir gerileme pariteyi 1.15.72'ye getirdi. Devam ediyoruz. Avrupa borsaları, Avrupa borsalarında yeşiller yanıyordu. Zaten burada bir değişiklik yok. Hatta iyimserliğin dozu sanki bir miktar daha artmış gibi. Londra %1.32, Paris %1.40, Frankfurt yine %1.21 ve İtalya %1.66 oranında primli. ABD borsalarına da dönüp baktığımızda Nasdaq'ta %0.49'luk 50'lik hatta bir geri çekilme var bu dakikalarda. S&P 500'de %0.13'lük bir düşüş. Ancak Dow Jones tarafı %0.33'lük primle 51.000 seviyesinin üzerinde tutunuyor. ABD tahvillerinde de satışlar biraz daha hızlandı. 10 yıllık ve 5 yıllık vadelerde 10 yıllık tahvil getirisi yine 4.50'nin üzerine geldi. 4.50-27'deyiz. 5 yıllık tahvilde de getiri 4.22'yi aşarak 4.22-69'a ulaştı. 2 yıllık tahvilde de 4.10'a doğru adım adım gidiliyor. 4.09-77'deyiz şu anda getiri tarafında. Emtia ve Bitcoin ekranına dönüp baktığımızda Bitcoin'in artıya döndüğünü söyleyeyim. 17'den farkımız bu. 95 dolar civarında bir yükseliş var. 63.439 dolardan işlem geçiyor. Diğer emtialarda ise herhangi bir değişiklik yok. Renk itibariyle yok ama satışlar Brent petrolde %1.5'u aştı. 88 dolar 92'ye geriledi. ABD tipi ham petrolde de %1.40'a yaklaşan bir geri çekilme var. Orada da 86.5 dolardan geçiyor işlemler. Son olarak gümüşle altına bakacağız. Spot gümüş %1.31 düzeyinde değer kaybediyor. 66 dolar 42 sentten geçiyor işlemler ve spot altında da %0.68'lik bir geri çekilme var. 4.183 dolar seviyesindeyiz. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edeceğiz. TSKB ile başlıyoruz. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası, JBIC ve MUFG Bank ile 350 milyon dolar tutarında yeşil kredi sözleşmesi imzaladı. Banvit ile ilgili bir biliyorsunuz et sektörü soruşturması vardı. Banvit beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında şirket hakkında da denetim kayyımlığı tedbiri kararı verildiğini açıkladı. Şirket faaliyetlerinin yasal yükümlülükler çerçevesinde sürdüğünü ve sürece ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

0: Haberimizde bir sendikasyon kredisi anlaşması ile ilgili İş Bankası'ndan geliyor. İş Bankası 658.8 milyon dolar ve 520.31 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirket haberlerimiz de böyle efendim. Şimdi seans notlarında bir araya gidelim. Dönüşte Mehmet Özdemir stüdyoda bana katılacak ve seans notları kaldığı yerden devam edecek.
1: Bloomberg TT Radyo. Reklam.
2: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Seans notları devam ediyor araştırma masasından. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi. Artık şu haftayı bir kapatalım birlikte diye konuşuyorduk reklam arasında. Bu arada bir son dakika var. Bu saat diliminde özellikle bugünlerde çok yoğun. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'dan gelen bir açıklama. İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı der kendisi. Şimdi İran tarafından özellikle de Dışişleri Bakanı mertebesinde, düzeyinde bir açıklama geldiğinde herhalde piyasalar Trump'ın açıklamalarıyla birlikte daha pozitif bir şekilde bunu değerlendiriyorlar. 89 dolar civarında Brent, ama bunun altını gördük. Biraz izlemek lazım elbette. Küreselden başlayacağız herhalde bu durumda. Sonra içeriye gireceğim. Gerçi içeride de çok tabii önemli hareketlilikler var ama hani özellikle dün gece saatlerinde Trump'ın İran'ı vurmaktan vazgeçtim demesiyle birlikte vadelilerden başlayan o geri dönüş, reaksiyon sabah Asya'ya da yansıdı. Açılışta biz etkisini gördük. Avrupa borsaları keza öyle, ABD öyle. Şimdi bütün bunları tekrar bir şöyle özetlemek lazım bence.
1: Yani dün öğle saatlerinde işte Hark Adası'nı almaktan akşam G7 zirvesinin öncesinde ya da orada anlaşmaya varmaya kadar gelen çok ciddi bir haber akışı ve özellikle bizim gibi yakından piyasalardaki haberleri takip eden biraz da işte ne diyelim çalışanlar açısından biraz daha zorlayıcı bir
0: şaşı
1: durum.
0: Şaşı eden diyebilir miyiz yani, bir nevi aslında?
1: Şimdi, evet yani şöyle aslında öğlen bir İran'ın işte yarı resmi haber ajanslarından sızan haberler vardı. Trump'ın yapacağı açıklamaları vardı. Dün çok kuvvetli bir kapanış gördük özellikle Wall Street tarafında. 7400'ün üzerine geldi S&P 500 tarafı. Bugün en azından biraz daha o tarafta tutunmaya çalışıyor dedim ama şunu söyleyebilirim. Trump'ın bugün aynı zamanda bir yalanlaması vardı. O sızdırılan mutabakatlara ilişkin 14 maddelik. Bunun işte gerçeğinden çok daha başka olduğunu, bunun tamamen işte yalan olduğunu tarzında açıklamalar vardı. Dolayısıyla petrol tarafında aslında bugün sen biraz önce bahsettin. Saat böyle 11-11.5 sularında 86 dolarında altına geldik. Yani şu an 90 dolara neredeyse vuran ki 89-80'lerden döndü bugün. 86 dolarında altına gelen Brent petrol fiyatlaması vardı. Ama işte bu açıklamalarla biraz daha risk iştahının törpülendi. Yani öğleden sonra gelen açıklamaların ardından, yalanlamaların ardından biraz daha törpülendiği bir durum söz konusu. Ama hani hala çok da böyle ciddi bir geri çekilmeden bahsedemiyoruz. Aynı şeyi işte Borsa İstanbul için konuşabiliriz ama şunu söyleyelim ki hani dünkü kazanımlarını en azından biraz daha koruma çerçevesinde olan dün Nasdaq %3'ün üzerinde bir rally görmüştük Didem, onu hatırlatalım. Ama bugün Dow Jones özelinde biraz daha döngüsel hisse senetlerine yaklaşan bir hafta kapanışı olmaya hazırlanıyor diyelim. En azından hani akşamüstü bizim saatlerimize göre biraz daha bu şekilde bakabiliriz. Tabii biraz da bugünün ana gündemi Didem, hani hangi fiyatlamayı yakından takip ediyorsun ya da gelişmeleri? SpaceX'in halka arzı vardı. Yani çok ciddi bir işte uzun yıllara yayılmış projeler, biraz işte bazı yatırımcıların bunu hayal olarak nitelendirilmesi ama özellikle planlananın 4 kat üzerinde gelen bir talep burada piyasanın ciddi anlamda iştahını yansıtıyor. Bireysel yatırımcıdan rekor talep, rekor halka arz derken ciddi bir şaşa ile halka açılmaya hazırlanıyor. Şimdi işte 170-160 dolarlar civarında bir halka fiyatla açılması bekleniyor. Bu da işte yaklaşık %20-30 civarında cari fiyatından bir prime işaret ediyor SpaceX.
0: Ki o da 135'ti, 164'ten açılması bekleniyor diye bakıyoruz. Ama ne zaman işlem görmeye başlayacağı konusu da soon deniyor, yakında deniyor ama herhalde akşam saatlerini bulacak Türkiye
1: 8-9 gibi olabileceğine ilişkin haber akışları vardı. Nasdaq'tan gelen son açıklamaları takip ediyoruz. Orada da işte soon, shortly tarzında hani yakında gelecek tarzında çok bir zaman dilimi belirtilmiyor. Ama şunu söyleyeyim ki bugün içerisinde fiyatlamayı yakından takip edeceğiz. Tabii Didem bu piyasanın son dönemdeki en büyük sınavlarından birisi. Biz bütün temayı konuşurken neredeyse bütün temaları, yani önümüzdeki işte yapay zekadan tutun XAI birleşmesiyle birlikte uzay teknolojisinden tutun birçok şeyi içerisinde barındıran bu şirket bir sonraki halka arzlar açısından da ciddi bir sınav olacak. Anthropic'in eli kulağında, onun da artık sonbaharda işte OpenAI ile birlikte halka arz olması bekleniyor takvimi kesin olmamakla birlikte, ama şu anda piyasalarda biraz daha odağımız o. Bu arada biz şimdi konuşurken Dow Jones %1'in de üzerine aşmak üzere, o tarafta biraz daha negatife dönüyordu Nasdaq tarafı, en azından ben yayına gelmeden önce.
0: Tabii o artıya döndü o da. Evet, %0.41. S&P 500'de de 7400'ün üzerindeki hareketlilik biraz daha hızlanıyor gibi görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir heyecanlı bekleyiş var. Özellikle de İran Dışişleri Bakanı'ndan gelen açıklamayla birlikte olduğunun da altını çizelim.
1: Belki de tamam, fiyatlamaları zaten hisse senetleri tarafını konuşuyoruz. Bugün ABD tahvilleri olmak üzere başta orada da iyimserlikler vardı. Şimdi biz en kötü ABD 10 yıllıkları tarafında öğlen saatlerinde bu 11 sularında petrolün zirve yapma, işte petrolün tekrar sıçramasından önce böyle 4.43'lere falan kadar gelmiştik. Hisse senetleri alıcıydı ama tahviller 10 yıllıklarda biz şu anda işte 4.50'ler civarını telaffuz ediyoruz. 4.47'lere doğru şu anda kayıyor fiyatlama ama...
0: Ya 15 dakika içinde oldu Mehmet, evet, bu da. Evet. 4.50'nin üstüne yeniden geldi dedim ben. Sanki beni yalancı çıkarmak istermişçesine.
1: Ben de bakmadan önce öyleydi, biliyor musun?
0: 4.47.89'a geldi. Yani 10 yıllığa da 5 yıllığa da alımlar geldiğini geliyor, görüyoruz. Evet. 2 yıllıkta da keza aynı şekilde. Evet. Evet.
1: Genel anlamda şu anda işte o oynak fiyatlamaların biraz daha çıktılarını takip ediyoruz ama özellikle Arakçı'nın açıklamalarının da bunda bir miktar daha pay sahibi olabileceğini düşünüyoruz ki dünkü Trump'ın açıklamalarının ardından şunu da söyleyeyim, İran çerçevesi, İran cephesi bunun Trump'ın açıklamalarının bir spekülasyon olduğuna ilişkin açıklamalarda vardı. Dolayısıyla birbirlerine yakınlaşmaları bu noktada piyasalar açısından da önemli. Hani o taraftaki mesela şu anda eğer takip ediyorsan tekrar 89'un üzerindeki Brent bir anda çok hızlanmaya başladı. Ciddi oynaklık var şu an piyasada. Hani biz konuşurken
0: bir ara 88'in altını gördüm ben orada.
1: Evet, ben de gördüm.
0: Yani hakikaten çok diyorum ya, şey hani oldukça hareketli. Evet. Tesla'yı verdik. O da %1.61 düşmüş meraklıları için. Evet. Brent petrolü alabilir miyiz bir arkadaşlar? Brent petrolü ABD tipi ham petrolde, çünkü çok hareketlilik var. Özellikle Brent tarafında hani 89'un üzerindeydik, bir ara 88'in altına geldi. 88.21'de %2.42. ABD tipi ham petrolde de %3.5'a neredeyse yaklaştı. Bir ara $84.81'deyiz. Sanki bu iş olacak gibi duruyor ama.
1: Umalım. Umarım. Hafta sonu, bu hafta sonu.
0: Evet, yani, bir de yine cumartesi pazar giriyor oraya.
1: G7 zirvesi olacak. Tabii. Biliyorsun Alpler'de, Fransa'da. Evet. Orada da buna ilişkin biraz daha yapıcı mesajların çıkması beklenebilir ama yani şunu söyleyelim Didem, çok ciddi yani anlaşmakta zorlanabilecekleri çok maddeler var. Dondurulan varlıklarından tutun nükleer çalışmalarına kadar, özellikle burada Hürmüz'ün geçişi kimin elinde, tabii, olacak? Yani birçok madde var. Bakalım nasıl anlaşacaklar.
0: Bir de ABD tarafı belki biraz daha tek ağızdan olabilir. Yani sonuçta temsilen Trump ne diyorsa belki hani onun üzerinde bir pazarlık yapılıyor ama İran tarafı ile ilgili ben durumun çok da öyle merkezden yönetildiğini düşünmüyorum. Yani yapısı itibariyle aynen.
1: Devrim muhafızlarının, tabii, açıklamaları, Arakçı işte açıklama, tabii, yapıyor. Arada Hamaney'in falan da böyle. Evet. Hamaney daha sessiz ama dediğin gibi senin de biraz daha orada çift başlılık biraz, evet, daha etkisini gösteriyor.
0: O yüzden de hani İran tarafından gelen haberlerin de kendi içinde ayrıştığını görmek biraz bence temkinlilik gerektiren bir durum. Evet. Diyelim ki hükümet Trump'la bir şekilde anlaştı. Bu diğer faktörleri pasifize etmeyecek, onları ortadan kaldırmayacak muhtemelen. O yüzden o, yani o bölgede daha böyle kalıcı bir barış için daha kapsamlı bir anlaşma gerekir diye naçizane düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Katılıyorum, evet, kesinlikle.
0: Şimdi gelelim içeriye o halde. Yani bütün bu 3 aşağı 5 yukarı pozitif eksende biriken fiyatlamalar bize de yansıdı. Bankacılık endeksi diyorduk. Yani bugün hakikaten yıldızı parladı. Senle de konuşurken bankacılık sanayi endeks mukayesesi yaparken herhalde o arayı bugün daha da bir açtığımızı söylemek yanlış olmaz. %6,5 yukarıda bankacılık endeksi, %0,36 artış gösterdi sanayi endeksi.
1: Çok şey konuşabiliriz bununla ilgili ama bizim de en tepeden primlerimizi sildiğimiz bir gün oluyor. En azından kapanışa doğru bugün en yüksek 14.125 seviyesinde gören Borsa İstanbul tarafında 14.000 seviyelerinde aşağısına geldik. %2'lerden, 2,5'lardan. Bu arada orası da çok oynaktı Didem. Ben de yayına gelmeden önce 4'lere, 5'lere kadar düşmüştü. Biraz daha toparlıyor. Fiyatlama dinamiklerine baktığımız zaman buradaki geri çekilmenin başrollerini belki biraz senin de bahsettiğin üzere sanayi şirketlerinin özellikle başrol oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi sanayi endeksinde de %2'ye varan alımları o tarafta görmüştük. Ama o taraf özellikle bugün eksi tarafa da geçti. Biraz daha geri çekiliyor gibi sanırım, bir son dakika var.
0: Sen de görüyorsun evet. Değil mi? Tabii evet. J.D. Vance'den bir açıklama efendim ABD tarafından buyurunuz der ki İran'ın dondurduğu fonlar anlaşma imzalandığında serbest bırakılmayacak.
1: İran'ın söylediklerini
0: tam tersi. Tam da az önce konuştuğumuz şey evet yani şimdi bu çelişkilerin nasıl ve ne şekilde ortadan kalkacağı. Bu arada tabii bu fiyat hareketlerinden kimlerin faydalandığı yani bugüne
1: çok,
0: kadar.
1: Çok doğru bir noktaya değindin kesinlikle.
0: Yani evet kimler faydalı, biz böyle izliyoruz tamam da hani bayağı ciddi meblağlar dönüyor piyasalarda. O da enteresan bir başka boyutu. Savaş bitsin de aman tamam yani hani onun sonuna geldiğimizi bilelim, biraz düzelsin, durulsun ortalık. Kendi meselelerimizle, enflasyonumuzla, büyümemizle, üretimimizle, ihracatımızla daha fazla ilgilenelim istiyoruz. Umarım da öyle olur. Şimdi sanayi tarafı biraz daha etkili oldu dedin. Endeksin hani prim yaptığı yüksek seviyelerden geri gelmesinde. Ne oldu peki şimdi? Kimler var bugün puansal katkılarda?
1: Evet, bugün özellikle katkılar tarafına baktığın zaman açılıştaki görüntüye benzer bir görüntü var. Yani Akbank yine puan bazlı katkılarda birinciydi sabah ilk açılışta. Hı hı. Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding tarafında, İş Bankası'nda, Garanti Bankası'nda primleri görüyoruz. Sen de kuvvetli. Yani Akbank, Didem, Akbank ve Yapı Kredi tarafının tavana yakın fiyatlanıyor. %8'ler, 9'lar civarında çok ciddi bir giriş var o tarafa. Baktığım zaman biraz daha yabancıların ağırlıklı olduğu kurumları görüyoruz. Nerede satışlar var diye soracak olursan ya da yabancılar hangi tahtada biraz daha satışta? Baskılarda gördüğüm birinci Astor transformatör tarafı.
0: Taban.
1: Astor taban. En son girmeden önce baktığımda yaklaşık 3 milyon lotu aşan Bank of America'nın satışları vardı. Bugün toplam satışların %55-60'ını tek başına satmış. Astor tarafında taban 41 puan. Didem, son dönemde Astor'un da piyasadaki ağırlığının yukarı doğru geldiği bir çerçeveyi konuşuyorduk seninle birlikte. Orada bugün taban seviye endeksi aşağı çekmeye devam ediyor. Aselsan tarafı özellikle saat 11-11.30 sularında fiyatlama yukarı doğru giderken Aselsan'da bu kadar negatif bir fiyatlama yoktu. Niye burayı ön plana çıkarmaya çalışıyorum? Çünkü endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirket. Onun %2'ye yakın aşağı doğru hareketi de 25 puan. Zaten şu anda sadece ikisi 70 puana yakın. 65-70 puan aşağı doğru çekiyor endeksi. Tüpraş derken petrolün gevşemesiyle birlikte orası derken işte Sasa Polyester, Killer Holding derken sanayi grubunun biraz daha geride kaldığı bir ortamda neden sanayi grubunun ağırlığı fazla? Ama şunu da söyleyeyim toparlayarak, endeks şu görüntüde geçtiğimiz hafta sınırlı primlerini 5 işlem gününde, bu haftada yine pozitif tarafta kapanıyor hafta kapanışı olarak.
0: Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazar sabahı da maçı seyrediyor olacağız. Hepimiz uyanıp saatleri kurup seni uğurluyorum. Ben borsayı kapatıyorum müsaadenle. Buyurun.

0: Evet efendim, BIST 100 günü ve haftayı %1.42'lik yükselişle 13.938 puan seviyesinden kapattı. 13.900'ü aşmış olması önemli ama hani 14.000'in üzerini gördük bugün, 14.125 görmüştük. O biraz daha iyi olabilirdi muhtemelen. 229 milyar lirada işlem hacmine ulaşıldı. Tekrar o da güçlü bir işlem hacmi. Düne oranla bakıyorum %30 neredeyse yukarıda. Şimdi Philip Capital'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır. Sadrettin, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim. Biz Mehmet'le de biraz önce onu konuşuyorduk. O kadar çok haber akışı ve son dakika geliyor ki ve o kadar değişken ve birbirinden farklı şeyler açıklanıyor ki insan hakikaten bakarken böyle bir sersemliyor. Biraz nereye bakacağını şaşırıyor ve yorumlamayı da zorlaştıran bir süreç. Ama zannediyorum totalde baktığımızda bugün nispeten daha pozitife evrilen bir bekleyiş var jeopolitik açıdan. Katılır mısın? Nasıl yorumlarsın?
1: Kesinlikle katılırım Didem. Yani şimdi petrol fiyatları mesela önümde ekranda baktığımda 86,5 Brent'i görüyorum. Hani aslında dün herhalde bu zamanlarda galiba 93'lerde falan dedi, yanlış aklımda kalmadıysa. Hani ciddi bir geri çekilme var. Türkiye tarafında daha farklı bir şey söyleyeceğim ama hani genel olarak jeopolitikten girdiğin için oradan söyleyeyim. Yani bu iyimserlik eğer bir de Rusya-Ukrayna tarafından desteklenirse mesela bambaşka bir ortam görme olasılığımız var diye tahmin ediyorum. Onu da bir not olarak belirteyim. Ama sen de demin Mehmet'le konuşurken hani savaş bitsin de diye söyledin. Hani savaşlar bitsin de yani gerisini bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Türkiye tarafında da şunu söyleyeceğim Didem. Dün idi galiba, City'nin bir yorumu oldu. TL tarafta, daha doğrusu TL'deki kısa pozisyonların kapatılması ile alakalı bir tavsiyesi vardı. Yine dün gelen Nomura tarafından gelen, ki benim de mesela daha önce seninle yaptığımız yayınlarda söylemiş olduğum Haziran'dan itibaren daha düşük enflasyon görülmesi olasılığı var ve bu da Merkez Bankası'nı önümüzdeki dönemlerde belki faiz indirimi konusunda elini daha rahatlatabilir şeklinde bir açıklama vardı. Hani ben Türkiye'yi biraz daha o cepheden değerlendiriyorum ki bu iki aslında beklenti ya da paylaşım bu petrol fiyatlarındaki gerilemeden önceydi. Şimdi petrol fiyatlarındaki gerilemenin kalıcı olabileceği varsayımı altında şunu da söylemek belki gerekecek. Hani biz şu anda kendimizi biraz daha böyle 90 ile 110 dolar arasındaki bir banda alıştırmıştık, Brent için konuşuyorum yine. Şimdi bunun altına doğru sarkıyor olması acaba bir önceki hani 60-80 bandına ya da 70-90 bandında daha kalıcı olabilir mi noktasına doğru getirecek ve eğer bu da gerçekleşir ise muhtemelen enflasyon cephesinde biraz daha pozitif bir dinamiğin bizimle beraber olması beklenebilir. Tabii bunun neticesinde de ilk bu fiyatlamayı neresi yapar diye baktığımızda bugün aslında çok net bir yansımasını gördük. Bankacılık endeksi çok güzel bir tepki verdi. Havacılık buna olumlu yönde katkı sağladı. Normal olarak tabii primlenmiş olmanın da getirdiği etkiyle Aselsan, Tüpraş tarafında biraz geri çekilmeler gördük. Ama net net de bakıldığında evet, senin dediğin gibi bence jeopolitik tarafın etkisi ve Türkiye'nin bu jeopolitikteki olumlu okumayı biraz daha böyle kaldıraçlı bir şekilde yukarı doğru potansiyeli olması nedeniyle bence daha olumlu taraftan algılıyor şeklinde görebiliriz piyasayı.
0: Sadrettin, çok teşekkür ediyorum sana. Tabii önümüzdeki hafta G7 zirvesi var. O da önemli. Ardından Perşembe, Cuma'da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vesaire, veriler de çok. Fed var, hiçbir şey olmasa o var yani. Bayağı yoğun bir gündemimiz olacak. Tekrar birlikte değerlendirmeyi de umuyorum. Hepinize kolaylıklar ve güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Çok teşekkürler Didem. İyi hafta sonları diliyorum. Bana bir şey fırsatı verebilirsen çok sevinirim. Yarın sınava girecek olan çocuklarımız var. Hepsine başarılar diliyorum. Kesinlikle. Ve aynı zamanda milli takım maçı var. Onlara da apayrı başarılar diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu olur.
0: Sadrettin, her iki temennine de aynı şekilde katılıyorum. Ben ve ekip olarak hepimiz eminim gönülden başarılar diliyoruz. Hem gençlerimize ailelerimize, evlatlarımıza hem de milli takımımıza. Görüşmek üzere Saadettin Bağcı. Çok teşekkür ediyorum. Seans notlarını burada noktalıyoruz efendim. Bir araya gideceğim ben müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: Soğa. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
10: Geriliyor. Bugün neler oldu peki? Yani Trump ve İran tarafından gelen çeşitli ve birbirinden farklı açıklamalar oldu yine alışageldiğimiz üzere. Ancak özellikle son yarım saat 45 dakika içerisinde İran

Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama daha fazla belki de ciddiye alındı tabiri caizse ve piyasaların tamamında ABD borsalarında da içeride de emtia tarafında petrolde de ki şu dakikalarda 87'ye doğru geriliyor Brent bir iyimserlik havası tekrar oluştu. Önümüzdeki hafta G7 zirvesi var. Pazartesi günü başlıyor ve tabii burada aslında bir anlaşma, bir mutabakat sağlanabileceğine ilişkin beklentiler güçlendi. İran Dışişleri Bakanı'ndan da gelen açıklamayla birlikte. Bakalım neler olacak. Tabii araya hafta sonu giriyor. Bunu da göz ardı etmeye değer diye düşündü zannediyorum yatırımcılar şimdilik. Çünkü bu haberler şu ana kadar aldığımız belki de karşılıklı hem Trump'ın hem de İran tarafının verdiği en birbirine yakın olası bir mutabakat imzalanacağına ilişkin haberleri oluşturdu. Ancak J.D. Vance'in de bir açıklaması oldu. O da dedi ki İran'ın dondurulan fonları anlaşma imzalandığında serbest bırakılmayacak. Şimdi o maddelerde bir miktar çelişki olduğunu görüyoruz. İran ve ABD'nin öne sürdüğü maddeler arasında o taraf nasıl aşılacak? Ondan çok emin değiliz. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin nasıl geçeceği, bir ücret olup olmayacağı, kimin orada daha çok söz sahibi olacağı gibi de birçok soru işareti hala var tabii kafamızda. Şimdi bir bakalım ama rakamlara. Yani sonuçta bahsettiğim gibi bu iyimser açıklama İran tarafından gün sonuna doğru oldukça etkili oldu. Biz BIST 100'de bankacılık endeksinin önemli katkılarıyla %6.44 civarında bir katkıdan bahsediyorum. 13.938 puan seviyesinden kapattık. %1.42'lik bir yükseliş oldu. Hoş burada şunu da hemen not edelim. Gün içerisinde en yüksek 14.125 görmüştük. En düşük de 13.801. Yani bilhassa yabancı ilgisinin yoğunlaştığını takip ettiğimiz Akbank, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları gibi hisseler önemli puansal katkıyı sağlarken Astor ve Aselsan'daki benzer satışlar da yine en büyük puansal kayba yol açtı endeks üzerinde. Bununla birlikte haftayı 13.938 puandan kapattığımızı tekrarlayayım. Dolar TL'ye geçelim buradan. %0.14'lük bir yükseliş var. Son günlerde ortalama bu civarlarda yükseldiğini görüyoruz bu dakikalarda. 46.26-48'e geldik. Euro TL'de de %0.07'lik bir yükseliş var. 53.59-44'teyiz. Yani 53.60'a oldukça yaklaşıldı orada. Euro dolar paritesi ise yatay pozitif 1.1579 düzeyinde. Avrupa borsaları ki birazdan Ceren çok daha detaylı paylaşacak. Gerçekten artık kapanışa doğru yaklaşırken alımların bir miktar daha hızlandığını gözlemliyoruz. Londra'da ve Frankfurt'ta sırasıyla %1.51 ve %1.70'lik yükselişler var. İtalya ile Paris'te de 1.80 ve 1.85'lik primler olduğunu söyleyelim. Ve gelelim ABD borsalarına. ABD borsaları saat 17'de örneğin S&P ve Nasdaq negatif eksendeydi. Her ikisi de pozitife geçti. Geçmekle kalmadı. S&P 500 %0.83'lük yükselişte 7.455'e geldi. Nasdaq'ta %0.75'lik artışlı 26.000 sınırını zorluyor şu anda yukarı doğru. Dow Jones tarafında zaten bir pozitif hava vardı ama buradaki iyimserlik %1'in üzerine çıkan bir primle taçlandı adeta. 51.400'ün hemen altından bir yerlerden işlem görüyor. ABD tahvillerine de yansıyor tabii bu durum. Burada da yine önce sert satışlar olduğunu gözlemledik. 4.50'nin üzerine gelmişti 10 yıllıkta getiri. Ancak bu dakikalarda 4.47-50'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani 4.50'den geri çekildi bu tarafa alımlar gelince. 5 yıllıkta da benzer bir seyir izlendi. Sonuç itibariyle şu dakikalarda 4.19-69'da getiri. 2 yıllıkta da durum farklı değil. Burada da getiri 4.07-25'te. Ve son olarak ekranımızda emtia ve Bitcoin'i

0: göreceksiniz. Hemen petrolle başlayacağım doğal olarak. Çünkü Brent petrol az önce bahsettiğim gerekçelerle İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayla hızlanarak gerilemeye devam etti. %3.43'lük bir düşüş var. $87.29'e kadar geldik. Ve ABD tipi ham petrolde de %3.69 oldu geri çekilme. $84.46'deyiz. Bitcoin işte şimdi hareketlendi. %1.41'e ulaştı oradaki primler. $905 civarında artarak $64.242 seviyesine geldi şu anda. Gümüş spot tarafta %1'i aştı primler. $68'ın yeniden üstündeyiz. Ve spot altında da %0.52 oldu. Primler ve alıcılar geldi, devreye girdi. $4.234'ın üstüne taşıdı altın fiyatlamasını. Biraz önce elbette rakamlar böyle, önce onu tekrar bir not edeyim. Ama biraz önce Avrupa piyasalarından bahsederken alıcıların bir miktar daha seans sonuna doğru iştahının kabardığından bahsetmiştik. Detaylar için şimdi Londra'ya gidiyoruz. Avrupa piyasaları analistimiz Ceren karşımızda. Hoş geldin Ceren, nasılsın?
1: Merhabalar Didem, iyiyim, teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Oldukça hareketli bir son işlem günü, öyle değil mi? Önümüzdeki hafta da çok yoğun. O yüzden ben fazla uzatmadan hemen sözü sana vermek istiyorum. Hem Avrupa'daki piyasaları bizim için bir özetlersen sevinirim. Hem de mutlaka tabii önümüzdeki haftaya ilişkinde bir öngörü paylaşacaksın. Notlarında olduğunu biliyorum çünkü.
1: Evet Didem, Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü güçlü yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Senin de söylediğin gibi kapanışa yakın bir miktar daha alımlar öne çıkmaya başladı. İspanya borsasında primler %2.5'a ulaştı. Avrupa'nın diğer endekslerinde %2'ye yaklaşan yükselişler var. Havacılık ve bankacılık endeksleri bugün yükselişe öncülük ediyor. Her iki sektörde de primler %4'ün üzerinde. Seyahat endeksi tabii savaş başladığından bu yana çok sert bir düşüş kaydetmiş. İşte fakat bugün yaşanan hızlı yükselişle birlikte savaş öncesi gördüğü o seviyelere yaklaşmış durumda. Hatta UBS'in havacılık hisselerinden oluşan sepeti %6'nın üzerinde primle Mart ayı başından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Tabi ABD ile İran arasında anlaşma umudu piyasalardaki iyimserliği destekliyor. Her ne kadar Trump'tan gelen açıklamalar kafa karıştırsa da piyasalarda iyimserlik hız kesmedi. Hatta ABD borsalarının da yükselmesiyle beraber Avrupa endekslerinde kapanışa yakın yükseliş biraz daha hız kazandı. Trump İran'ın sızdırdığı şartların yazılı olarak üzerinde anlaşılan şartlarla bir ilgisinin olmadığını ifade etti. Tabi burada taslak metinde İran'ın açıkladığı taslak metinde 14 maddenin olduğu, bu maddelere baktığımız zaman işte Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içerisinde açılması, İran'ın dondurulan $24 milyar varlığının, fonun serbest bırakılması ve aynı zamanda nükleer konularda 60 günlük müzakere süreci gibi maddeler yer alıyordu. Fakat burada ABD'nin karşı çıktığı konu İran'ın fonlarının serbest bırakılması konusu. İran'ın hiçbir fonunun serbest bırakılmayacağı konusunda açıklama geldi az önce Trump'tan. Diğer tarafta baktığımız zaman şimdiye kadar aslında savaş döneminde kaybettiren hisseler bugün hızlı bir şekilde değer kazanıyor. Tam tersi bir şekilde savaş döneminde kötü performans, iyi performans sergileyen hisseler ise bugünün kötü performans sergileyenleri arasında. Mesela enerji hisseleri, tabi sabah saatlerinde enerji endeksinde düşüş %2'ye ulaşmıştı. %1.2 ile çok daha sınırlı şu anda enerji tarafında yaşanan düşüş. Diğer tarafta nakliye hisseleri bugün kötü performans sergiliyor. Maersk hisselerinde düşüş %5'i aşmıştı. Savunma hisseleri de aynı şekilde kötü performans sergileyenler arasında. Goldman Sachs'ın savunma hisselerinden oluşan sepeti %2'ye yakın değer kaybediyor. Bugün aynı zamanda tabii biz bu hafta Avrupa Merkez Bankası kararını takip etmiştik dün. Avrupa Merkez Bankası 2023 Eylül'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmişti ve piyasanın beklediği gibi 25 bas puanlık faiz artışıyla 3 faizi de arttırmıştı. Mevduat faizini %2,25'e çekmişti. Bugün piyasalardan ve politika yapıcılardan gelen yorumları takip etti karar sonrası. Mesela Bloomberg ekonomistleri Lagarde'ın tonunu oldukça şahin olduğunu ifade etmişlerdi. Eylül ayında bir faiz artışı daha bekliyorlar Avrupa Merkez Bankası'ndan. Fakat ek faiz artırımının Euro bölgesi büyümesini daha da aşağı çekeceği bekliyorlar. beklentisini paylaşmışlardı. Bugün de 3 kurum JP Morgan, UBS ve RBC ECB'nin çok uzun süre şahin kalmayacağını düşünüyorlar. Hatta 2027 yılında faiz indirimleri bekliyorlar. JP Morgan ise bu sene Avrupa Merkez Bankası'ndan ne kadar çok faiz artışı gelirse o ölçüde 2027 yılında faiz indiriminin gelmesini bekliyor. Çünkü şu anda piyasadaki fiyatlamaların mevcut gerçekleri yansıtmadığını düşünüyorlar. Her ne kadar biz bugün petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme kaynaklı Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin geri çekildiğini görmüş olsak da piyasa hala Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 faiz artışı beklemeye devam ediyor. 1 faiz artışı tam fiyatlanıyor, 2. faiz artışı ihtimali tam fiyatlanmıyor olsa da hala fiyatlarda ve 2027 yılı boyunca faizlerin sabit tutulmasını bekliyor piyasalar. Bu fark tabii ECB'nin ileride politikada geri dönüş yapma ihtimali kısa vadeli devlet tahvillerinde alım fırsatı yaratıyor bu kuruluşlara göre. Çünkü yatırımcılar şu anda büyüme risklerinin yeterince fiyatlanmadığını düşünüyorlar. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın şahin üyeleri arasında yer alan Schnabel bugün açıklama yaptı ve Nagel de aynı şekilde açıklama yaptı. Her iki üye de Temmuz ayında faiz artışının masada olduğunu ifade ettiler. Eğer enerji şoku devam ederse, dün de aslında Reuters iki politika yapıcıya dayandırarak bir kaynak haber geçmişti. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolarlar seviyesine seyretmeye devam ederse Temmuz toplantısına kadar, o zaman Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayında bir faiz artışını daha değerlendirebilir. Fakat şu anda piyasaların önemsediği temel baz senaryo tahmin setinin yayınlanacağı Eylül ayında bir sonraki faiz adımının gelmesi yönünde. Yani çeyrek puanlık bir faiz artışı Eylül ayında gelecek mevcut senaryoya göre. Diğer yanda dün Avrupa Merkez Bankası tabii büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmişti. Enflasyon tahminlerini yükseltmişti. Bu sene için ortalama enflasyonun %3 seviyesinde olacağını öngörüyor. Büyüme tahmini %0.8'e çekmişti bu sene için. Önümüzdeki sene için %1.2'ye çekmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın ardından Almanya Merkez Bankası da bugün tahminlerinde güncellemeye gitti. Bu sene için büyüme tahmini %0.5'e indirdi. Ekonomik yavaşlamayı, ekonomik toparlanmanın çok daha yavaş bir hıza devam edeceğini öngörüyor banka. Önümüzdeki sene için ise %0.8'lik bir büyüme öngörüsü var. Enflasyonun ise %2.9'a yükselmesini bekliyor. Diğer yanda biz bu hafta tabii Avrupa Merkez Bankası kararını takip etmiştik. Önümüzdeki hafta yine merkez bankalarını takip etmeye devam edeceğiz. Hem G7 toplantısı olacak gözler, hem de merkez bankalarında olacak. Haftanın en önemli toplantısı FED olacak kuşkusuz. Çünkü Kevin Warsh'un ilk kez başkanlık yapacağı FOMC toplantısı olacak gözler. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor FED cephesinde. Aynı zamanda Avustralya ve Japonya Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası kararlarını alacağız. İngiltere tarafına baktığımız zaman orada bir dizi veri gelecek. Aynı zamanda hem Euro bölgesinden gelecek hem de İngiltere'den gelecek verileri de bakalım haftaya. Pazartesi günü 15 Haziran'da Euro bölgesinden dış ticaret dengesini, sanayi üretimi verisini alacağız. Salı günü Euro bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi, İtalya'dan TÜFE verisi gelecek. Çarşamba günü hem Euro bölgesinden hem de İngiltere'den TÜFE ve ÜFE verilerini alacağız. Perşembe günü ise İngiltere'den işsizlik verisiyle faiz kararını takip edeceğiz. Tabii İngiltere'de tahviller ve sterlin de olacak gözler, fiyatlamalarda olacak. Çünkü haftaya faiz kararının yanı sıra enflasyon verisi açıklanacak ve enflasyonda savaş etkisiyle çok hızlı bir artış bekleniyor. Mesela kurumların beklentisi TÜFE'nin %3.1'e yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %2.8'e yükseleceği yönünde. Bu nedenle aslında İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklenmiyor. Kurumların genel beklentisi faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Bu kararın 2'ye karşı 7 oyla alınmasını bekliyorlar. Çünkü Nisan ayında faizlerin sabit bırakılması kararı 1'e karşı 8 oyla alınmıştı. Bankanın baş ekonomisti Pil faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı. Şimdi iki üyenin faiz artırımı yönünde oy kullanması bekleniyor. Mesela hiç İngiltere Merkez Bankası'ndan politika değişikliği beklemeyen kurumlar da var, Goldman Sachs gibi. Goldman Sachs bu sene boyunca İngiltere Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz hamlesi beklemediğini açıkladı. Diğer tarafta İngiltere'de aynı zamanda ara seçimlerde olacak gözler, çünkü Makerfield seçimleri gerçekleşecek. Şu anda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın en büyük rakibi olarak görülen Andy Burnham'ın bu seçimleri kazanması halinde parlamentoya dönmesi bekleniyor. Bu da yeni bir liderlik yarışını başlatabilir önümüzdeki günlerde İngiltere siyasetinde, Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamlı paylaşım için özellikle önümüzdeki haftaya da vurgu yapman çok kıymetli. Çok yoğun bir veri akışı ve gündem takibi içinde olacağız. Kolaylıklar diliyorum sana ama öncesinde de güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve dönüyorum stüdyoya efendim. Bugün evet hepimizi şaşırttı ve yanımıza geldi, stüdyoya geldi sevgili Profesör Doktor Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Evet, Trabzon'dan geldim.
0: Trabzon'dan. Yani Tuzla'dan gelirken zorlanıyordu. Biraz daha öteden geldim Didem Hanım diyor bana Oral Bey. Trabzon'dan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Karadeniz'deki mezun olan öğrencileri de tekrar tebrik ediyoruz.
0: Tebrik ederiz. Yarın sınava girecek olanlara da başarılar dileriz. Bir kez daha onu da ifade etmiş olalım. Şimdi hocam, bu yoğun haftanın ve özellikle bugüne de biriken çok önemli açıklamalar vardı. Hepsine biraz değinmek istiyorum. Kısa yorumunuzu alacağım. Kısa kısa uzatmak isterseniz de dinleriz biz keyifle. Ama ağırlıklı olarak jeopolitik tarafla başlamak istiyorum hızlıca. Evet. Çünkü bugün biraz öğleden sonra Erakçı'dan gelen açıklamaya baktığımız zaman dedi ki İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bu cümle son dakika olarak ekranlara yansıdığı an itibariyle ABD borsaları da artıya döndü. Brent'teki satışlar hızlandı. Pariteye baktık. Orası da yine biraz
2: euro.
0: Evet, biraz tepki veriyor euro tarafı. Altın, gümüş bunlara alış geldi. Bitcoin tarafı hızlı yükseldi gibi gibi gibi özetleyebilirim. Yani o risk iştahı sanki yeniden bir hayat buldu. Ama siz nasıl okuyorsunuz? Nasıl yorumlamak lazım? Önce bir jeopolitik durum.
2: Evet.
0: Beklentiniz. Ardından da tek tek aslında bu varlık sınıfları ile ilgili beklentilerinizi soracağım. Rakamsal beklentileriniz.
2: Çok net Orta Doğu tarafında işler momentum anlamında dipten yukarı doğru dönüşü çok net sinyallerini verdi artık. Bunu aslında biz bir ay kadar önceden aldık diye söyleyebilirim. Sayın Ulaşma Bakanı ile Almanya'da tüm küresel önemli ulaşma bakanlarının bulunduğu zirve sırasında İsrail tarafındaki yetkililer de olmak üzere görüşmelerde aldığımız imaj bu iş işte bitti, hatta 2027 çok rahat bir yıl olma olasılığı var kanaatlerini dile getiriyordu. Gerek Orta Doğu'daki ülkeler, gerek Amerika tarafı aynı şeyleri ortaya koyuyordu. Fakat şeye gerçekten takılıyorum. Yani 40 yıldır yaklaşık şu piyasaların içinde olan biri olarak, ya bu kadar inçıklı bir piyasayı biz Türkiye'de yaşadığımızda bizim nasıl oluyor böyle derdik biz borsada çalışırken, hani zamanında 90'larda. Dünya ne kadar bak sakin diyorduk. Dünya bizi geçti volatilitede.
0: Doğru.
2: Akşamdan sabaha tweetleri ne yapacağız? SPK mı incelesin acaba bu Trump'ın tweetlerinden dolayı kimler nasıl kazandı, kazandırıldı? Yani o kadar gerçekten öne çıktı ki ben de inanır hale döndüm, öyle söyleyeyim. Yani son birkaç ayda, ama arada gerçekten birçok can kaybedildi. Şu anda toparlama noktasına gelindiği kanaatindeyim. Veriler bana göre bunu gösteriyor. Özellikle birazcık tabii denizcilik tarafında da gemilerde yatırıma doğru yönlenmede bir artış da var. Onu burada
0: orada
2: söyleyeyim.
0: Orada da o hareketliliği
2: yani
0: görmek
2: önemli. O iştah,
0: evet.
2: Siz güzel bir, yani risk iştahı alma mı var? Yani oraya doğru bir iştahta artış. Ticaret tarafında, gemi tarafında o iştah gelmeye başlıyorsa, özellikle de geminizi hurdaya verme yerine bir tık daha bakım onarıma vermeyi öncelikle acele tercih eder gibi iseniz, yük bulma noktaları arttı demektir.
0: Evet.
2: Geçen hafta da Yunanistan'daydık. Deniz Ticaret Odası sağ olsun çok güçlü bir şekilde katıldı. Türk Lloyd olarak biz de katıldık. Büyükelçilikte orada bir resepsiyon da verdi Türk Büyükelçiliği tüm dünya denizciliğine. Anormal bir kalabalık var. Yani bu kadar ilk defa görüyorum. Denizcilerde muazzam bir geleceğe hazırlık var.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz gelirken de bana getirdiğiniz çalışma raporunu,
2: evet.
0: Türk Lloyd'un. Bu arada tabii hemen söyleyelim, Oral hocamız başkanı da,
2: evet.
0: Türk Lloyd Vakfı'nın. Dolayısıyla bunu inceleyeceğim ben, ama sizin bilhassa bu gemicilik tarafıyla ilgili başladığını hissettiğiniz o iştahın yatırımlara dönüşmesi ne kadar alır? Burada özellikle hızlanması için gerekli durumlar neler? Yani mesela finansman tarafını biz hep konuşuruz, biraz daha maliyetli ve sıkıntılı diye. Nasıl çözüyor sektör bunu?
2: Bu şöyle, yani denizcilik tarafında taşımaya olan talebin sinyal vermesi bir kontrat bağlamaların

0: Görülmüştü ama şu anda arzdaki o sıkıntı azalıyor gibi olsa da potansiyel o şeye yansıdı zaten. Sizin webde de verdiğiniz Baltic Endeks'ine evet, de aynen. Gerileme şeklinde 2000'e doğru endeks geriliyor ama önümüzdeki süreçte benim beklentim arz tarafındaki aşağı harekete karşı talep tarafındaki canlanma dengeleyici unsur olarak devreye gelebilecek. O da potansiyel olarak görünüyor ve buradan hareketle taşımacılığın olmasına yönelik talep neyi getirmesi beklenir? Üretimin canlanması olasılığının yükseldiğini gösterir. Bunu nereden aynı zamanda görüyoruz? Tecrübelerle de aynı şekilde Dow diyeyim direkt. Tabii 1900'lerden gelen sermaye piyasalarında hisse senedine yönelik talebin hızlanması aynı zamanda geleceğe yönelik o borsadaki sanayi kesiminin daha fazla ciro elde edebileceğini fiyatlanması anlamına da gelmekte. Keza bugünkü hareketler sizin daha sorunun başında jeopolitik dediğiniz olayın yumuşama sinyali her yerde fiyatlanıyor. Ve bundan hareketle petrolde isterseniz tahmin yapmaya çalışabiliriz.
1: 87'ye doğru geldi Brent petrol. Siz nereye doğru evrilmesini beklersiniz?
0: Ben 80-82'nin çok kısa sürede olmasını tahmin ediyorum. 80-82'nin çok kısa sürede. Peki. Orta vade dengede 70-75 bandını zorlayacağını düşünüyorum. Orta dediğim de çok da orta değil. Yani vade çok kısaldı. Yani neredeyse 3-4 ayı orta diyoruz artık.
1: Doğru.
0: O yüzden belirtmekte fayda var. Euro dolar paritesi çok zorluyor şartlarını. Çünkü Avrupa'da bakıyorsunuz çok ilginç geldi. Biraz
1: bir dakika
0: önce,
1: hemen euro dolara geçtik de Brent'i tekrar ben not etmek isteyen izleyicilerimiz de olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi 80-82 bandına çok hızlı gelmesini bekliyorsunuz. Ediyorum. Öte yandan orta vadede 3-4 aylık bir zaman dilimi içerisinde 70-75 aralığına. Şimdi şöyle bir soru var pariteye geçmeden önce. Büyümeler aşağı yönlü revize edildi.
0: Evet.
1: Yani talep tarafının daha zayıf olacağı bir 2026 olacaksa eğer 70-75'in de altı mümkün olur mu sizce?
0: Olabilir ama 3-4 ayı konuşmaya çalıştım. 70-75'te bir dengelenme söz konusu olabilir. Yani aşağı ihtimal, yani onu da yani değerlendirmeye çalıştığımızda yani çok aşağısı çok da aşırı mümkün gibi kısa sürede diyemiyorum da hani evet. 70 dolar olsun, hani 60-65 demeyeyim de 70 bu sene içerisinde görülme olasılığı var diye düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Ama kısa vadedeki yer 75 civarları olabilir. İlk aşamada 80-82 söz konusu. Bir de bu siz dediniz, yani bu ekonomilerde hafif aşağı revize tabii ki yapacaksınız. Yılın ilk 6 ayı bitti. Yani şurada 6 ayda üretimler çok sendeledi.
1: Tabii.
0: Türkiye'de dahil buna. Az sonra belki Sayın Şimşek'in açıklamalarına da geçebilirim ama şu anda Türkiye'de hafif revizyon durumunda kaldı. Net hata noksanda ciddi bir para çıkışı dikkat çekiyor bugün.
1: Evet.
0: Bunu zaten önden biliyorduk, bir para çıkışı hareketinde söz konusu ama bunlar çok kısa vadeli kapatılabilecek durumlar. Bir de birkaç aylık ödemeler dengesinde kaymalar söz konusu, tahsilatlarda, çıkışlarda filan, onların etkileri de olabilir. O yüzden dediğiniz gibi ben katılıyorum, ekonomilerde hafif yıllık bazda baktığınızda 2026 beklentilerin altında olacak. O zaten bence realize olmaya başladı. Hafif şimdi enflasyonda yukarı yönlü hareket hissi oluşmuştu. Bu biraz da yansıdı. Önümüzdeki birkaç ayda da bu öyle görünüyor. Avrupa bunu ilk dillendiren, hatta realize eden konumuna geldi. Bu faiz artırımının yanı sıra bir tane daha artırma olasılığını konuşuyor. Az önce ekranda siz veriyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Şimdi İngiltere, Almanya'yı aynı anda veriyorsunuz tahvillerde. Fransa'yı. Evet. Hepsinin 10 yıllık tahvil faizleri farklı farklı. Bu ülkelerde ekonomi yönetmek farklı bir anlayış gerektiriyor. Neden? Evet. Tahvil faizlerinde farklısın ama aynı Merkez Bankası'na bağlısın. Aynı para birimine bağlısın. İşleri sıkıntılı. Onun detaylarına da girebilirim ama oradaki o farklar ciddi arbitraj demektir. Yani bırakın Türkiye'yi, şu anda Avrupa'da bile önemli bir arbitraj kazanç imkanları var. Carry trade imkanları var demektir.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla üretime geçmek için biraz erken, hızlanmak için diye
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Biraz daha kolay demeyelim ama çok biraz doğru, daha yani. Hani masa başından kazanılabilecek bir yatırım teması varken neden?
0: Biraz daha var görünüyor.

0: dediğiniz biraz gibi o dengelenmenin biraz daha olması gerekiyor. Bir de şeyi söyleyeyim, sanayiciler açısından üretim nasıl canlanabilir? Türkiye için düşünüyorum. Hı hı. Geçen gün Türkiye'nin gerçekten en saygın ambalaj üreticisi konumunda, isim vermekte bir şey görmüyorum, en büyüklerden, halk açıkta değil. Sarten Ambalaj, onun değerli patronu var diyelim, Yusuf Bey. Konum olarak çok güçlü durumda olduğunu söylüyor. Mali olarak dış borca bağımlı falan da değil ama çok zor bir yıl yaşadıklarını ifade ediyor. Onlar o derece zorsa diyorum ben, birçok firma gerçekten sıkıntılı günler yaşıyor. Birçok beyaz eşyada özellikle yani kontağı kapatma noktasına yakın bile olabilirler. Beyaz eşya, isim orada girmek doğru olmaz şimdi.
1: Bu arada bir araya gireceğim hemen ama SpaceX işlem görmeye başladı. 152 dolar, 153 dolar olarak görüyorum ben şu anda ekranımdan. Bir şekilde tabii bu halka arzlar da çok etkili olacak piyasalar üzerinde diye konuşuluyordu. 135 dolardan halka arz çıktı. Büyük bir talep olduğu da söyleniyordu. Şimdi aslında piyasaları konuşurken hocam birçok faktörün hem katalizör olabildiği hem de engel oluşturabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani eş zamanlı olarak farklı taraflara çeken güçlerden bahsediyoruz. Bu biraz daha hangisi galip gelecek türü bir noktaya da getirdiği için yatırımcıların da kafası karışabiliyor. Şimdi size onu da sormak isterim. Biraz önce sözünüzü kestiğim yerden de lütfen tamamlayın ama bir, mesela herkes yıla başlarken euro dolar paritesiyle ilgili birin altını bekliyordu.
0: Ben demedim. Ben 1.18
1: üzeri. Yok, ben üzeri... siz dediniz demiyorum hocam.
0: Herkes dediniz de o yüzden.
1: Yani ama yani, yani analistler diyelim.
0: Ben analistlerin üstü,
1: genel hatlarıyla.
0: Hatta hata yaptım. 1.27'ler bile mümkün dedim ama tabii yıl bitmedi tabii de yani.
1: Tabii.
0: Yukarı yönlü ama şu anda o derece demiyorum ama 1.18'in üstünü gene yakın zamanda zorlayacak diye tahmin ediyorum. Biraz önce de o konuya tam giriyorduk.
1: Evet, işte oradan devam edelim. Şimdi tabii SpaceX'in işlem görmeye başlaması çok önemli. Onu girdim ben önüme düşünce. Ama nedir euro dolarla ilgili mevcut beklentiniz?
0: Yani şey de çok karışabiliyor konu. Vadeli piyasalarda, euro dolarda genelde hep 20 yıldır takip ediyorum. Hep yukarı yönlü fiyatlar oluşuyor ileri vadeler için. Ama çok çok zaman aşağı yönlü fiyatlar oluştu. Yani örnek şu anda 2028 için 1.19.30 fiyatlanıyor. Ama 2019'a şey 2028'e geldiğinizde bir bakıyorsunuz 2000 şey şu andaki fiyat işte parite olmuş 1.14 diyelim. Niye o zaman böyle fiyatladı vadeli işlemler diye bir soru oluyor. Tahminleri biz şöyle yapıyoruz. Yani vadeli piyasalara bakarsak şu anda euro doların euro lehine değerlenme olasılığı yüksek düşünülmüş ve fiyatlanmış gibi. Ama aynı zamanda da herkes vadeli piyasayı tahmin için kullanmıyor. Kendi pozisyonlarını hedge etmek için, sigortalamak için kullanıyorlar. Dolayısıyla burayı bir düz, burada vadeli piyasada oluşan fiyatlar olacak diye bir algı yaratmak istemiyorum. Bu algıya göre sadece genel beklenti hafif yukarı yönlü, aşırı görünmüyor. Yani 1.18-1.19 gibi görünüyor. Ben şunu söyleyebilirim, kendi izlememe göre söylüyorum bunu, 25 yıllık izlememe göre euro-dolar paritesini. Bu şekilde istikrarlı yukarı doğru vadeden vadeye fiyatlanmış bir parite genellikle gerçekten yukarı yönlü gidiyor. Hiç değilse birkaç ay gidebilir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bu herhalde birçok yatırımcıya benim açımdan bir fikir vermiş olabilir.
1: Hocam denk geldiği için tabii arada dönüyorum sürekli oraya ama SpaceX ilk işlem gününe %11.85 yükselişle başladı. Şu anda da 160 dolara doğru tekrar bir hareket var. Gördüğü en yüksek seviyeyi de paylaşayım. 163 gördü. 163 dolar. Bu halka arzı geride bırakıyoruz artık. Bir ABD borsalarını da verelim burada hızlıca. Sonra son sözü için Oral hocama tekrar içeride ne bekliyor kısmını soruyor olacağım. Nasdaq eksiye döndü 19 puan kadar ve %0.06 aşağıda. S&P 500'de de kazanımların bir kısmının geri verildiğini görüyorum. %0.24 sadece şu anki prim. 7400'e doğru yeniden yaklaşıyoruz. 7450'lere doğru bir hareket olmuştu. Dow Jones tarafında da yine benzer şekilde %1'in üzerinden bir primden geldiğimiz noktada %0.60 civarında bir primden bahsediyoruz. Hocam burayı kapatıyorum artık ama hemen sormak
0: bana
1: istiyorum.
0: Bir soru olmuş Didem Hanım.
1: Son bir dakikamız.
0: %10'dan fazla nasıl çıkıyor? Bu Türk borsası olmadığı için Amerika'da bir sınır yok. Evet. Sadece volatilitede bir takım sınırlamalar var. Aynen. O yüzden %10'u aşabiliyor.
1: Peki hocam, Türkiye bizde faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Çok hızlıca rica edeceğim.
0: Şu anda sonraki toplantıda %99 olasılıkla ben kendi kanaatimle söylüyorum. Faiz indirimi gelecek diye tahmin yapıyorum. Peki. Şu anda bunun seviyesi de şu anki verilere göre faiz verim eğrisindeki son bir senede ve son bir aydaki değişikliklere baktığımızda hem kısa ve hem uzundakine ayrı ayrı %0.5 ile 2 arası bir indirime ben kapasite olduğunu düşünüyorum. Ama Sayın Şimşek'in dediği gibi katılıyorum. Bir gecikme yaşanma durumu oldu. O gerçekten bir aylık geçici bir an oldu. Önümüzdeki günler itibariyle ben o kırılmayı yaşamaya piyasada veri olarak başlayacağız. Tahvil faizlerinde bunu göreceğiz. Ve arkasından da Merkez Bankası proaktif olmak yerine arkadan da olsa indirimi düşünmeye başlayacak diye değerlendiriyorum.
1: Profesör Doktor Oral Erdoğan, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: hocam.
0: Ederim.
1: Çok büyük keyifli sizi stüdyoda ağırlamak. Bu arada Elon Musk da bu halka arzla birlikte dünyanın ilk trilyoneri oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasın diyelim efendim. Günden kalanları bitiriyoruz. Milli takımımıza tekrar başarılar. Yarın sınava girecek öğrencilerimize başarılar. Pazartesi günü saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
3: SOA. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır.

0: Siz de hemen Emperaloğlu'nun yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Bugün 60 dakikada jeopolitik riskleri ve aslında Çin tarafını biraz daha konuşarak, o tarafa odaklanarak başlayacağız. Çünkü hem bir yandan Çin'e dair verileri aldık, hem de orada Avrupa tarafıyla ve Amerika tarafında tekrardan gerilim hattının yükseldiğini görüyoruz ki öyle ki Avrupa tarafıyla olan görüşmelerin iptal edildiği bir süreçten geçiyoruz. Detaylarını soracağız. Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete bizimle birlikte olacak. Bu haftanın en dikkat çekici konularından bir tanesi şüphesiz ki BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya alması kararıydı. Bunun detaylarını soracağız. Etkileri ne olabilir konuşacağız. Bir yandan da tabii ki sanayide de bir daralma söz konusuydu. Son gelen verileri hatırlayacak olursak. Dolayısıyla o tarafa da odaklanmaya çalışacağız diyelim. Ve son bölümde AGS Global kurucusu Ahmet Güler bizimle birlikte olacak. Savunma sanayi diyeceğiz. Hepsinin öncesinde gün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayında yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'ten %29,14'e

yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise sınırlı düşüşle %23,81'e geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Nisan'da 5,7 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini söyledi. Bakan Şimşek, şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil. Bunlar bir bahane de değil ama buna rağmen önemli olan ilerlemedir dedi. JP Morgan ve Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranları sabit tutma kararının ardından yayınladıkları raporlarda yeni bir faiz artışı için eşiğin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Her iki kurumun ekonomistleri de politika faizinin 2026 yılının geri kalanında da mevcut seviyede korunmasını beklediklerini açıkladı. Bloomberg'un üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için 14 Haziran Pazar günü bir mutabakat zaptı imzalayabilir. Yetkililer ise İran'ın henüz imza törenine hazır olmadığını belirtti.

0: 60 dakikanın ilk konu stüdyomda Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir miktar daha Çin tarafına odaklanacağız. Zaten diğer taraf 3 aşağı 5 yukarı her gün farklı bir haber, evet, akışına uyanıyoruz. Bakalım bu haftasının ne olacak, takip ediyor olacağız diyelim. Çin tarafına da baktığımızda büyüme, ticaret büyümesi verisi geldi. Beklentilerden daha güçlü ama ne anlam ifade eder diye size soracağım. İsterseniz bir miktar değerlendirerek başlayalım. Şimdi ticaret savaşlarını konuşuyoruz, jeopolitik riskleri, tansiyonu konuşuyoruz. Ki bunlar başladığında aslında hani bir yandan da bunların hepsinin çıkış noktası biraz Çin'e de dokunuyor. Dolayısıyla bu süreçte Çin'in karnesi geldiğimiz noktada nasıldır, ne oldu?
1: Evet, bu karne önemli bir karne. Evet. Çünkü dediğiniz gibi yani bu ticaret savaşları vesaire yaşanan dönemde Çin birçok ülkenin başlıca ticaret ortağı. Dolayısıyla hani Çin'in ne yaptığı, Çin'in dış ticaretinin, Çin'in ihracatının ve Çin'in ithalatının nasıl geliştiği hani dünya ekonomisinin en temel parametrelerinden bir tanesi. Şimdi bu son gelen rakamlar Mayıs ayı ile ilgili olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın özellikle beklenenin oldukça üzerinde bir şekilde arttı şeklinde Çin'in dünyaya satışlarının arttı. İthalat da artmış burada ama ihracat daha fazla artmış. Yani ne oluyor? Çin hani ticaret fazlasını hani herkesin şikayetçi olduğu ticaret fazlasını daha da arttırmaya devam ediyor. Şimdi bir Çin açısından bakacak olursak iyi bir şey. Bir de özellikle hani bu artış nereden kaynaklanıyor dediğimiz zaman yüksek teknoloji ürünler, hatta yapay zeka ile bağlantılı olan ürünlerin ihracatında ciddi bir artış var. Hatta buradaki artış da yani %100'ler, %110'lar seviyesinde. Yani ikiye katlamış bir yıl içerisinde Çin buradaki. İşte mikroçipler vesaire dediğimiz zaman burada çok ciddi. Yani esas itici güç öyle eskisi gibi hani Çin'in daha düşük katma değerli ürünler vesaire değil. Tamam, Çin'in böyle tam planladığı gibi hani, çünkü Çin artık orada değil, burada daha yüksek katma değerli teknoloji ürünleriyle Çin yönetiminin bu yeni üretim güçleri dediği işte yapay zeka kullanılan, nesnelerin interneti kullanılan ürünlerde bir aşama ve orada bir dünya lideri olma hedefleri var ve ihracat da orada şu anda Çin'in istediği şekilde gelişiyor. Şimdi Çin açısından evet, hani güzel bir durum var. Yani peki başkaları için durum ne? Özellikle en çok şikayetçi olanlar açısından durum ne diye bakacak olursak şikayetlerin daha da katlanacağı bir durum oluştu herhalde. Şimdi Amerika'ya bakalım. Çin'in bu son bir yıl içerisinde, yani bu verinin Mayıs verileri açıklandı. Hı hı. Bir önceki Mayıs'la kıyaslamalı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre artış. Çin'in Amerika'ya ihracatı %35, yani normal ihracatın artışının da üstünde Çin'in Amerika'ya ihracatı artmış. Yani bu son bir sene Mayıs 2025, Mayıs 2026 hatırlayalım, Nisan geçen yıl Trump'ın kurtuluş günüydü.
0: Yeni
1: tarifeli açıkladığı gündü. Aslında o günden beri Çin'le ticareti ne oldu sorusunun cevabını almış olduk bu son rakamlarla. Kurtuluş gününden beri Çin Amerika'ya ihracatını %35 arttırmış. Aynı dönemde Çin'in ithalatı da artmış Amerika'dan, %20 civarında artmış.
0: Yani orada yine aslında artıda olduğu durum.
1: Ve oradaki ticaret fazlasını artıyor. Yani Trump'ın şikayetçi olduğu Amerika'nın ticaret açığı genişliyor. Yani daralmıyor Trump'ın beklediği şekilde ama genişliyor.
0: İstediği gibi de uygulayamadı tabii orada tam tarifeleri.
1: Tabii uygulanamadı. Çok aralar verdi. Tam hani ne olduğu da belli olmadı. Hmm. Çok belirsizlik dönemleri oldu. Ama bir hani ortada da bir gerçek var. Sonuçta ihracat tıkır tıkır işliyor Çin açısından baktığımızda. Avrupa için de benzer bir durum var. Artışlar böyle Amerika'daki kadar, yani Çin'in Amerika ile olan ticareti kadar yüksek oranlı olmasa da yine bu dönemde Çin'in Avrupa'ya ihracatı, Çin'in Avrupa'ya olan ithalatından çok daha fazla artmış. Orada da hani sanki şu anda süreç Çin'in istediği şekilde gidiyor. Ama sonuçta bu da serbest piyasa koşulları içerisinde gelişen bir durum.
0: Peki şimdi aslında ilişkilere girecektim, ikili ilişkilere girecektim ama onun öncesinde siz dediğiniz yapay zeka ile ilgili ürünlerin ihracatından çok fazla bir karlılık sağlıyor dediniz Çin tarafı için. Dolayısıyla birazcık oraya parantez açarak devam edelim. Çünkü önümüzdeki 5 yıl içinde ülke genelinde veri merkezleri inşa etmek için yaklaşık 2 trilyon yuan yani 295 milyar dolar harcamaya hazırlandığı haberleri var Çin'in. Şimdi rakamı nasıl değerlendirmek lazım? Bu şu anda bir yandan hani Amerika'yı bu anlamda yakalayabilir mi diye merak ediyoruz. Çünkü Amerika'da da hani bugün özelinde mesela SpaceX'i konuşuyoruz halka arzı. Halka arz tarihin evet. En büyük halka arzı. Yani orada da öyle gündemler var. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani bu veri merkezleri kurulması işte önümüzdeki dönemde 2 trilyon yuan bahsettiğimiz ne kadar işte söylediğiniz gibi yaklaşık 300 milyar dolar gibi geliyor. Kıyaslamalar yapılıyor. Mesela Amerika'da sadece belli başlı hani bu alandaki şirketlerin yaptıkları yatırımlar bunun çok daha fazlası olduğu söyleniyor. Hani acaba yakalayabilecek mi Çin deniyor. Şimdi birkaç konuya dikkat etmekte fayda var. Birincisi veri merkezlerinin yapılmasından bahsediyorsak burada fiziksel bir hani durum da var. Bir inşaat yapılması gerekiyor. Çin'de bunu yapmak daha ucuz. Yani o rakamları kıyaslarken ona da dikkat etmek lazım. Evet hani orada birçok teknik konu var, çipler var vesaire. Ama hani maliyetlerin düşük olduğu bir yerde daha düşük Amerika'ya göre. Bunu bir kere koyalım bir tarafa. Şimdi asıl önemli tarafı burada Çin'in hani buradaki hedefi bu veri merkezleri yapılacak. Ama burada mesela orada önemli bir detay var. %80 yerel malzeme, yerel mikroçiplerle yapılacak. Bunlar kullanılacak deniyor. Şimdi asıl önemli nokta burada çıkıyor. Çünkü daha önceki hani benzer gelişimlere baktığımız zaman hani şu anda o noktada olmadığı için yani Çin'in kendi mikroçip ihtiyacını kendi üretimiyle karşılama oranının henüz %80'lerde olmadığı. Dolayısıyla hani bu nasıl yakalanacak acaba? Yakalanabilecek mi? Yakalanmazsa eğer, yakalanamazsa veyahut yakalansın diye daha düşük kapasiteli bir hani gidişat olacaksa Çin'in gerçekten işine yarayacak mı bu şeklinde bir soru işareti oradan çıkıyor. Bu tabii yani Çin'in yani bir süredir bu planları var. Yani geçen yılda mesela %50'lik bir hani yerel mikroçip kullanılsın gibi bir kanun çıkmıştı. Hatta devletin finanse ettiği yani kamu finansmanıyla yapılacak projelerde hiç yabancı kullanılmasın gelinmişti. Çin oraya doğru gidiyor zaten birkaç süredir. Yani bir süredir yani böyle kendi mikroçipinin bu alanda kendi kapasitesini geliştirme o %80 aslında gerçekçi de olabilir. Burada tabii ben şeyi açıkçası merak ediyorum veyahut ilgiyle takip edeceğim. Burada Çin'in esas hedefi bütün bu veri merkezleri ve bir işte bu yapay zekanın altyapısını, fiziksel altyapısını da kurarak Çin'in odaklandığı alan yapay zekayı kullanarak farklı sektörlerde sağlık, eğitim, madencilik, otomotiv bütün bu alanlarda verimliliği artırmak. Yani yapay zekada evet hani gelişim sağlamak, daha iyisini yapmak ama mesela Amerika'dan daha farklı bir şekilde bence o yapay zekayı sektörel olarak, endüstriyel olarak nasıl kullanacağız? Ve bütün bu girişimin ardında da o var. Yani bu bize Çin'in yapay zekası ile ilgili bir şey söylüyor bu gelişim. Ama esas burada Çin'in ekonomisinin geneli. Yani bunu yaptığı zaman mesela otomotiv sektörü nereye gidecek Çin'in? Elektrikli araçlar nereye gidecek? Çin'in tarım sektörü nereye gidecek bunu yaptığı zaman? Esas konu bence bu olacak.
0: Bakalım ilgiyle takip ediyor olacağız. Şimdi böyle bir süreçte tabii ki Çin'le rekabet etmek bu kadar zorken hani ticaret savaşları diyoruz gerilimleri de konuşuyoruz. Şimdi en son sizle konuştuğumuz yayınlarda hani Trump'ın Xi'yle görüşmesine baktığımızda işte çok güzel geçmişti. Hani olumlu bir süreç vardı. Hatta yapıcı stratejik istikrar deniliyordu. Evet. Şimdi Pentagon aralarında Alibaba, BYD gibi firmaların da olduğu Çin'in en büyük şirketlerini Çin'in ordusunu destek vermekle suçladı. Listeye aldı. Tabii bunun hukuki olarak tam bir şey yok ama kullanıyor bir şekilde Amerika bunu. Dolayısıyla hani yine ne oldu, bunun neresi yapıcı diye sormak istiyorum.
1: Evet. Bu enteresan bir durum. Bu bahsettiğiniz firmalar aslında bu senenin başlarında da bir listeye girip birkaç gün sonra ortadan tekrar kaybolmuşlardı.
0: Liste ortadan kaybolmuştu.
1: Evet. Bir liste nedir? Bu liste Savunma Bakanlığı'nın veya Savaş Bakanlığı'nın yeni adıyla listesi. Ve ilgili kanunda, 2024 tarihli kanunda şu söyleniyor. Bu listede olan firmalarla, Çin firmalarıyla, o liste o firmaları Çin'in askeri firması olarak tanımlıyor. Sizin de saydığınız firmalar da şu anda dahil olmak üzere. Ve 2024'teki kanunda şunu söylüyor. 30 Haziran 2026'dan itibaren, yani işte 2 hafta sonra başlayacak, Savunma Bakanlığı bu firmalarla doğrudan iş yapmayacak ve bir sene sonra Haziran 2027'den itibaren dolaylı olarak iş yapmayı da bırakacaktır diyor. Ama tabii o listedeyse bir firma, hani bunun dışında bağlayıcı olmayan yerlerde de bunun etkisi görülecektir. Yani o listedeyse eğer, hani Savunma Bakanlığı yapmayacak ama işte falanca Amerikalı kurumlarda dokunmayalım biz, hani hiç riske atmayalım kendimizi diyecekler. Evet, ama sorduğunuz soru önemli. Peki ne oldu? Hani istikrarlı, hani yapıcı bir ilişki tarzı olacaktı şeklinde. Bence aslında şuna doğru gidiyor. Yani böyle çelişiyor gibi görünüyor ama sanki şöyle bir istikrara doğru gidiyoruz Amerika ile Çin arasında. Bizim rekabet ettiğimiz yerler var. İşte teknoloji vesaire gibi. Saydığınız firmalar hep yüksek teknoloji içeren firmalar. Buralarda hani bizim işbirliğimiz de olamaz. Biz burada rakibiz. Hani birbirimizi alt etmeye çalışıyoruz. Burası zaten çok varoluşsal bir hani mücadele alanı. Ama onun dışında burayı burada tutalım. Ama onun dışında işbirliği yapacağımız alanlar, işte tarım veya diğer sanayi sektörler olsun veya işte çevre, iklim değişikliği mücadele gibi konu olsun. Burada biz işbirliğimizi yapmaya devam edelim. Hani böyle bir hani kompartmanlara ayırmak gibi bir hani duruma doğru gidiyor şeklinde de okuyabiliriz burada. Hani önemli olan tabii bu taraflar bu ayrılacaksa bundan birbirini olumsuz etkilememesi. Hani burada ne kadar olabilir onu da bilmiyorum. Ama hani belli ki hani burada çok bu.
0: Evet, bir taraf bu kadar aslında restleşmeyle giderken diğer taraf ne kadar düzgün devam
1: edecek? İşte asıl soru o orada. Evet. Yani iki tarafın da niyeti bu olabilir. İstikrardan kastedilen de bu olabilir. Evet, yapılabilirse gerçekten bir istikrar da gelir. Yapıcı da olur. O verdikleri isimde olduğu gibi. Ama yapılabilecek mi? Ve buna tabii özellikle Amerikan tarafının böyle çok sertleşen söylemlerini de eklersek eğer, hani biraz zorlaştıracak sanki.
0: Peki son olarak bir de Avrupa'yı konuşalım. Avrupa ile Çin arasında da bir gerilim hattı var. Zaten o tarafta hani Avrupa tarafında ekonomiye dair işler de hani ne kadar iyi gidiyor soru işareti. Rekabetçilikleri çok zor durumda ve hani artık bu eldeki enstrümanlarla bir yere kadar gidilebiliyor. Orada bir değişiklik ihtiyacı var deniliyor. Şimdi iki tane görüşme vardı Çin'le Avrupa arasında olan üst düzey görüşmelerin mesela iptal edildiğini gördük. Yani orada son yaşanan gelişmeler bize ne gösteriyor? Bundan sonrasındaki yol haritasında neye işaret eder?
1: Şimdi Avrupa tarafında Çin konusu biraz sertleşmeye başladı. Evet. Hatta böyle yani Çin şoku 2.0 diyenler de var buna. Ve tabii Avrupa kendi hani sanayi yeniden sanayileşme sürecini veya sanayisini yeniden ayağa kaldırma sürecinde istediği kadar başarılı olmadıkça hani Çin'e burada biçilmiş olan rol veya Çin'i suçlama durumu biraz daha artıyor. Mesela Çin'den baktığınızda konu böyle görülüyor. Ya Avrupalılar hani kendileri yapamıyorlar, bizi suçluyorlar şeklinde. Şimdi bir görüş oluşuyor Çin tarafında. Avrupa tarafına baktığınızda da hani burada hani Çin karşıtı kesim diyelim. Artık konuyu böyle bu bir ticaret veya bir açık meselesi, ticaret açığı meselesi falan değil. Yani geleceğimiz ipotek altına alınıyor. Biz geleceğimizi kaybediyoruz gibi bir söyleme doğru gidiyor. Başka bir söylem de Avrupa'da şu. Evet, Çin bizim için önemli ama Çin'le herhangi bir şey yapabilmemiz için, yani bizim için de bir fayda sağlaması için biz sert olmamız gerekiyor. Yani Trump'ın yaptığı gibi biz de sertleştirelim. Biz de çıtayı yukarıya doğru taşıyalım. Ancak ondan sonra Çin'i biz masaya çekip bir ortak şey bulabiliriz.
0: Ve bir son dakikamız var. Pakistan Başbakanı ABD-İran Barış Anlaşması'nın metni üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Önemli bir gelişme. Detaylar geldikçe haber veriyor olacağız. Mutabakata varıldı. Açıklaması geldi diyelim. Size geri döneyim. Varsa söylemek istedikleriniz bu konuya dair dinlemek isterim ama onun
1: evet,
0: dışında...
1: Yani umarım kalıcı bir şey olur. Çünkü daha önce de böyle hani bir alıp oluyor gibi olup da hani tekrar görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı bir durum vardı. Umarım hani bu sefer hani gerçekten bir
0: kalıcı
1: çözüme
0: olur.
1: Ulaşabilir ama kalıcı olsa bile bütün bu mesele, Hürmüz meselesi, İran meselesi küresel ekonomiyi çok ciddi bir şekilde dönüştürdüğünü düşünüyorum. Yani bundan sonra riskler, değil mi, küresel ekonominin dar boğazları konusunda artık farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. Bu gerçekten bu mesele bugün çözülse bile. Avrupa'yı da tamamlayacak olursak Avrupa konusunda Avrupa kendi içinde Çin'e karşı nasıl hani davranacağını tam Brüksel bunları yapıyor. Avrupa Komisyonu yapıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen Çin'e karşı en böyle hani sert tavır içerisinde olanlardan. Ama mesela Almanya'yı bir türlü yanına çekemiyor. Almanya'nın içinde olmadığı bir şey ne kadar işleyebilir Avrupa'da? Çünkü Almanya Çin pazarını kaybedemez. Ve sadece Almanya değil, baktığımız zaman mesela İspanya'da ciddi bir şekilde burada bu tarafa geçti. Fransa oradan da Çin'e karşı daha sert bir hani tavır savunuyor. Bir taraftan Yunanistan, Macaristan, Polonya gibi ülkeler hep daha pro Çin'di. Çin tarafındaydı. Derken Brüksel bir şey yapmaya çalışıyor. Ama üye ülkeler arasında bu kadar görüş ayrılıkları varken de bu olamıyor. Çin tarafı da giderek Avrupa'yı daha zayıf, daha ne istediğini bilmeyen, yapamayan bunu ve kendi sorunları için dönüp bizi suçluyorlar diyen bir hani tarafa dönüşüyor ve Çin açısından Avrupa orada biraz hani değerini kaybediyor değil de bir muhatap olarak geçerliliğini yitiriyor ve bundan sonra Çin'in hani Brüksel'den ziyade daha çok işte Almanya'yla ya yani diğer ülkelerle hep öyleydi aslında ama şimdi bu durumda daha fazla hani Brüksel yerine ikili ilişkiler üzerinden Çin'in tercih edeceğini de düşünebiliriz.
0: Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: aktardıklarınız
1: ederim.
0: İçin. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız.
2: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
9: Kararın içerisinde Türkiye pazarındaki gelişmeler ve aynı zamanda Avrupa'ya jeopolitik yakınlık yatıyordu. Ve Made in EU ile beraber bu bir darboğaz oluşturduğunu düşünsek de aslında bu kısa vadeli olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye tamamen Avrupa'ya adapte olmuş bir yapısı varken bir taraftan da Çin'le yeni bir işbirliği içerisinde bir yol haritasını belirlemiş durumda. BE'de burada bir ilk adımdı. Dolayısıyla bazı yol kazaları olacaktır, bazı gelişmeler yaşanacaktır ama...
10: Bir de onun sonrasında başka markaların da gelmesi kesinlikle bekleniyordu.
9: Kesinlikle öyle, kesinlikle
10: şimdi
9: öyle.
10: Onların da sizce önü kapandı gibi mi?
9: Şu an için bence Made in EU'ya kadar bir bekleme süreci, bir standby süresi olacaktır ama özellikle Made in EU'nun gerçekleşmesiyle beraber, sonuca gitmesiyle beraber orada çok ciddi atılımlar biz bekliyoruz aslında. Bu da bağımsız yenileme pazarında da, o OES yedek parça üretiminde çok ciddi anlamda pozitif olarak yansıyacaktır. Türkiye çünkü ihracatta otomotivin payı çok büyük, biliyorsunuz pazar lideri. Son tüketi çok bilmiyor ama yedek parçada ihracat otomotiv pazarı içerisindeki bir numaralı enstrüman. 41,5 milyar doların 10 milyar dolara tek başına yedek parçadan geliyor ve bu seneki araç pazarındaki daralmaya rağmen %7 biliyorsunuz araç pazarında sıfır araçta bir daralma var ihracatta ama buna rağmen %3 seviyesinde yedek parça ihracatında 2026'nın ilk 5 ay özelinde bir artış trendi devam ediyor. Dolayısıyla bir şekilde Brüksel merkezi gelişmeleri biz de FICEFA Çadı Federasyonu'nun Türkiye'deki tek üyesi olarak sadece izleyen konumda değil, aynı zamanda bu kararın ülke lehine gerçekleşmesi için bir fiil parlamentoda faaliyet gösteren, Brüksel'de faaliyet gösteren durumda izleyebiliriz.
10: Peki orada yani şimdi BYD gelseydi o yedek parça ve bağımsız yedek parça sektöründe ne olacaktı? Şimdi gelmediği takdirde hani ne olmamış oluyor? Yani orada resmi net bir şekilde ortaya koyacak olursak ne söylersiniz?
9: Burada gri alanlar var. önce buraya gelmeleri gerekiyordu ki nasıl bir anlaşma yapılmış bunun net metnine ulaşabilelim. Çünkü yarım mamule olarak getirip burada tam mamule mi dönüştüreceklerdi yoksa Türkiye'de üretim hatları mı kurulacaktı? Buralar hala griliğini koruyor ama buradaki en önemli olay sadece Türkiye'ye araç satışının için araç üretim yatırılması değil. Aynı zamanda ülkemizin birçok araç üretim markasına OE supplier olan aynı zamanda derneğimizin üye olan firmaları var. Ve bu firmalar birebir orijinal montajı üretim yapıyorlar. Dolayısıyla bizim buradaki beklentimiz hala sıcak. Orta vadede bir gelişme beklemiyoruz ama uzun vadede Türkiye bir şekilde aslında kum saatin ortasındaki daralmanın dünya globalindeki yerini yansıtıyor. Bir şekilde bir daralma var. Dünyada savaşlar artık tamamen ticari emtialarla oluyor ve jeopolitik durumumuz hala korunduğu için bu avantajı biz hala kullanmaya devam edeceğiz diye sektör olarak ümitliyiz diyebiliriz.
10: Peki OSS'nin yani Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin sizin yapmış olduğunuz bir anket var. Çıktılarını soracağım, size vereceğim hemen sözü. Önemli bulgular var gibi.
9: Kesinlikle. İlk çeyrek anketlerimiz bitti hala hazırda bu ayın sonunda. İkinci anket sonuçlarımız da açıklanacak. İlk anket sonuçlarımıza göre %3 civarında bir büyüme beklerken 0.30 civarında dolar bazında bir büyüme gerçekleştirdik. En azından stabilizasyonumuzu, büyüme trendimizi korumuş olduk. Bu bizim için pozitif taraf, her ne kadar beklentiyle paralel bir büyüme olmasa da üzerine Hürmüz Boğazı'na yaşanan gelişmeler ve faizdeki beklentilerin bir nebze ertelenmiş olması aslında sektörün üye yapısındaki anket sonuçlarına da yansımış durumda. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu nakite ulaşımdaki zorluklar ve aynı zamanda da maliyetin, para maliyetinin yüksekliği ile alakalı en büyük yaşadığı zorlukları, dar boğazı bu yönde adlandırıyorlar. Dolayısıyla bu da kapasite, fabrikaların kapasite kullanım oranlarına, aynı zamanda üyelerin stok seviyelerine de yansımış durumda. Bu da son tüketici ile alakalı aslında bir risk barındırıyor. Çünkü biz bir güvenlik mamülüyüz. Bizim alanımızda olacak bir stok bulunabildik sıkıntısı beraberinde son tüketicinin aleyhine bir durum. İşte BE'de mesela biraz önceki gündemimizde eğer Türkiye'de bu yatırımlar duracaksa ve BE'de Türkiye'den komple çıkacaksa bile aslında biz bir emniyet sibobuyuz. Bağımsız yenileme pazarı şu anda Türkiye'den artık yatırımlarını çekmiş Chevrolet gibi birçok aracın hala yedek parçasına ulaşım avantajı sağlıyor. Bu bağlamda da bir emniyet sibobu oluşturuyoruz diyebiliriz. Anket sonuçlarımızda bu tamamen yansımış durumda. Üyeler bir nebze stok seviyesini azaltsa da hala sürdürülebilirliğini koruyor, büyüme trendinde devam ediyor.
10: Peki bu Hürmüz kaynaklı oradaki tedarik sıkıntısının boyutu ne?
9: Orada dar boğazımız daha da daraldı aslında. Güzel bir soru. Özellikle petrokimya ürünleri otomotiv komponentlerin içerisinde önemli bir parametre. Ve bu bağlamda özellikle sadece plastik aksam değil, beraberinde motor yağı gibi baz yağların oluşturduğu ürünlerin özellikle İran'ın açtığı savaş saldırılar sonucunda hasar alan petrokimya ürünlerinin tesisleri bir buçuk yıl sürecek bir tekrar toparlanma sürecinde bir ham madde ulaşım problemi ve availability problemi bir karşımıza çıkartmış durumda. Ve şu anda ham madde problemlerinin daralması maliyetlere de yansımış durumda. Ham maddeye ulaşım zorluğu ve ham maddenin ulaşım zorluğundan kaynaklı oluşan maliyet artışları yansıdı. Yani son tüketiciye %100 yansımadı. Üyeler tamamen kendi stok seviyeleriyle kademeli bir stok artışı yaptığını pazarda gözlemliyoruz. Çünkü olması gerekenin hala altına fiyat seviyesiyle piyasada fiyatlar son tüketici lehine fiyatlanıyor ama yakın gelecekte daha yüksek seviyeleri göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ham maddeleri %65 seviyesinde bir maliyet artışı gerçekleşse de şu anda yağların son tüketici ulaşım maliyetlerinde %25 civarında bir artış gerçekleşirdi. Hala orada %40 civarında bir gap var diyebiliriz.
10: Peki orada yani mesela şimdi az önce açıklamalar geldi. Orada bir mutabakat sapladığında hani anlaşıldığına dair metinle alakalı. Velev ki iyi bir senaryo oldu, yine o fiyatlarda artış görmüyoruz.
9: Devam edecek. Çünkü tesisler vuruldu. Bu tesislerin tekrar onarılması 1,5 yıllık bir süre alacağı öngörülüyor.
10: O zaman stoklarda bir erime oldu şu ana kadar, daha idare kesinlikle edebiliyordu. Peki bundan sonrası için öngörülerinizle devam edelim son olarak. Yani eklemek istedikleriniz var mı? Seneyi nasıl bitirmeyi bekliyor sektör? Sizin de söylediğiniz gibi hani yüksek faiz ortamından geçiyoruz. Bu hafta faiz kararını da aldık. Yine sabit kaldığı bir dönemdeyiz. Hani oradaki sıkıntılarla birlikte, orada talepteki yavaşlamayla birlikte sektörün bu seneyi nasıl kapatmasını bekler? dersiniz?
9: Sektör gene kendini koruyacaktır. Otomotiv sektörü çok dominant bir sektör ve özellikle tüketim mamülü değil, güvenlik mamülü olduğu için insanların birçok şeyden tasarruf yaparken özellikle yedek parçada tasarruf yapmadığını gözlemliyoruz. Bu da bizim için önemli durum. Çünkü dediğim gibi bir güvenlik emtiyası. Eğer bakımlarımızı, bakım aralıklarımızı uzattığımız zaman bu daha büyük maliyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Çünkü bir parçanın zamanı değişmemesi başka bir parçayı beraberinde bozuyor. Çünkü beraber çalışıyorlar araç üzerinde. Dolayısıyla aynı zamanda can güvenliğini tehlikeye soktuğu için biz de zaten bunu kamu spotu gibi tüm yayınlarda özellikle vurguluyoruz ki son tüketicinin en çok tasarruf tedbiri uygulamaması gereken alan araç bakımı diyebiliriz.
10: Peki onu soracaktım. Yani burada tüketici davranışları ne kadar değişti? Orada hani o parçalar değişmesi gerektiğinde çok ertelemeler görüyor musunuz?
9: Çok kısmi olsa da görüyoruz. Özellikle biz 20 yaş altında bunu gördük. Biliyorsunuz çok yakın zamanda bir ajandamız vardı. O da hurda yasasını çıkıp çıkmayacağı 20 yaş üzeri ve nasıl olsa aracımı hurdaya ayıracağım diye birçok son tüketici aracını bakım yaptırmaktan itina etti. Biz bu süreçlerde sürekli tüm yayınlarda şunu vurguladık. Aman bu bir güvenlik ürünü. Dolayısıyla siz arabamı nasıl olsa hurdaya ayıracağım, yapacağım masraf boşa gider diye ertelediğiniz her şey hem kendi can güvenliğinizi hem de karşı şeritten gelen insanların can güvenliğini tehlikeye atar vurgusunu yapıyorduk. Özellikle bu yasanın olup olmayacağının gri alanda kalması, belirsiz olması son tüketiciye bir belirsizlik ve yön bulamama durumunu ortaya koyuyordu ve bu davranış modellerine pozitif negatif olarak yansıyordu. Ama yakın geçmişte biliyorsunuz bu konu netleşti mecliste ve bununla beraber paralelde eski model araçlarının tekrar bakım periyotlarının normale döndüğünü sektör olarak gözlemliyoruz diyebiliriz.
10: Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçet'e çok teşekkür ediyorum.
9: Ben teşekkür ederim.
10: Katkılarınız için ve bir haberimizle devam edelim hemen. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe gelecek 10 yıl için 50-60 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu belirtti.
11: Türkiye ekosistemine bu zamana kadar dağıtım şirketleri 12 yıl boyunca 20 milyar dolar yatırım yaparak gerçekten bugünkü şebekenin mimarisini oluşturmayı başarmış durumdalar. Son 5 yıllık kısa dönemli baktığınız zamansa yaklaşık olarak 11.2 milyar dolar yatırım yapmayı başarmış bir sektör var. Bu 5 yıllık döneme odaklandığınızda gerçekten pandemi dönemiyle başlayan, üzerine deprem etkisi, Ukrayna-Rusya savaşı, İran savaşı ve şimdi en son dönemde yaşamış olduğumuz ABD ile İran savaşı, hatta Hürbüz krizi diyelim ve dün bile sabah farklı bir açıklama, akşam farklı bir açıklamayla emtia fiyatlarının hızlı bir şekilde değiştiği, yatırım zemininin bozulduğu, finansman erişim kaynaklarının zorlandığı dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemlere rağmen elektrik dağıtım şirketlerinin 11.2 milyar dolar gibi büyüklüğünde bir yatırımı 5 yılda gerçekleştirebiliyor olması gerçekten dağıtım şirketlerinin yatırım kabiliyetinin arttığı, finansman erişim alanlarında kaslandığını gösteriyor bize. Önümüzdeki 10 yıllık süreci değerlendirdiğimizde ise bu büyük elektrik çağına geçiş döneminin yeni dağıtım mimarisine olan ihtiyacını karşılamak amacıyla tahmin ediyorum ki 50 ile 60 milyar dolarlık 10 yıllık yatırıma ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz. Önümüzdeki sadece kısa dönemli olan 5 yıllık döneme odaklandığımızda ise dağıtım şirketlerimiz, yani biz bunu aslında 5. tarife dönemi olarak değerlendirebiliriz. 5. tarife döneminde 18.5 milyar dolar yatırım artı 1.5 milyar dolar da büyük bakım onarımlar tarafında taahhütte bulunarak toplamda 20 milyar dolarlık 5 yılda yatırım yapmayı taahhüt ettiler.
10: Ve devam ediyoruz. Son konuğum stüdyomda AGS Global kurucusu Ahmet Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
10: Şimdi savaşı konuşmaya devam ediyoruz. Biraz önce işte barışa dair mesajlar geldi. Umarız öyle devam eder. Bakalım takip ediyor olacağız ama bu dönemde tabii ki küresel savunma harcamaları ciddi şekilde arttı. Artmaya da devam ediyor. Dolayısıyla hani şöyle bir baktığımızda 2,5 trilyon doları aştı. Evet. Küresel anlamda bir dönemden geçiyoruz harcamaların. Türkiye savunma sanayi bunun neresinde duruyor? Şöyle bir

0: Bizim içerinin bir fotoğrafını çekerek başlayalım.
1: Hay hay. Bir şöyle bir dünya panoraması yapalım dilerseniz. Şöyle tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en kaotik, en sofistike, en karmaşık dönemi yaşıyoruz. Az önce Pakistan'dan bir açıklama geldi ama sabaha bambaşka bir açıklama da gelebilir. Seviniyoruz.
0: Bir saat sonra bile gelebilir.
1: Değişebilir, evet. Sabah dediğimiz vakit bir uzun sürebilir. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna krizi tüm yıpratma, birbirini yorma mücadelesi olarak devam ediyor Avrupa'nın ortasında. Öte yandan Tayvan'daki yükselen bir takım krizler, riskler malum. Hürmüz Boğazı'ndaki İran-ABD-İsrail çatışması hali hazırda devam ediyor. Dolayısıyla hemen her yerde çok büyük gerilimler olduğunu görüyoruz. Az önce söylediğiniz gibi tarihi bir rekor seviyesini geçti ve 2,5 trilyon dolarları geçti savunma küresel askeri harcamaları. Burada tabii birçok Avrupa ülkesi de malum Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı milli gelirlerin %2'sini aşan bir oranda savunma harcamaları yapıyor. Tabii ABD NATO üzerinden baskı yapıyor bu harcamaları daha fazla artırmaları noktasında. Dolayısıyla aslında çok değişen bir paradigmadan, bir konseptten bahsetmek burada yine dünyada mümkün. O da otonom dediğimiz silahların, artık dronların burada asimetrik savaşın sonuna doğru getirdiğimizi gösteriyor. Bu ne demek? Şu, biz bugüne kadar hep işte büyük hangarlarda büyük silahların propagandasının yapıldığı, büyük askeri geçitlerin, stoklardaki büyük gösterilerin yapıldığı, beklemeye alındığı bir dönem yaşadık. Uzunca bir süre, 50-60 seneye kadar. Bu asimetrik bir savaş dönemiydi. Fakat bu paradigmanın, bu konseptin değiştiğini görüyoruz. Çünkü artık siz 20 bin dolarlık bir otonom drone'la 2 milyon dolarlık bir füzeye karşı mücadele veriyorsunuz. Siz 20 bin dolarlık otonom şeyinizi gönderdiğiniz zaman karşı taraf 2 milyon dolarlık füzeyle size mukabelede bulunuyor. Bu aslında bütün matematiği ve konsepti değiştiren bir husus oldu. Türkiye için de bu tabii değiştiren, oyunu değiştiren bir husus oldu. Türkiye'ye gelelim müsaadenizle.
0: Biz, evet lütfen.
1: Aslına bakarsanız çok büyük bir devrim yaptık sektörel anlamda son 20 yılda. Milli teknoloji hamlesiyle beraber %20 yerlilik oranlarımız %80'lere çekti Türkiye. Bu aslına bakarsanız son 5 yılda %122'ye varan bir ihracat artışı aynı zamanda getirdi. Dünyanın en büyük 11. Ülkesi olduk bu anlamda savunma sanayi ihracatı anlamında. Tabii listede %42 payla ABD, işte Fransa, Rusya, Almanya gibi ülkeler var ama bizim çok az zamanda çok fazla mesafe aldığımız bir dönem oldu. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 5 şirketle girdik. Biz bunu hemen hemen hiçbir sektörde görmeyiz. Bir taahhüt, müteahhitlik sektörü buna benzer bir sıçrama yaşamıştır. Bütün bunlar aslında bize şunu söylüyor. Eğer kamu ile özel sektör arasında iyi bir dizayn olursa, iyi bir uyum olursa, özel sektörle kamu kendi alanında çok iyi işler yaparsa, Türkiye'de böyle çok yüksek teknolojik işlerde dahi çok az zamanda çok fazla rekorların kırılacağını gördük. Çünkü 5,5 milyar doları aştı artık ihracatımız. Bu çok muazzam bir rakam. %20'den 80'lere gelmek yerlilikti. Tabii burada hep vitrinde şu şeyleri gördük, şu markaları gördük. İşte Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Baykar, Havelsan gibi markalarımız oldu ama burada aslında altını çizmemizde fayda olan husus arkadaki çok büyük KOBİ ordusu. Yani 5 büyük markamız dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. Bu 5'i biz 15 yapalım inşallah kısa zamanda. Ama asıl dönüşümü, devrimi sağlayan şey arkadaki o binlerce KOBİ'nin bu ekosistemi beslemesi. Çünkü askeri savunma üretimi, ben 150'den fazla ülkede hemen hemen her sektörde araştırma yapan biriyim, yönetiyorum projeleri. Hep gördüğüm bir şey var. Askeri üretimle sivil üretim arasında muazzam bir nüans var. Çok derin bir nüans. O da şu. Sivil üretim bir yerde hatayı absorbe edebilir. Fakat askeri üretim hataya sıfır tolerans tanır. Dolayısıyla bu şu demek. Sivil üretimden askeri üretime de geçiş yapan KOBİ'lerimiz için artık mükemmellik yolculuğu başlamış demektir. Sıfır hata yolculuğu başlamış demektir. Bu anlamda da aslında çok büyük bir dönüşümden bahsedebiliriz. İşin mutfağında yüzlerce, binlerce KOBİ'miz var. Dolayısıyla arkadaki o kahramanları da unutmamak lazım. Biz bu 5'leri onları 15'lere çıkarmak için bu KOBİ dünyasının da çok fazla güçleneceği, yeni rekorlar kıracağı dönemleri göreceğiz. Tabii burada dediğim gibi amiral gemisi markalarımız var ama arkada büyük bir KOBİ dünyası var. İşte Türkiye'de burayı besleyen bir program var. O da Turkuaz programı. Belki buraya da biraz bahsetmemize
0: evet,
1: fayda var.
0: Evet, konuşalım. Yani Turkuality programıyla birlikte aslında hani ne değişiyor ve hani bundan sonrası için savunma sanayi anlamında ne ifade eder?

0: Tabii Turkuality programı esas itibariyle buradaki yükselen nosyonun en önemli unsuru kesintisiz güven. Yani niye bizim markalarımızla çalışsın savunma sanayinde dünya diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir savunma sanayiyle bir ülkenin yaptığı anlaşma, diyelim ki Baykar'la, Havelsan'la bir ülke anlaşma yaptığı zaman en az 30 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Çok uzun bir süre. 30 yıl boyunca size güvenmek isteyen, sizden yapacağı tedariği kesintisiz sürdürmek isteyen ve bu anlamda tedarik zincirinde bir sorun yaşamak istemeyen bir ticaret bu. Turkuality tam da burada firmalarımıza, diğer sektörlerde olduğu gibi kurumsal altyapılarına, markalaşmalarına, efendim insan kaynakları politikalarına, finans tarafına, tedarik zincirlerine, IT tarafına %100 dokunan çok güçlü bir program. Biliyorsunuz daha evvel de belki konuşmuştuk. Dünyada ilk ve tek devlet destekli program. 400'den fazla markamız var. Totalde hemen her sektörde. Yıllık 500 milyona varan bir destek, teşvik mekanizması var burada. Fakat bu programa salt bir teşvik nazarıyla asla bakmamak lazım.
1: Peki oradaki güven unsuru nasıl sağlanıyor?
0: Esas itibariyle şöyle, Turkuality lisansı aldığınız zaman zaten arkanızda ciddi bir devlet güvencesi olduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü bu tam olarak Ticaret Bakanlığı'nın akredite ettiği bir lisans. Ve 5 yıl, 5 artı 5 artı 5 diye, hani o 30 yıl kesintisiz bir süreçten bahsettik ya savunma için mesela, savunma sanayi için. Turkuality programı diyor ki eğer uygun kurumsallaşma altyapını, kurumsal olgunluğunu, dijital olgunluğunu benim istediğim seviyeye taşırsak her 5 yılda bir ben sana bir 5 yıl daha süre tanıyacağım ve seni her yıl destekleyeceğim bununla ilgili. Reklam kampanyaları, depo, showroom, markalaşma, IT, altyapı hemen hemen her başlıkta özellikle ihracata bakan yönüyle tabii muazzam destekleri var ve devlette her yönüyle biz arkanda bir güvence unsuruyuz diyor. Bu anlamda da zaten diğer sektörlerde baktığımız zaman Türkiye'de şu anda Ece Hanım 60 sent civarında ihracat kilogram seviyede çok düşük.
1: Turkuality savunmada çok daha yüksek.
0: Savunmada bu inanılmaz yüksek. Turkuality tabii çok çok daha yüksek. Dolayısıyla markalaşma anlamında, kurumsallaşma anlamında ve savunma
1: ile Turkuality arasında ne kadarlık bir fark var?
0: Şöyle yani savunma sanayinin şeyi çok güçlü. Ama mesela en son Turkuality ödül töreninde TUSAŞ mesela hem ihracatta hem de uzak coğrafyalara ihracatta şampiyonluk ödülü aldı. Dolayısıyla savunma sanayi ile Turkuality zaten çok iç içe.
1: Evet evet iç içe ama hani artı katkı olarak ne kadar kilogram başı dediniz ya o yüzden merak ettim.
0: Şüphesiz ki çok fazla. Net bir ölçümden bahsetmek kolay değil. Çünkü çok yüksek katma değerli bir sektörden bahsediyoruz. Burada bir şey daha parantez açalım. Haklarını teslim etmek adına. Tabii bu ekosistemin kurulmasında, savunma sanayi ekosistemin kurulmasında Turkuality'den bahsediyoruz ama saha İstanbul'un muazzam bir katkısı, etkisi oldu. Ben şöyle bakıyorum mesele, bir kümelenme, bir URGE projesi burası. Uluslararası Rekabeti Geliştirme Kümelenme Projesi. O kadar başarılı oldu ki, hemen o kadar organik bir başarı yakaladı ki, tabii kamu da dediğim gibi kendine bakan görevi burada çok iyi yaptı. Özel sektör de muazzam işler yaptı. Ben diğer bütün sektörlerimiz, özellikle katma değeri yükselecek, gelecek vadeden iddialı olduğumuz sektörlerde muhakkak saha Expo'nun bir rol model olması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani evet, kurumlarımız Turkuality'ye hazırlansın. Bunlar hepsi bizim assetlerimiz, hepsi bizim markalarımız. Devlet de bu anlamda kucak açmış durumda. Ama bir saha Expo örneğini burada mutlaka ciddi bir şekilde çalışmakta fayda var.
1: Başka sektörlere de bu model taşınsın.
0: Kesinlikle. Yani biz işte dayanıklı tüketimde, az önce otomotivden bahsettiniz, otomotiv tarafında, tarım ve hayvancılık tarafında, yani buralarda bu modelin, bu ekosistem başarılı oldu. Uzakta aramaya gerek yok. Biz hep Amerikan veya işte Batı başarı hikayeden arıyoruz ama burada çok ciddi bir başarı hikayesi var. Bakın 5 yılda %121 büyümek. 5 markanızı çok hızlı bir süre içerisinde üstelik dünyanın en zor sektöründe ilk yüze sokabilmek. İhracatınızı çok hızlı 5,5 milyar dolarla taşıyabilmek. Yerlik oranını %20'den %80'e getirip bunlar muazzam başarı hikayeleri. Buradan çok iyi beslenmesi lazım diğer sektörlerimizin.
1: Peki yılın devamında ve önümüzdeki yıllarda neler beklersiniz sektörden? Mesela 11. ihracatçı ülke konumundayız. Evet. Daha ileriye taşır mı sektör bize?
0: Tabii ki taşıyacak. Az önce girizgahta taahhüt sektörüne benzetmemin sebebi oydu. O da 80'lerde Özal'la beraber uçağına iş adamlarını bindirip yurt dışına açması, dünyaya açmasıyla beraber oluşan bir ekosistemdi. O da bir ekosistemdi. Zamanın ruhu o zaman müteahhitlik ve altyapıdan yanaydı. Yine tabii çok göz bebeğimiz bir sektör. Çok iyi markalarımız var. Ama şimdi zamanın ruhu bu kadar korumacılığın arttığı, işte her gün bir krizi konuştuğumuz bir süreçte savunma sanayimiz çok iyi bir ivme yakaladı. Dolayısıyla dediğim gibi Turkuaz rüzgarıyla beraber de

0: bence çok daha hızlı bir ivme ve momentum sağlayacaktır.
1: AGS Global kurucusu Ahmet Güler, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Ve bir haberimizle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre tüketici fiyat endeksinde yıl sonu artış beklentisi %28,94'ten %29,14'e yükseldi.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerinden oluşan 68 katılımcı ile gerçekleştirdiği Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre geçen ay %1,52 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu anket döneminde %1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %28,94'ten %29,14'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için %23,82'den %23,81'e, 24 ay sonrası için ise %18,43'ten %18,29'a geriledi. Ankette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi %37, ikinci toplantı beklentisi %37 seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü toplantı beklentisi ise %36,34 olurken 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %30,14'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisi 51,57'den 51,46'ya geriledi. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 54,69'dan 55,71'e çıktı. Ankette cari yıl için gayri safi yurt içi hasıla artış beklentisi %3,3'den %3,2'ye gerilerken gelecek yıl için beklenti %4,1 seviyesinde sabit kaldı. Bir önceki anket döneminde 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara, gelecek yıl içinde 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.
1: Ve haftayı kapatırken bu haftanın kuşkusuz en kritik gündem başlıklarından bir tanesi içerideki Merkez Bankası kararıydı. Kararın ardından küresel yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 2026 yılının geri kalanında da mevcut seviyede korumasını bekliyor. Detaylarla birlikte noktalayalım. İyi bir hafta sonu dilerim herkese.
2: Uluslararası finans devleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son para politikası hamlelerini ve geleceğe yönelik stratejilerini analiz etti. Yapılan değerlendirmelerde bankanın resmi politika faizi yerine yan enstrümanları kullanarak gerçekleştirdiği örtülü sıkılaşma adımlarına ve iç talep dinamiklerine dikkat çekildi. Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Griffey ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitme ihtimalinin düşük bir senaryo olduğu ifade edildi. Kurum analistleri yeni bir faiz adımı için piyasada olağanüstü bir dengesizliğin oluşması gerektiğine işaret ederek, Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı gelmesi ancak çok ciddi bir dolarizasyon baskısının oluşmasıyla tetiklenebilir. Şu an için bu riskin düşük olduğunu öngördüğümüzden, bir hafta vadeli repo faiz oranının yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek sabit bırakılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan JP Morgan ekonomisti Fatih Akçelik ise Merkez Bankası'nın yayımladığı metindeki tona vurgu yaptı. Bankanın karar metninde güvercin bir ton benimsediğini belirten Akçelik, ikinci çeyrekte iç talebin zayıf seyrini sürdürmesine ve Mayıs ayında çekirdek enflasyonda yaşanan düşüşe yapılan vurguların, faiz artırım bariyerinin belirgin şekilde yüksek olduğuna delalet ettiğini ifade etti. Raporda ayrıca Merkez Bankası'nın Orta Doğu'daki savaşın başlangıcından bu yana doğrudan bir faiz artışından kaçındığını, ancak fonlamayı %37 olan haftalık repo yerine %40 seviyesindeki daha yüksek maliyetli gecelik borç verme oranına kaydırarak fiilen bir sıkılaştırma uyguladığı hatırlatıldı. JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların çözüme kavuşmasının ardından, politika yapıcıların yeniden ana gösterge olan haftalık repo faizini fonlama merkezi haline getirmesini bekliyor.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: bulmuşsun güzel kızı.
1: Aa, direkt böyle.
0: Bulmuşsun güzel kızı. Arayan... Hem de Ankara'lı bacım. Evet. Evet.
1: Arayan bulur.
0: Memleketlim.
1: Evet, evet.
0: Annesiyle TRT'de aynı yıllarda çalışmışız.
1: Tamam aslanım yani.
0: Allah aslanım. Allah. Ne ara severken kardeş olduk aslanım.
1: Yani evet bulduk maşallah çok şükür.
0: Allah uzun yıllar mutlulukla sağlıkla sizi bir amin. Arada.
1: Amin efendim.
0: Nasıl İnşallah. Gidiyor yani çocuk, annelik nasıl gidiyor her şey?
2: Çok güzel. Yani şükürler olsun. Benim aslında her genç kızın hayali gibi hep böyle bir kızım olsun.
1: Ha ben de benden bahsedecek yenge. Böyle yakışıklı bir sevgilim olsun, kocam olsun diyeceğini zannettim. Ha, beni de öv arada yavrum.
2: Seni de öveceğim. Önce kızım. Tamam.
1: Ama biz beraber çocuk sonra oldu ya. Benden önce, hiç ondan önce ben vardım. Çocuktan önce ben vardım. Onun için. Neyse tamam ben çay içiyorum siz konuşun.
2: Sen çay iç. Kızım yani bana bu hayattaki en büyük böyle hediye gibi geldi benim hayatıma. Onunla beraber hayalini kurduğum şeyi yaşıyorum. Yani gerçekten kızım olsun. Genç anne olayım. Bu benim en büyük hayalimdi. Sağ olsun eşim buna vesile oldu.
0: Onu diyecektim. O hayal ne? Bu adam
1: ben,
0: gerçek.
1: Sponsor. Evet. Ben sponsor ya.
0: Sen şey cin şeyden çıkan.
1: Ne cini ya?
0: Lambacını. Lambacını sen gerçekleştirdin. Başka hangi hayallerini gerçekleştirdi Şiva?
2: Aslında Toygam birçok hayalimi gerçekleştirdi. Yani şöyle... bak şimdi aşk olsun.
1: Sağ ol sağ ol. Söyle, anlat biraz. Yani, biraz anlat azıcık.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben böyle düzeni çok seven bir insanım. Hı hı. Alışkanlıklarına çok bağlı bir insanım. Hani düzenim olsun. Karşı taraftan sevgimi hissedebileceğim bir insan benim hayatımda olsun. Gerçekten hayallerimin arasında olan şeylerden biri de buydu. Aile kurmaktı. O aileyi de bana sağ olsun Toygan...
1: Bence çok yeterli bir...
0: Güzel şeyler söylüyor.
1: Yani. Tek taşları falan hiç onları söylemedi bile direkt.
0: Ama demek ki materyalist değil.
1: Aynen işte mükemmel bir şey. Yok. Aşkım benim.
0: Toygan tişörtün 5000 dolarlık mı?
1: Hayır. Değil ya ne alaka?
0: Marka mı?
1: Yok ya.
0: Pahalı bir şey mi?
1: Hayır canım normal tişört.
0: Böyle bayağı İpek. Sen şey mi yani böyle gidip hani pazardan da alır mısın?
1: Alırım tabii
0: şey
1: canım.
0: Şey misindir böyle?
2: Ben alırım. Ben,
1: ama şöyle o bir şey olmaz. Beni annem Kadıköy'de büyüdüm ben. Salı pazarında... Girişinde daha 4 poşetle girerdik. Daha girişinde çıkışta böyle ellerim parmaklarım kan toplamış şeklinde böyle çıkardım. Salı pazarında çok alışveriş yaptık. Çok da severim. Hmm. Yani ben öyle marka ben güzel olan atıyorum kumaşı hoşuma gitti şey yaptı. Ama öyle çok da para vermeyi sevmem açıkçası. Ayakkabıya falan bazen veriyorum ama öyle tişört mişört hiç ben alırım ya her yerden alırım. Yani.
0: Sende var mı öyle marka ben... merakı?
2: Yok yani...
1: Aşk olsun. Yok dedi ya. Ya yok, bir gün bize gelsin.
0: Dök buradaki şeyleri ortaya.
2: Ya şöyle mesela böyle birkaç tane hani her zaman kullanabileceğim işte ayakkabıdır, çantadır vesaire. Onlar da birazcık daha böyle kaliteli olmasına dikkat ederim. Haricinde yoksa tişörtlerim onlar bu her yerden alırım. Pazardan da alırım. Hatta ben çok seviyorum. Ortaköy'de Perşembe pazarı var. Gidiyorum da arada oraya. O kadar güzel şeyler buluyorum. Hoşuma gider. Benim öyle takıntılarım yoktur. Yapma Toygan aşk olsun.
1: Yok yani. Hayatım niye evet. Şey yapayım? Ben hani markada alıyorsun yani. Arkadaşınıza da aldınız mesela. Alıyoruz. Program zaten sonra yayınlanır. Danaya girer gibi ayakkabıya girdiler. Bir tane ayakkabı aldılar mesela.
0: Şey mi bir arkadaşa hediye mi ortak evet, mı
1: tabii,
0: aldınız?
1: Tabii tabii.
2: Evet doğum günü hediyesi.
1: Doğum günü bayağı dana fiyatında
0: ama ne güzel o arkadaş da onu hayal etmiştir. Onlar evet, da onu gerçekleştirmişlerdir.
2: Evet, aynen öyle oldu. Güzel oldu bence de. Ya en azından bir insanın içindeki şeyi ona hediye olarak verebilirim. Yoksa herkes gider bir şey alır ama onu düşünmek güzel bir şey bence. İnce bir detay.
1: Tabii canım.
2: Tabii.
0: Siz incesiniz bence ama ikiniz de birbirinize karşı da.
1: İnceyiz. Ben bazen kalınlaşıyorum. İnceyim ama genelde.
0: Sen mi kalınlaşıyorsun ya?
1: Yok ben şeyim biraz ya daha böyle coşkulu bir adam olduğum için. Hı.
2: Bazen
1: yükselebilir ama hemen şey oluyor. Böyle, yükseliyorum, alçalıyorum. O böyle 2-3 senede Şiva onu anladı şeyini. Hani yükseldiğim zaman hemen kendi kendime söneceğimi anladığı için çok fazla artık şey yapmıyor. Tamam diyor.
2: Eskiden böyle çok sinirleniyordum. Böyle yersiz yere bazen böyle bazı şeylere bakıyorum işte bir şeylere takmış kafayı ya da sinirlenmiş. Şimdi tabii kim var? Evde Şiva var. Yani günün sonunda bir laf bana geliyor. İlk zamanlar böyle sinir oluyordum. Hani bir şey demeden bir suçum yokken niye bu şimdi benimle tartışıyor? Hı hı. Ben de cevap vermek zorunda
1: şeyler
2: kalıyordum.
1: Şeyler zaten canım öyle. Çok önemli şeyler de değil işte. Artık. Ara kapı niye açık?
2: Falan i̇şte yani.
1: Böyle bir şeyler takılıyor.
0: Anladım ama büyük olaylarda kapı gibi arkandadır.
2: Öyle. Çok öyle değil.
0: Yani Allah tabii sınatmasın da ben niye babaanne gibi konuşuyorum ya? Allah size sağlık versin, Allah size sınatmasın.
1: Yo.
0: Ne güzel dilekler ama. Yıllar geçtikçe babaanneme döndüm. Yo, yemin ediyorum. Hiç öyle değil.
1: Babaannenizi tanımıyorum ama. Yok, yıllar geçtikçe siz daha da güzelleşiyorsunuz.
0: Siz ne ara biz ben. Böyle sizi bizde olduk ya.
1: Yani hayır canım, o iltifatın şeyini süslesin diye siz.
0: Dedim. Ne diyeceğim? Buyurun. Ya Türk sanat müziği söylüyor musun?
1: Türk sanat müziği mi?
0: Evet.
1: Söyleyeyim, nerede?
0: Hayır, şeyden dolayı düşündüm. Yani o hani ailedeki işte besteci babanın şan dersi almış annenin çocuğu olarak. Çünkü o şarkılarla büyümüşsündür diye hayal ettim. Sana çalışırken öyle bir şey hayal ettim.
1: Hatıram Yeter diye bir tek kişilik gösterim var. Yavaş yavaş ona böyle ısınma turları yapıyorum. Hı-hı. Birkaç yerde oynadım. İstanbul'da oynadım. İşte Bursa'da. Antalya'da oynadım. Orada 10 tane şarkı söylüyorum. Babamın da sevdiği Türk sanat müziği de var içlerinde. Çok keyifli bir gösteri.
0: Babanın bestesi var mı orada?
1: Babamın bestesini mırıldandım sadece. Hmm. Çünkü hani çok insanların kulağına aşina olmadığı için, o da bir şov olduğu için pek söylemiyorum. Ama yeri geldiği zaman hani çok böyle, çünkü samimi bir program.
2: Evet.
1: Eşim hep geliyor sağ olsun. Hiç yalnız bırakmıyor. Her program orada oturuyor önde.
0: İyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor?
2: Valla ben ona destek olmak için gidiyorum.
1: Onun da şakasını yapıyorum. Yine eşim tabii, burada tabii. Diyorum sağ olsun diyorum falan.
2: Bu arada gerçekten çok güzel bir program oldu. Toygan'ın çünkü birebir iletişimi gerçekten çok kuvvetli. Hı-hı. O herkesin evet. Yapabileceği bir şey değil. Hani eşim
0: ya bu arada o kadar seviyorum ki onu. Bir, burada da evet. Söyleyeyim. Yani o kadar Aslıcığım. Özel bir insan ki. Çok özel bir ruh yani kendisi gerçekten.
2: Siz de öylesiniz ama.
0: Yok ama o da öyle. Çok değerli.
2: Gözlerinizin içi parlıyor.
0: Çok değerli.

0: değerli bir insan. Yani onu söyleyeyim de burada.
1: Estağfurullah.
2: Öyledir.
1: Yani ben de Aslı Şafak'ı seviyorum. Aslı Şafak bir numaradır yani. Ay.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattalar yorumayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Şiva, yeni projeler var mı? Çünkü Şiva şahane bir oyuncu.
11: Teşekkür ederim.
0: Yoksa bu ara hani daha çocuk mucuk işte bu son 5 yıldır birazcık daha mı eve doğru kaydın? Çocuğa
11: Yok,
0: doğru kaydın.
11: Aslında şöyle kızımın büyüme süresince çok fazla çalışmadım. Ara ara yaptığım işler oldu, dijital platforma vesaire. Ama artık büyüdü, 5,5 yaşına geldi. Ben de tam hızla tekrardan işimin başına geri dönmek istiyorum. Bu geçtiğimiz yıl bir sinema filmi çekmiştik. O sebeple şimdi istiyorum yani iş olsun. Çünkü çalışmadan durabilecek yapıya sahip insanlar değiliz bizler. Bir şeyler yapmak, bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler üretmek. Bilmiyorum yani içsel hep bunlar beni dürtüyor. Çünkü evde oturabilecek bir insan değilim ben. Kızımı da büyüttüm. Yanında da durdum çokça. Şimdi de tabii ki hem kendime bir katkı olsun hem kendi evladıma da başta örnek olmak istiyorum. Yani çalışan bir anne. Çünkü ben de çalışan bir anneyle büyüdüm. Ve her zaman kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın profili gördüm. Kendi kızım için de aynı şeyi hissetsin istiyorum yani.
0: Şivan'ın annesi de yıllarca TRT'nin üst düzey görevlerinde bulundu. Onu da buradan belirtelim. Peki aslında seneye de ilkokula başlayacak. Yani
1: evet, yazdırdık okula. Evet,
2: birinci sınıfa başlayacak.
0: Şimdiden mi?
1: Şimdiden.
2: Tabii, peşin verdik bir de.
1: O da peşin alınıyor, öyle şey yok.
0: Değil mi?
1: Yok yani,
0: tabii, tabii tabii. Cart diye.
2: Olsun, iyi olsunlar.
1: Bir tane kız çocuğu.
2: Aynen öyle.
1: Zaten ben çok öyle şey istemedim. Çok ders odaklı böyle. İşte aman öğrensin. Ne yeteneği varsa, neyi istiyorsa onu yapsın. Çünkü şu sebepten dolayı bir öğretmen arkadaşımızla, büyüğümüzle daha doğrusu konuştuğumuzda yapay zeka şimdi çok hızlı virüs gibi yayılıyor her alanda. Sadece oyunculukta değil, müzikte değil yani her alanda böyle bir aktifliği var. Bir 10 sene sonra bir doktor ya da 15 sene sonra yani derinin yaşı daha 20 sene sonra abi belki ameliyatı doktora çok acı bir şey ama şunu söylerken ihtiyaç duyulmayacak.
0: Ki öyle olacak.
1: Makine yapacak. Ve adam diyor ki meslek kalmayacak. O yüzden hani çocuklar ne yapacak? Ben de dedim ki yani işte bilmiyorum o dönemin işlerini yeni meslekler türecek. Çünkü bu yapay zekanın girmesiyle beraber bence yeni meslekler olacak. Ve yeni o mesleklerde o çocukları empoze edeceğiz ne bileyim. Bilmiyorum
0: ama
1: işte.
0: Yaratıcılıkla ilgili mesleklerde mesela hani sizin
1: o gibi
0: sanatçı gibi
1: mi geliyor? O biraz genetik de bir şey. Hani aileyle çok bağlantılı bence. Yani annen de baban da yoksa bile ailenin bir dayısında, halasında muhakkak birinde vardır. Çünkü genetikle çok ilgili olduğunu inanıyorum onun. Annesi de keza yetenekli. Ben de yaratıcılığımız çok kuvvetli insanları ses olarak da yani şarkı mesela Şiva da çok güzel bir sese sahip. Derine de sirayet eder diye düşünüyorum.
0: Yani derin o genlerle geliyor.
2: İnanılmaz bir kulağı
1: Timingi
2: var.
1: Timingi çok iyi mesela. Kulak çok iyi mesela.
0: Tamam.
1: Oynarken
0: o olacak.
1: Falan.
0: Ritim olacak.
1: Tabii.
2: İnanılmaz.
0: Oyunculuk yeteneğini almıştır mutlaka.
1: Oyunculuk kalırsa 20 sene sonra inşallah.
0: Bir tek sendeki o hani sabredememe, o oturup yazma hikayesinden
1: i̇nşallah
0: sıkılma
1: almaz.
0: Var ya. Belki o da eklenir. Yani yaza,
2: keşke.
0: Oturup yazar belki. Bunlar hep bir araya geldi. İşte kendi kendine. O bedroom artistlerin belki sahne sanatları tarafında olan tipinde.
1: Mutlu olsun da istediği şeyi yapabilsin. Ben Allah'ın sevgili kullarından biri olduğuma inanırım. Şükürler olsun. Ya Rabbim herkese nasip etsin. Sevdiğim mesleği yapıyorum. Yoksa solardım. En güzel saksıya da beni ekseler. Ben orada su da alsam, güneş de görsem solup ölürdüm yani. Burada kendi mesleğimi icra ettiğim için çok mutluyum.
0: En sevmediğin tarafı ne? Ezber yapmak mı, beklemek mi, ne?
1: İnanır mısın aslında? Hiç

0: sevmediğim tarafı yok ya.
1: Hiç. Bak vallahi bekliyorsun. Yani. Güldür güldür de bekliyorsun. Sabah gittin akşam.
0: Ya sevmeyip oldu. De hani böyle hı. bu kadar isyan ettirecek kadar tabii ki beklemek. Ama mecbursun. Bu işin sistemi böyle yani. Işık kurulacak yarım saat. İşte mekan değişecek bir saat. O bu derken yemek arası, yemek saati geldi. Hadi bir bakıyorsun 6'da gelmişsin, akşam olmuş. Diyorlar ki fon yapılacak, gece oldu falan. Bekliyorsun yani, yapacak bir şey yok. Ne yapalım?
1: Bunu baştan kabul edip, belki de bu sabırlı yapıyor.
0: Yani bundan şikayet etmek de benim pek hoşuma gitmiyor. Edenlere de pek böyle şey anlayışlı bakamıyorum. Bir şey demiyorum tabii, beni ilgilendirmiyor ama etmemeliler bence.
1: Var mı eden?
0: Vardır tabii canım. Oyuncu sektörde ya illa niye bekleyeceğiz mi, niye bekliyoruz? Çok var öyle isyan. Biraz insanların iç huzuruyla alakalı. İnsanın içi huzurluysa, insanın içi kafası rahatsa hiçbir şeye takılmıyor. Benim öyle mesela. Ben her takıldığımda hep böyle bir problemim var aslında. Bunu çözemiyorum. Saçma sapan şeylerle uğraşıyorum mesela. Ben de öyle oluyor. Muhtemelen insanlarda da öyledir yani.
1: Sen sabırlı mısın?
2: Ben çok sabırlıyımdır.
1: Ay ne güzel o zaman, harika.
2: Ben hani böyle taşı çatlatacak kadar sabırlı bir insanımdır. Ben kolay kolay öfkelenmem, kolay kolay sinirlenmem, sabrederim. Ama sinirlenmemdir.
1: Küser misin Şiva?
2: Efendim?
1: Küser misin?
2: Küsmem.
1: Çünkü bu kadar sabırlılarda böyle bir küsme huyu olabilir
2: şöyle,
1: gibi düşündüm.
2: Küsmem. hayır, küsmem. Ben hiç küs kalabilen bir insan değilim. Tavır yapabilen bir insan değilim. Ancak bende ne olur biliyor musunuz? Bir şey için çok sabrederim, çok emek veririm. Sesimi çıkarmam ama bir şey eğer baktım ki hala düzene ve raya girmiyorsa işte o zaman orada tamamen benim için ip kopar. O yüzden çok sabırlıyımdır derim. Kolay kolay bir şeyi kesip atamam yani. Kestiğim zaman da geri dönüşü olmayacak şekilde kesip.
1: Ama işte bu tehlikeli bir şey ya. Hani uyarı yok, işaret yok.
0: Hiç öyle ne ipim kopar ne kesip atarım. Böyle net şeylere de lütfen yanlış anlamayın. Şivaydı değil mi isim?
2: Yok.
0: Yani hiç öyle şeylere. Herkesin bir tane R'si vardır bence. Yani öyle ben mesela ya işte şu şeye adımını attığın zaman ben inan seninle dostluğumu devam ettiremem falan. Ya,
2: öyle değil ya.
0: Hayır ben senin için demiyorum. Ha. Genel anlamda mesela var öyle diyenler. Çizgilerim vardır işte çok sabrederim ama ben de bitti mi biter falan. Hı-hı. Abi insanız ya yani ben yapamam. Vicdanen yapamam.
1: Ya o zaman sen bitiremiyorsun.
0: Yani bitiremem. Ben vicdanlı adamım ya öyle çok çabuk.
1: Ama yıllarını seni suistimal harcadığın... ediyor mesela. Yıllarını harcamışsın dostun ama artık tamam. Yani bir noktada olmayacak.
0: Döverim, döverim. Bakarım. Güzel bir döverim ya, şöyle doğru. Sağlam. Buna da inanmayın abi döverim deyince şaka yapıyorum.
2: Demek canım.
0: Yani kaybetmemek için deneriz şansımızı ya. Arkadaşlıktan bahsediyorum bu arada. İlişkilerde
1: denedin,
0: tabii ki.
1: Denedin, konuştun. Hı-hı. Ama buna rağmen hani bir şey bir yerde artık koptu ya da soğudun.
0: Zaten soğuduysak... Görüşmesin ama gelip de yine bana ya ben haklısın hani bunları hı-hı. yaptım ve sen haklıydın devam edelim dostumuza dediği anda ben hani ya bitti demem. Çünkü olur. Ben o duruma düştüğümü hı-hı. empati yaparım o korkunç bir şey benim için. Birinden mesela arkadaşımsın ya asla affet beni diyor yok ya asla affeder misin diyorum ben yanlışlıkla yaptım falan yok diyorsun çıldırırım ben orada. Hı-hı. Ya ne bileyim öyle bir kaybetme belki de travmatik bir şeydir bu.
1: Bilmiyorum
0: ya
1: ki.
0: Nasıl derinlere girdim? İşte böyle aslanım böyle siz de cevapsız kaldınız yani.
1: Kaldım ama şimdi düşünüyorum. Yani hani...
0: Zaten bu olaylar nedir? Ben en son geldiğimde burada orkestra vardı. Güzel güzel program yaptık.
1: Ama her sezon hani değişiyoruz
0: amacınız ne?
1: Biz.
0: Pet şişe, boğa.
1: Bu yıl hah, o zaman tamam geldik zorunanın zırt dediği yere.
0: Veriyorum. Tamam. Seni arıyorum. Bu ne?
1: Alo Ceyhun arıyordur beni. Alo Ceyhun.
0: Güzel olmuş.
1: Tamam söyletiyorum.
0: Su gelmiyor
1: tamam,
0: değil mi
1: tamam.
0: buradan? Şey
1: Toygan
0: değil,
1: ya.
0: Bağlı değil suya.
1: Bir de babandan bir şey mırıldan sana.
0: Babamdan mı?
1: Babandan ya. Çok istedim.
0: Hayır babamdan şu an... Babam...
1: Hiç aklında yok mu?
0: Bak valla
1: onu analım
0: yok.
1: Diye dedim.
0: Ha analım, ha alalım ha, anladım. Şey, öyle analım, diyecektim yani ben de alalım deyince. Babamı kaybettik 2008'de.
1: Biliyoruz. 17 yıl önce.
0: Babamdan,
1: 18 yıl
0: vallahi
1: oldu.
0: Babamdan şarkı bilmiyorum ya.
1: Öyle bir mırıldan mı? Ha tamam. En sevdiğim peki, hadi Türk Sanat Müziği diyorum. Annem ve babana itaat.
0: Şeyi çok severdim. Akşam oldu hüzünlendim. Onu hep söylerdik böyle. Babamın da en sevdiği şarkılardan
1: hasret
0: biriydi.
1: Hasret kaldım gözlerinin evet. rengine.
0: Evet güzeldi.
1: Gel mehtabım.
0: Evet evet.
1: O zaman bir alalım bir kuple. Şimdi duştasın. Öyle hayal edin.
0: Aslıcığım.
1: Akşam... Abi nasıl bir hayat yaşıyorsun sen? Yıkanıyorsun. Evet. Bak. Tamam.

0: saçını şampuanla.
1: Ha, ben fesat olduracağım nasıl böyle?
0: bak foş foş tamam mı? Ve şarkı söylüyorsun o esnada, öyle hayal et ya öyle. Hani bu akşam oldu, hüzünlendim ben.
1: Ramdam dararar. Halbuki bir çıkabilir misiniz? Duşta hayal etmek istiyorum kendimi. Bütün arkadaşlardan rica ediyorum. Tek başıma şurada. İnşallah doğru yerden girerim. Akşam.

0: Bizi kırmadın ya. Yani aşk çok olsun. Teşekkürler. Aşk çok...
1: Sen de şunda bana şarkı söylettin ya. Duş şeyiyle. Alacağınız olsun. Neyse hadi bakalım.
0: Ne dedin Hande? Hadi ver VTR'yi. Ver VTR'yi. Toygan Havanoğlu bize ikinci kez katılıyor. Evet. İlki 2019'daydı. Yani bundan 7 yıl önceydi.
1: Vay
0: ve Toygan Havanoğlu'nu Türkiye ondan sonra tek eliyle alkışlayabilen adam olarak da tanıdı. Bütün yeteneklerinin yanı sıra.
2: Milli basketbolcuyum ben. Ordu milli takımı ve normal birincilikte basketbol yani geçmiş dönemde. Herhalde topla çok haşır neşir olduğumuzdan bu tabii, bilek evet. hareketinden dolayı şunu buraya böyle... İnşallah kesilir bunlar.
3: Bak, mikrofon tutalım, mikrofon tutalım bak. Bayağı
0: ya, perküsyon. Ama bayağı alkışlı.
3: Bayağı bak perküsyon şey çıkıyor. Şey
2: yapalım, tutmanıza gerek yok mikrofonu. Ben bayağı sesli yapıyorum da.
0: Bu çok zor bir hareket ama.
3: Çok ya zor.
4: İki kişilik alkışlıyor şu anda.
0: Bu nereden kendine geldi? Yani, nereden oluştu olay?
2: Hanımefendi yetenek. Canlı yayınlara falan beni çıkarıp şimdi böyle izleyince üzülmeyecek misiniz? Ay ben yaptırmıştım diye. Bütün yayınlarda böyle. Yani hoş mu? İleride ben evleneceğim, çoluğa çalacak, çocuklarım 20 sene sonra açacak televizyon. Baba sen çıktın diye böyle.
3: Yapan bir adam var.
2: Oğlum o zamanlar kimse yapamıyordu bu hareketi.
0: Ya şimdi acaba çocuklarım olacak diyor. O zaman sen yoksun daha bak.
5: Ben vardım.
1: Var mıydın şunda? Hayret vardım, sen bunu vardım. Görüp hala bende nasıl oldun ya? Yine yaptım, yayındaymışız ya. Şunu yaptırmayın bana. Bir de şeyini gördün mü? İlk şey yaparken ne takdim mi deniyor ona, ne deniyor? VTR'yi söylerken ne eliyle ne yapabilen insan?
0: Kendini tek alkışlıyor. Eliyle alkışlıyor dedim.
1: Allah Allah ya tek eliyle alkışlayan insan
5: ne
1: değil.
5: Güzel bir şey.
0: Ne deseydim Toygan
1: beni konserlerde falan böyle orada kamera gezer. Çok kötü bir şey ya. Bravo. Bravo be. Bu elimi de kullanabiliyorum. Hesap alabilir miyim? Olmuyor yani. Şunu da yaptırdın. Bununla şarkı söyledin. En son herhalde boğanın üstüne oturup bitireceklerdi.
0: Buradan boğayla seni. Uğurlayacağız.
1: İnşallah o boğa kalkarsa gideriz. 500 kiloymuş herhalde kendileri.
0: 500 kilo falan var yani boğamız.
1: Tek
0: şimdi,
1: tek. Heh, buyurun.
0: Ha, çok
1: buyurun
0: özür diliyorum. Şimdi az önce sordun ya. Önce duş başlığı dedin. Sonra bütün bunlar ne dedim. Biz her sezon bir konsept yapıyoruz. Bu sezonda hafıza. Yani hafıza toplumsal, bireysel onu konuşuyoruz. Bu boğa aslında hafızayı anlatıyormuş. Bilinç düzeyini anlatıyormuş felsefede. Bunları biz yaptık. Arkada da bir duvarımız var şöyle. Şimdi sorumuz şu. İkinize birden soruyorum ama ayrı ayrı. Hangi yaşta, kaç yaşınızda kaldınız? Soru bu. Ama bu şey demek değil. Kaç yaşında hissediyorsun falan. Zeka yaşın kaç. Öyle bir şey değil. Bir olaydır, bir şeydir. Hani insan orada kalır ya. Orada kalır böyle. Ama bu illa kötü de olması gerekmiyor. İyi, kötü. Kaldığınız bir olay, bir yaş.
5: 26 yaşında.
0: Ne oldu
1: ben
0: şimdi?
1: De tanıştığı günü dedi.
5: Yo, anne ha, o değil olduğum mi? Gün. Ha.
0: Orada kaldım. Yani,
1: Allah'tan anne evet. olmuş da Şiva mutlu yavrum ya. İyi
5: evet,
1: ki bir anne.
5: İyi ki çok
1: benim.
5: Şükür.
1: Canım benim.
5: Evet. Hani hayatımda yaşayabileceğim en...
1: Aynı tarih. Ben de Şiva'nın anne olduğu gün diyeyim. O zaman kendimle alakalı
0: bir şey
1: demeyeyim.
0: Ama yok seninki başka bir şey olsun canım.
1: Beni çocuğu girdim. Gece 3.30 sularında doğdu aşkım. 4.50 diyecektim tam şeyde. Çocuğu verdiler derini bana, ben geri verdim. Yani korktum, çocuk çok
5: öyle yapmış.
1: Küçük. Ama çok küçük ama ya. Erkek İnsan, ben şey yapamadım pek.
5: Ya ben hayatımın en enteresan 16 saatini yaşadım. Yani düşünsenize bu çok...
1: Covid var, en hızlı zamanı. Gerçekten. Set var, Ordu'dayız. Kuzey Yıldızı'nı çekiyoruz, Show TV'nin dizisi. Otele gittim. 4'te çocuk doğmuş, hiç uyumamışım. Sete geldim sabah. Bütün set orada kahvaltı ediyor. 60 kişi beni bir alkışladı. Böyle sevindim falan. Ulan dedim hani baba olduk ki bütün herkes oluyor. Bunun neyini sonradan aklıma geldi. Hani niye bu kadar övündüm dedim hani baba olduk. O an çok güzeldi mesela. Çok gurur duymuştum.
5: Yani sokağa çıkma yasağı vardı o gün. Ben akşam üzeri böyle sancılandım ve hastaneye gidiyoruz.
1: Ben de dizi izliyorum evde. Aşkım bana şey... Geliyor geçiyor kapının önünden. Şiva ne oldu diyorum falan. Bitti mi dizi diyor. Yok diyorum izliyorum falan. İyi misin diyorum. İyiyim iyiyim diyor. Mazda sancısı var, diziyi bitmemesini bekliyormuş benim.
0: Ay kıyamam.
1: Dizi bitti dedi ki ben iyi değilim. Nasıl iyiydi ben işte dizi. Ya sen deli misin dedim
0: ah,
1: çabuk.
0: Canım benim.
5: Ya aslında şöyle doktorumun söylediği şey bir yandan yankılanıyor bende.
1: Toygun'u böyle, dizi izlerken bölme. Aynen. Toygun dizi izlerken.
5: Sancıların böyle sıklaşma sürelerini bana söylemişti. Şunlar doğum sancısı, şu sürelere inerse diye. Ben böyle dolanıyorum evin içinde. Zaten gittiğimde hastaneye doktor dedi ki %100'e gelmiş sancılar. Doğum başlamış
1: yani. Tam %100'e götürdüm yani. Ben çok dakik ve net bir adamım yani.
5: Ve süper. Hakikaten yani o bilinmezliğin, o korku dolu bir dönemin içinde hastanelerde Covid'ler bilmem neler vesaire, daha yeni çıkmış Covid ve hani bilmiyorsun ya, bilmediğimiz bir şey ve çok korkuyorsun da. O an hani hem çok korktum hem çok mutlu oldum. Birçok tarifsiz duyguyu yaşadığım andı. Yani o ana kadar o kadar karmaşık duyguların içerisinde hiç olmamıştım.
0: O zaman peki bugünkü Şiva, bu yaştaki Şiva 5,5 yıl evvele bir şey söylese, bir kelime tam o ana, bak %100 anındasın, bızınk çıkıyor ve sen kucağına alıyorsun. O ana bir kelime söylesen ne derdin?
5: Güç.
0: Bugünden, bugünden evet. Söylüyorsun. Yani güçlü ol gibi mi?
5: Yani
0: o günkü Şiva'ya bir şey söylüyorsun.
5: O günkü Şiva'nın gücüne saygı duyduğum şey aslında, onu demek isterdim.
0: Güçlüsün.
5: Güçlüsün.
0: O zaman biz bir şuraya güçlüsün alıp bir de alta isim soyadı alabilir miyiz arkaya yapıştırmak
5: tabii
0: için?
5: Ki.
0: Aynı gün mü, emin miyiz? Başka bir şey hayatında, bu çocukluk olabilir, gençlik olabilir. Seni etkileyen bir olaydır, bir yaştır.
1: Ben daha etkilendiğime inanmıyorum daha.
0: Ne bileyim.
1: Daha yaşıyorum, daha gencim, daha etkilenmedim bir şeyden.
0: Şiva'yı tanıdığın gündür.
1: Ya onlar hepsi güzel günler de çok en böyle... Şeyini arıyorum içindeki.
0: Bu acı bir şey de olabilir. İlla hani çok mutlu olması gerekmiyor. Yani seni üzen ve orada kaldığın.
1: Ben de derin ya. Benim için de çok önemli. O ağlama sesini duydum falan çok. O
0: tamam, sen peki ne derdin o güne? O günkü Toygan'a. Eline Toygan'a verdiler, sen geri verdin. Bugünden o günkü o geri veren bebeği
1: i̇yi
0: adama
1: ki,
0: ne derdin?
1: İyi ki gibi yani.
0: O zaman buraya da bir Toygan Aman ol diyerek bir iyi ki rica edelim. Ki ayrı yazılıyor değil mi? İyi ki de.
1: Teşekkürler.
0: Bu sana değil, sana değil, seyirciye bu. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. İyi ki de ki'yi ayrı yazıyoruz. Bir de iyi ki de demiyoruz arkadaşlar. İyi ki de'ye gerek yok. İyi ki yeterli. O D'yi gereksiz yere kullanmıyoruz.
1: Aslı Şafak'la dil bilgisi değil.
5: Ay ama evet, gerçekten.
0: Ay deliriyorum ki, ne yapayım.
1: Bayağı uzağa, bayağı ayırdım.
0: Ki.
1: Siz rahatlayın diyorum.
0: Çok teşekkürler, alayım ben onu.
1: Ben bir de tost alabilir miyim? Kaşarlı tost.
0: Bir kaşar tost yaptıralım Toygan Bey'e.
5: Ben bardaklarınıza bayıldım.
0: Gerçekten. Onu evet. Bir kız kardeş kadın, yani iki tabii kız kardeş olunca iki kadın bizim için tasarladılar.
5: Çok güzel.
1: Kız kardeş olunca ikisi de kadın oluyor değil mi aslında?
0: Bir bilgisi dersi verdikten hemen sonra. Dedi az önce ki'leri ayrı yazın diyen kadın.
1: Ki'yi bu arada bayağı ayrı yazın. Öyle hani belli olsun yani, başka bir yere yazın onu.
0: O ayrı bir yerde yaşıyor gibi olsun. Çocuk olduktan sonra hani onun etrafında hayat birazcık şekilleniyor ya yeniden. Şimdi aynı şey oluyor mu? Hani orada çocuğa da endeksli olunduğunda.
5: Babasının kızı. O da çok hareketli maşallah.
0: O da hadi kalkalım mı diyor.
5: O da hadi kalkalım demiyor da.
1: Eve gideceğim diyor.
5: Eve gideceğim diyor.
1: Ben evde olmak istiyorum diyor. Oyuncaklarım
5: ne zaman diyor. Gideceğiz diyor.
1: Ne zaman gideceğiz diyor. Yapacak bir şey yok yani.
5: Ben çok sıkıldım buradan.
1: Benziyor da bana. Tipoloji olarak da biraz şey yapıyor. Ay elim burada.
5: Ay derin yani. Aynı benim küçüklüğüm. Lütfen bunu kabul edelim artık.
1: Tamam.
5: O...
1: Telefonum burada olsaydı
5: ben size göstereceğim birazdan. Siz de bana hak verirsiniz.
0: Bu arada kayınvalideler falan beraber hala oturuyorsunuz değil mi aynı sitede?
5: Aynı
1: sitede. Ayrı evdeler ama.
0: Ayrı evdeler. Aynı site.
1: Aynı
0: çok güzel düşünmüşsünüz.
1: Tabii tabii ya. Çok güzel. Hepsi yanım komple bütün sitede.
0: Çok rahattır yani insan.
5: Senin bir girişinde benim annem, ortada biz, bir girişinde kayınvalidem. Öyleyiz yani.
0: Siz ortada iki taraf. Bir de eşitlikçi davranmışsınız. Çok. Bir girişte bir anne, bir girişte bir
1: girişe
0: bir anne.
1: Bir girişe şeyi koyduk kayınvalide, bir girişe yani annemi koyduk.
5: Giriş çıkışlarımızdan haberdar olsunlar diye. İkisi de cadde üstündeler.
1: Nereden girersen onların evinin önünden geçmek zorundasın yani.
0: Yemek de kolaydır sizin evde. Biri yapıyordur, biri yapıyordur.
5: Yok, ben yapıyorum.
1: Şiva yapıyor ya. Tabii.
0: Evet. Ha, öyle yapsınlar da alalım sarmaları, börekleri yok.
5: Yok, yok. Ay ben yaparım kendi yemeğimi. Yani onlar da yaparlar sağ olsun.
1: İnanılmaz bir Allah vergisi bir yeteneği var onun yemekle alakalı. Nasıl yapıyor? Mesela gidiyorum bir şey alıp geliyorum eve, dolma falan yapmış. 45 dakika. Nasıl
5: ya
1: yaptın ya diyorum.
5: Aslında bir şey söyleyeceğim. Bunu,
1: eli çok yatkın.
5: Yemek yapmak zevk meselesi bir yandan. Hı-hı. Keyif almak için yapan insanlar da var. Pratiklik başka bir şey ama yemek yapamıyorum diyen insanı ben hiç anlayamıyorum. Mesela bizim
0: Toygan yapamıyor değil mi?
5: Toygan yapmasın. Ha. Yesin.
1: İstiyorsan geleyim bir gün sana bir yapayım yemek de gör.
0: Mutfağı ne hale getireyim?
1: Na tamam hale getireyim mutfağı. Tekrar yaptır mutfağını.
5: Şimdi bizim yardımcımız hiç mutfağa girmemiş. Bilmiyor yemek yapmayı. 1,5 yıldır da bizimle. Hala bilmiyor yemek yapmayı. Yemeği hep ben yapıyorum. Bazen de böyle sinirleniyorum. Diyorum ki ya ben olmasam bu evde yemek yapmayacağım yemek falan dediğimde anlar da oluyor. Aslında yemek, onu diyorum yani yemek yapamamak diye bir şey yok ki. Yani bakarsın internetten bugün çocuğun önüne koysan fıtı fıtı
1: öyle
5: yapılıyor.
1: O kadar basit bir şey değil bu. Hayır, sen yapabildiğin için.
5: O el lezzetinden bahsetmiyorum ya da...
1: Tamam onu dedim ben.
5: O el lezzetinden bahsetmiyorum. Hani yemek yapmak pratik bir şey aslında. Çok çabuk yapıyor
1: hayatım,
5: diyor ya.
1: Hayatım herkes dolma saramaz. Mümkün değil. Bak şimdi ha, benim böyle mesela ben şarkı söyleyememenin... Şarkı bana mesela skeçlerde şarkı söyleyemeyen adam rolü geliyor. Ben yapamıyorum onu. Beceremiyorum. Meltem yönetmen işte bozoflu. Oğlum bir şey kötü söyle diyor. Söyleyemiyorum. Bu senin bir yeteneğin ya. Bunu mesela dolma sarmak. Ben daha önce yedim mesela... Dolmayı böyle harbiden iki çatalla falan kaldırmalı. Yani ölmüş dolma yani. Saramazlar onu. Öyle pilavı mesela o şekilde herkes yapamaz. Tariften bak yap. Senin farklı bir yeteneğin var. Bence bunu kabul
5: et. Evet bu arada yaptığım şöyle çünkü keyif alarak yapıyorum. Kendim de güzel yemek yemeyi çok severim. Yani güzel. Lezzetli olsun.
0: O kadar zayıf ki o incecik yani böyle incecik çok
1: yok,
0: güzel.
1: Yok ya normal çok ince değil. Normal.
0: İncecik ya çok güzel yani tamam. İyi bir anlamda.
1: İyi iyi yani. Kilosu iyi çünkü... Şey, Şiva yemesine içmesine dikkat ediyor. Benim gibi değil.
0: Peki hangi işler sende evde ya da bir iş var mı? Ne bileyim.
1: Nasıl anlamadım.
0: Yatak toplamaktır.
1: Ha, ütü hangi yapmaktır, işler sende evde?
0: Ütü yapmaktır.
1: Şey, yere su falan peçeteyle onları silerim. Su görürsem yerde. Ondan sonra başka...
0: Yerde su nasıl görünüyor?
1: Evet. Yastıkları, mesela düştüyse yastık kaldırabilirim. O var. Televizyon kumandasını bir yere koyarım alıp. Çiçek mesela orta sehpa var böyle bir çiçek koyuyorlar ona. Ben kaldırıyorum kim koyuyor görmüyorum onu.
5: Öyle takıntıları var mesela.
1: Yahu televizyonu görmüyoruz. Çiçek böyle duruyor önümde. Çiçekle
5: hayır,
1: niye?
5: Hayır ne alakası var ya?
1: Nasıl ne alakası
5: hiç
1: var?
5: Hiç orada o televizyonun önünde
1: benim çiçekle
5: asla...
1: ne sorunum olabilir ya vazodaki çiçekle?
5: Senin, ya ben mesela dekoratif bir şeyler alıyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama onlara televizyonu... takıyor kafayı. Hı. Bu niye burada duruyor? O niye orada? Toydan bardağını mutfağa koy... götürmez ya. Ne iş yapıyorsun?
1: Ben...
5: Evet.
1: Sen var ya bir şey diyeceğim şimdi. Her akşam kim şey yapıyor?
5: Ay, tabakları şey yapıyor, getiriyor. Hayatım canım benim.
1: Bardağımı götürmem mi? Bütün bardakları ben götürüyorum ya her gün şeye.
5: O öyle bir şeye sinirleneceksin de alacaksın götüreceğim. Bunlar niye burada şimdi? Yani bir şey takacak bir şey bulamayınca bardak görüyor orada. Bu bardaklar niye burada? Ben de al götür o zaman mutfağa diyorum.
1: Ben çok
5: diyorum.
1: Düzenli bir adam bu arada. Böyle latife yapıyor da. Hakikaten çok düzenliyim.
0: Size de...
1: Hiç bırakmam öyle ortada bir şey.
5: Aa, yemin ediyorum bak.
0: Siz çok gülüyor musunuz evde?
1: Yok. Yani televizyonda bir şey varsa gülüyor. Birbirimize niye gülüyorsun? Deli
0: hayır canım ama eğlenceli tiplersiniz ya o açıdan
1: tabii,
0: dedim.
1: Şiva böyle bir şeyler yapıyor. Ben ona gülüyorum. Sana ben geçiyorum. Yok hayır niye gülüyorsun? Normal oturuyoruz. Tabii ki çok böyle şey değil. Konu gereği, iş gereği de eğlenceli.
0: Eğlenceli bir adam
5: çok eğlencelidir.
0: Çünkü.
5: Yani onun sadece kafasında bir sorun o an olmaması gerekiyor. Yani öyle olursa böyle köşesine çekilir bazen konuşmaz. Kendi halinde durur. Bakarım ben de bir yoklarım böyle. Heh, sinirliyse hiç yanaşmam o taraflara gider kendi kendime bir şey. Çünkü günün sonunda döner dolaşır beni bulur. Günah keçisi olabilirim diye.
0: Aslında matematik gibi değil mi bu ya?
5: Öyle.
0: Hani bakınca ve anlayınca tabii ve iki kere iki dört edince ona göre.
5: Aynen öyle zaten yani hayat başka türlü geçmez ki. Aynı çatı altında bir hayat yaşıyorsun. Artık birbirini... Tanıyor olman gerekiyor. Bazı anlara tölere ediyor olabilmek gerekiyor ikili ilişkilerde. Başka türlü olmaz ki o zaman sürekli birbirini yer durursun.
0: Şimdi sizin tanışma hikayeniz falan hep biliniyor. Anlattınız ettiniz ama sen o noktada sana gelip de işte o söylediğinde hani seninle bir seninle bir yuva kuracağız dediğinde. Sen ne dedin? Bu adam deli mi dedin mi?
5: Dedim. Bir ortak arkadaşımız var.
1: O da deli.
5: Ben de hani Toygan'la birebir o zamana kadar yüz yüze hiç gelmemiştim ben. Ama hep bahsini duyuyordum. Şöyle işte ortak çevremizden dolayı çok beni benzetiyorlardı Toygan'ın. İşte o da çok böyle teknolojik şeyler almayı çok severmiş. Ben de alışveriş yapmayı çok severim falan. Toygan'ın kız versiyonu diyorlardı bana hep.
1: Ben şimdi, bıraktım ama artık almıyorum.
5: Bir de Toygan'ın böyle çok esprili bir insan olduğundan falan çok bahsettikleri için ben de dedim herhalde yani şaka yapıyor. Böyle bir şey ciddiye nasıl alayım yani daha bismillah ilk kez karşıma çıkan adam biz seninle evleneceğiz biliyorsun demi deyince. Anlayamadım da böyle bir de şey de bir şeytan tüyü de var böyle bir sinir oluyorsun ama bir yandan da böyle bir hoşuma gidiyor. Gelsin set ediyorsun. Evet benimle ilgilenmesi de hoşuma gidiyordu. Ondan sonra çok keyifli bir insandı bu arada. Gerçekten yani o zaman dostluk olarak da çok hı-hı keyifli bir insandı. Baktım böyle artık bir aradayız, sürekli bir aradayız falan filan derken işte aşık olduk birbirimize.
0: Peki bu spontane yaşamayı sevmek, belirsizliği de gayet iyi idare edebilmek.
1: İşimiz
0: peki,
1: bu ama. Bizim...
0: Ya öyle mi? Ya, hani ama çok oyunculuk... İnsan belirli şeyi seviyor ya o yüzden buna tam
1: ama
0: tersi.
1: Ama bizim işte belirli bir şey yok ki. Mesela hı-hı set... Tarihi ne zaman başlayacak işte sinema çekeceğiz mesela atıyorum. Tarih belli değil. Belirsizliğe alışıyorsun. Alışınca da öyle yaşıyorsun işte mesela. Hani işte hadi gidelim 4 gün boşun hı-hı geliyor. Program geliyor haftalık program. O 4 gün tatile çıkıyorsun. Spontan oluyor da.
5: Biz biraz böyle yaşamayı da seviyoruz aslında.
0: Aslında güzel bir şey
5: çok
0: de.
5: Çok güzel bir şey.
0: Yani çünkü... 3 ay sonrayı çok hani hesaplayamamak.
5: Öyle. Bir de mesela Toygan da öyle değil, ben de öyle değilim. Yani böyle bu tarz şeylerde çok uzun planlar hı-hı yapmak bize göre değil. Yani aslında o anki şartlar neyi gerektirirse ve canımız o an ne isterse hani yapabilecek imkanlar hı-hı dahilinde hı-hı onu yapmak çok daha keyifli oluyor insan için. Çünkü diğer türlü böyle programlı, iş konusunda o da çok programlıdır. Ben de keza öyle. Ama böyle özel yaşantımız, tatilimiz vesaire böyle bazen sıkılırız, çıkar gideriz kendimiz 2 gün bir yere falan. Hani öyle anlık çok yaşarız. Allah'tan o konuda birbirimize çok benziyoruz.
0: Ama şey de ilginç hani bir şey diyelim ki ameliyata gireceksin. Allah göstermişsin.
1: Sağ ol böyle bir örnek verdin işte.
0: Hayır hayır o girene kadar sen bir röportajında buna benzer bir örnek vermişsin de onun için oradan girdim. Sana çalışırken şey... o girene kadar o anksiyete devam ediyor. Sonrasında diyorsun hani.
1: Evet ayak şeyin koptuğunda hı hı hı aşı tendonun koptuğunda mesela. Aşı tendonu kopar dikkat et dedikleri an benim için çok daha bir hı hı yıkım anı. Ama koptuktan sonra ameliyat falan hiç i̇şte umursamıyorum yani.
0: Yani hani hı burada bilinmezlikle gayet iyi anlaşıp öbür tarafta endişe et, ilginç. İşte. Bir de tabii eski sporculuk var.
1: Yani o tıpta kesin bir karşılığı vardır bunun bu psikolojide falan benim bu hissettiğim şeyleri.
0: O kadar
1: şeyleri
0: çok spor dalıyla da uğraşmışsın ki.
1: Çok yaptım evet spor da. Hmm. Mesela bu aralar yapamıyorum fırsat
0: okçuluk
1: olmuyor.
0: Okçuluk var ya içinde.
1: Okçuluk doğru ama çok profesyonel şekilde yapmadım öyle.
0: Olsun.
1: Ama attım. Yani, ok da attım.
0: Ok mesela basketbol okey yani onu biliyoruz
1: basketbol
0: zaten.
1: Basketbol zaten kendi ana branşımdı o.
0: Ama okçuluk hani niye okçuluk onu da merak ediyorum. Niye okçuluk?
1: Aslanım atıp da böyle atın üstünde gezmedik. Okçuluk attı yıllarca.
0: Hayır hayır ne ok taraf? Yani. Niye okçuluğa böyle yöneltiyor içten bir taraf?
1: Ok denk geldi attık efendim.
0: Denk geldi attık. Ha,
1: tabii gidip
0: öyle
1: de ok
0: yani
1: takımları alıp falan ben okçu olacağım falan diye. Bir metagazoz gibi falan böyle bir maceramız yok yani. Mete maşallah o sporun şeyi yani ekmek yiyorlar oradan artık. Ben spor olarak yapmadım okçuluğu. Birkaç yerde böyle amatör şekilde. Çünkü şeyde çok hoşuma gidiyor açıkçası. Malzemeler çok hoşuma gidiyor mesela. Ok malzemeleri çok şık malzemeler. Hiç atmayı bilmesem bile onları almak istiyordum. Hiçbir okum olmadı bugüne kadar ama birkaç kez öyle bir sürü attım yani.
4: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Çok heyecanlıyım.
15: Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum sizinle.
0: İnsanın boyu kadar, yani benim boyum kadar kitap böyle arkasında kaybolabiliyorum. Bu kadar kitabı yazmış olamaz insan.
16: Ben çok mükemmel biriyim.
0: Annem, annem, annem.
16: Evet Aslı.
0: Huzurlarınızda.
17: Şarkı beğenmiyorum.
16: Efendim?
17: Yapın da beğeneyim.
16: Yani çabuk beğenmem. Durum hiç iyi değil Aslı'cığım.
0: Kurt babaanne yiyordu çehuneti.
16: Sevmek böyle bir şey.
0: Kaç yaşında kaldınız? İnsan bilir ne yaşadın 30-30 yaşında.
18: Çok şakacısınız.
19: Evet, evet.
0: Çok bu şey yaptım. Heyecanlı anlatıyorum işte.
19: Evet, evet, dinliyoruz heyecanlı.
18: Çıtayı çok yükselttiniz.
0: Sen sağın gel. Seni yerim.
18: Rotamı Hollywood'a çevirdim.
0: İsim ver. Prada bella mi appare. Düştün mü kalkacaksın. Böyle de iddialıyız.
18: Çayılımdan öteye.
16: Ben sadece Aslı Şapak'tayım.
0: İşte bu kadar. Ay, hadi başlayalım mı?
16: Başlayalım.
0: Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?
16: Hayır etmiyorum. Of of. Burada ilk defa söylüyorum. Ben çok güzelim.
0: Çok tehlikelisiniz.
16: Haddini bil.
0: Ah bak kendine gel.
16: Sen kendine gel.
0: Ya hayat ne güzelmiş.
16: Tabii. Ben 50'den sonra fark ettim.
18: Turizm Bakanı olarak.
16: İtiraf edeyim.
0: Hadi et.
16: Şeker gibi bir adamım.
0: Hadi canım.
16: Bence.
0: Bodrum'da yazlık var mı hocam?
18: Çay çok güzel olmuş. Çay içtim bir şey.
16: Ben evde ağlamam.
0: Ne oldu sana?
18: Çıkar sordum.
0: Adam cillop ya. Fazıl Say ithaf etti bu kadına. Çok dürüst olacağım.
16: Bence aşkın bir zamanı var.
18: Çok güzel. Her şeyi beğenmemelisiniz.
17: Kötü adamı çok iyi oynarım yani.
0: Aslında sen değilsin seyirci.
18: Bazen bir musibet bin nasihatten daha iyi.
0: Ya sen babaanne dedem mi oldun sürekli bana?
20: Ölür böcün beri biraz daha sevsen.
16: Kaç yaşındaydık o? Ben kaç sene önce katıldım bu programa?
0: Koca iki kadın.
16: Gerçekten mi ya?
0: Biz ne yapmışız?
20: Yeniden başlasın, burada kalmasın.
16: Biz Ordu'dayken Toygan...
18: balığa sarmıştı bana.
16: Balık tutmaya merak saldı. Ondan sonra artık olta takımları, ne o işte bir sürü
18: şey anlatacağım, şey, balık. Özür dilerim. Şiva da yanımda beraber oturuyor, o da kitap okuyor. Ben de balık tutuyorum. Şiva dedi ki bari bana da bir tane şey, ben böyle kendime... Bir sürü paralar verip ayıp söylemesi şey almışım böyle yeni öğrenmişim. Hı-hı. Spin olta diye levrek yakalamaya çalışıyorum. Tabii yok mümkün değil. Şiva'ya da yavrum şey aldım. Çocuk oltası gibi böyle el oltası
16: plastik
18: aldım.
16: Plastik oltalar var ya
18: onun yuvarlak. Ucuna da böyle ekmek taktım. Sen de hadi oyalan diye falan.
0: Eyvah.
18: Şiva diyor ki buna bir şey vuruyor diyor. Ona bir çekiyoruz. Saçma sapan lüfer yakalıyor. Bir şey yakalıyor böyle. İnanılmaz balıklar ama. Ben kendi oltamı bıraktım bu sefer Şiva ver bana dedim falan. Onunla tutmaya çalıştım. Yok. Şeye gittik Marmaris'e. Oturuyoruz akşam. Ben yine... Ya yemek yerken mesela orada oturuyoruz yemek yeniyor falan. Ben diyorum ki balık şey yapacağım. Çok seviyorum. Yani oturduğum yerde bir de deniz kenarı bir yerde.

0: Kısmet. Kadar çupraya şey yaptım.
1: Demek ki şanslısın Şiva.
2: Çok şanslıyım.
0: E belli değil mi efendim?
1: Tam onu diyecektim. Balığın büyüğü burada.
2: Ben çok
0: köpek balığı.
1: Estağfurullah.
0: Canım o da balık.
2: Şanslıyımdır.
0: Maşallah. Çok
1: yani ne güzel bir şey bu.
2: Ya çünkü yani şansın da biraz insan kendinin yarattığını düşünüyorum. Yani iyi düşün, iyi şeyler gelsin hayatına. İyilik yap, iyilik bul. Şans da böyle bir şey. Yani aslında güzel enerji yaydığıma inanırım. Çünkü çok pozitif düşünürüm. İçimden kötülük geçmez kimseye karşı. Böyle olunca da evren bir şekilde seni ödüllendiriyor günün sonunda yani.
1: Öyle değil mi?
2: Bence öyle.
1: Eylemde de kötülük olmayacak. Şuna hani bu şu bana bunu yaptı ben de ona
2: ben
1: şunu yapayım.
2: Ben hiç düşünmem öyle. Yani içimden geçmez. Ay bu da böyle oldu o iyi oldu falan. Öyle bir insan değilim. Aksine mutlu olurum arkadaşlarımın işleriyle. Çünkü ne yazık ki etrafımızdaki çok insanda bunlara şahit olduğumuz için. Genelde artık çok üzülerek söylüyorum bunları. Yüzüne gülüp arkandan insanlar bir ton kötü şeyler de söyleyebiliyor. Samimiyetsizleştik artık. Genel olarak, toplum olarak, dünya olarak. O yüzden böyle iyi düşünen, iyilik dileyen çok az insan kaldı. Yapı meselesi aslında. İsteyerek sonradan kötü de olamıyorsun. Bir insanın içinde varsa bir şeyler elbette. Ben o yüzden her zaim şunu düşündüm. Çocukluğumdan beridir o içimdeki merhamet hiç eksilmedi. Böyle de olduğum için çok kendimi şanslı hissediyorum. Her daim çocuğuma da aynı inşallah o da öyle olsun. Çünkü babası da öyledir. Çok merhametli bir adamdır. O yüzden günün sonunda bir şekilde bunun mükafatını görüyorsun yani. Hani tabii ki bir iyilik yaparken bir şey bekleyerek yapmıyorsun elbette. Ama hani sen iyi düşündükçe iyi şeyler de senin hayatına geliyor. Bence en büyük şans bu.
1: Siz iyi düşünür müsünüz Toygan Beyciğim?
0: Tabii yani...
1: Umutlu bakar mısınız geleceğe?
0: Baktırılıyoruz tabii yani bazen düşünemiyorum haliyle. Ama işte Şiva sağ olsun orada işte beraber yaşamak, uyumluluk burada. Mesela aynı müziği dinlemeyebiliriz, aynı sporları yapmayabiliriz ama evdeki o kaosun içinde seni tutup çıkarabiliyorsa bence yol arkadaşlığı budur zaten. Diğerleri çok da önemli değil.
1: O zaman bir sitenin başında bir anne, diğer sitenin girişindeki diğer anne, ortada siz...
0: Öyle. Onun gibi oldu. Şu
1: bu köşe yaz köşesi.
0: Köşesi,
1: bu köşe kış köşesi. Çok mutlu olun.
0: Biz de sizin bu güler yüzünüzü gördüğümüz için hem kendimizi çok şanslı hem de sizi çok seviyoruz. Kendimizi şanslı hissedip sizi çok seviyoruz yani. Aslıcığım.
2: Gerçekten çok naif bir insansınız. İyi ki geldik.
0: Bitti mi? Boğa falan hiç bu kadar pet şişeler, boğalar. Ben burada bayağı bir şeyler yapacağız zannettim böyle.
1: Sen istersen boğa ile ilgili yapabilir misin?
0: Ne yapabiliriz mesela boğa ile ilgili?
1: İçinden ne gelirse.
0: Tamam kapatalım yayını ben boğa ile konuşacağım.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme sevgili İsmail Sevinç ve Emre Akın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Çok teşekkürler.
1: Biz de iyiyiz. Bakın son dakika haberleri güzel güzel gelmeye başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden bir açıklama var. Görüşmelerdeki konuların büyük bölümünde mutabakat sağlandığını söylüyor. İç değerlendirme sürecinde son aşamaya gelindiğini ifade ediyor. Çok güzel haber bu haberler. Dün akşamdan bu yana güzel haber akışı. Sabah bir Trump şöyle bir şey yaptı, bizi bir korkuttu ama anlaşılan o ki sonuca doğru kuvvetle yaklaşılıyor. Gerçekten bu savaş bizi perişan etti yani.
3: Çok direkten döndü değil mi böyle? Evet. Sürekli anlaşıyoruz falan, yok
1: evet, savaşıyoruz. İnşallah bu sefer olmaz ama öyle İran mi tarafına baktığımızda özellikle oradan evet gelen haber akışı bu sefer biraz daha değil makul. Doğru. O yüzden ben daha şey düşünüyorum bu sefer. Olumlu. Sonuca doğru gidiyoruz gibi düşünüyorum ama ondan önce dediğiniz çok doğru. Anlaştık, anlaşamadık. Bir gün ortalığı yok edeceğim, yıkacağım deyip ertesi gün bir ateşkes.
3: Yalan rüzgarı gibiydi sanki.
1: Gerçekten öyleydi. Her şeyi de etkiledi elbette ki ve bazı kalıcı etkileri de hiç şüphesiz olacak. Biz içeride enflasyonla mücadelemizi bizim sekteye uğrattı. Hedefleri uzaklaştırdı. Bugün Sayın Bakan'ın da açıklamaları vardı. 3-5 ay gecikmeyle devam ediyor dezenflasyon programı diye ama o tabii gecikmeler epeyce bir hasar yaratıyor hiç şüphesiz. Şimdi bugünkü başlıklarımızda neler var şöyle bir bakalım. Bir kere pazara gittim. Bu sene kiraz çok, çok şükür.
3: Evet.
1: Ama bu sene de bir yerde, başka bir yerde sorun var.
3: Nerede, limon mu?
1: Hayır. Hiç tahmin etmeyeceğiniz.
3: Patates, soğan.
1: Hayır.
3: Soğan.
1: Dolmalık biberde. Dolmalık biber yok.
3: Yok, doğru.
1: Ve olan da pahalı.
3: Doğru, geçemez.
1: Neden acaba? Dolmalık biber ekilmedi mi? Bu sorunun yanısını arıyorum ki çok severim dolma. Sever misiniz?
2: Tabii.
1: Biber dolması bayılırım yani. Aa yok. 2 haftadır pazara bakıyorum. Her şey bol bol. Güzel fiyatlar da ucuzlamış.
3: Ondan büyük sonra biberleri doldurmanızı ha tavsiye ederim.
1: Ne biber?
3: Daha iri biberleri doldurmanızı
1: evet
3: tavsiye ederim.
1: Evet, o köy biberleri var. Evet, onlar da olabilir, lezzetli olabilir. Düşünmedim değil onu
3: güzel
1: da.
3: Olur,
1: güzel olur. Kırmızı bu kapya biber dedikleri biberi de severim dolmasını. Fakat o da pahalı. O var. Hı.

0: Ama o da pahalı. Enteresan bir şekilde. Birazcık geçen haftaya göre düşmüş ama diyeceğim o ki dolmalık biberde sorun var. Niye ise bilmiyorum yani. Her zaman bol bol olan şey bu sene yok. Ama meyve işi, kiraz işi bu sene kiraza doyabiliriz
1: ya,
0: bence. Geçen senenin acısını çıkarın arkadaşlar. Çünkü kiraz bol ve uygun fiyatlı. Yani seçenek seçenek herkes kafasına göre koymuş fiyatları, onu anlıyorum. Ama en kralı pazarda böyle 250 liraya falandı pazarda. Ama tabii ya marketlerde bilmiyorum ne kadar ve güzel kirazdı. Havadisler böyle pazardan.
1: Çünkü ben limonu biraz yüksek buldum.
0: Limon iyiydi
1: limon
0: ya.
1: Bir ara düşmüştü ama
0: geçen
1: şimdi...
0: Geçen sene diyeyim, limon çok pahalıydı.
1: Evet, yine 150 bandına geldi yani benim gördüğüm.
0: Öyle mi?
1: Tabii bir ben... düşmüştü 70-80 falan
0: evet,
1: olmuştu.
0: Evet, ben öyle aldım galiba.
1: Ha, biraz daha yükseldi. Bir de herhalde yeni hasat bu patates, soğan.
0: Orada
1: 35-40 liraları buldu. Yani o da vatandaşın tabii çokça aldığı bir şey, soğan her yemeğe giriyor.
0: Tabii.
1: Bilmiyorum o nedendir, herhalde hasat mevsimi yeni.
0: Ne oldu, patatesler tarlalarda kalıyordu. Aha, bir sürü yani, evet. fazlaydı. Bilmiyorum, enteresan.
1: Orada bir şey var ama böyle yani pazar.
0: Emre sen de git pazara ya, şöyle bir dolan.
2: Gidiyorum Hande de.
0: Gidiyor
2: demek
0: musun?
2: Ki ben size kadar dikkatli bakmıyorum yani.
0: Biz İsmail Bey'le çok yakın takipteyiz.
1: Var, tabii.
0: Çok yakın takipteyiz. Takip etmeye de devam edeceğiz ama dolmalık biber sorununa bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü ben çok seviyorum. Neyse yine de aldım, seçtim, ettim bir şeyler. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi bu hafta yayınlandı. Haziran tahmini 1.36. Tabii Temmuz geliyor. Dolayısıyla emekli aylıkları
1: tekrar
0: için
1: gündem, evet.
0: Tekrar gündem, ziller çalmaya başlandı. Şimdi bir takım mecralarda bu emekli ve ücretlilere yönelik bir takım beyanlar vardı. Ama onlar yalanlandı bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Bir kere neydi onlar? Onları da hatırlatalım.
1: Evet.
0: İzleyicilerimiz bilgilensinler. Hani bu yalanlanan beyanları. Bir de tabii bilmiyorum sizin bilginiz var mı? Temmuz'a ek hazırlık bir şeyler hiç duydunuz mu?
1: Yani evet, yani ne var diye bakalım önce.
0: Bakalım.
1: Şimdi tabii Maliye Bakanlığı'nın bir açıklaması, bakanın bir açıklaması aslında birkaç medyada böyle çok daha okunur. Takip edilen medyada çıktı. İşte EYT'nin maliyeti üzerinde 1.8 milyar oldu. Yani bu yani yüksek bir maliyeti oldu. Bir taraftan işte milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda milletvekillerinin talepleri üzerine yani emekli aylıkları ve ücretlerin artışına yönelik 1.8 milyar EYT maliyeti var. Demek yani bir şey yapamayız ya da 40 dolardı başlangıçta en düşük emekli aylığı, biz 400 dolara çıkardık. Nevinden açıklamalar yansımıştı. Yani şu an bir şey yapamayız anlamına geliyordu bu açıklamalar. Tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda böyle bir şey olmadığını, bakanın evet görüştüğünü bazı milletvekilleriyle ama böyle basın açık ya böyle bir görüşmede yapılmadığını, böyle bir konuşma da olmadığını söyledi ve yalanladı. Tabii böyle bir konuşma olmadığını yalanlayınca acaba böyle bir çalışma var mı? Yani güzel haberler mi var acaba? Ya yani çünkü buradaki haberler olumsuzdu yani. Yani hani böyle çok da yeni bir şey yoktu. Bir haberler var mı diye baktığımızda da aslında çok da bir haber akışı yok. Tabii burada beklenti var mı? Beklenti var. Şimdi tabii merkez geçen hafta işte burada ne açıklandı? TÜFE açıklandı. TÜFE açıklanınca 1.71 gerçekleşti. 16.6 emekli aylıklarındaki artışın 16.6 olacağı SSK Bağkur. O kesinleşmiş oldu. Bir ay Haziran ayını bekliyorduk. Haziran'daki beklenti de işte Merkez Bankası'nın katılımcı anketinde neydi? 1.51'di zannedersem. O da bu hafta yani bugün itibariyle 1.36'ya geriledi. Yani 1.36 daha ankete katılanlar 1.36 olacağını söyledi. Biraz daha düşürdü seviyeyi. Tabii böyle olunca ne oluyor? Eğer bu anketteki gibi çıkarsa emekli aylıkları ne olacak? Yani anket doğru çıkarsa, son ay doğru tahmin edilmişse 18-19. Yani 18.2 diyelim. Emekli SSK Bağkur aylıkları oluyor. 14'e yakında 13.90'larda da memur aylıkları artmış oluyor. Tabii eğer biraz daha kıpırdanırsa yani 1.5'ları bulursa da 18.39'lara çıkıyor. Yani anlaşılan o ki 18 ile 18.50 arasında bir gerçekleşme olacak bu emekli aylıklarıyla ilgili. Tabii emekli aylıkları derken en çok değerlendirilen de en düşük emekli aylığı. Neden böyle düşünüyoruz onu da bilemiyorum ama öyle bir algı var. En düşük emekli aylığı ne olacak sorusu yani. Türkiye'de doğru 4-4,5 milyon kişi bunu alıyor ama emeklilerin sadece 1/4'ü bunu alıyor. Aslında diğer emekliler en düşük emekli aylığını almıyor. Ama hep ona kilitleniyoruz, ne olacak en düşük emekli aylığı diye. Tabii oradaki hareket aslında doğrudan da hani şey etkilese, diğer emekli aylıklarını da etkilese oransal olarak öyle bir şey de yok. Çok serbest belirleniyor.
0: Peki.
1: Çoğu zaman emekli maaşı artışı gibi ama geçen dönem mesela bir önceki dönem emekli SSK Bağkur aylıklarından 4 puan fazla artırılmıştı. Çoğu zaman biraz daha fazla ve eşit olarak yükselmesi en düşük emekli aylığının gitgide en düşük emekli aylığının kapsamını artırdı. Öyle bir hale geldi ki belki bundan 10 sene sonra bir hesabım vardı. Yarısından fazla insan en düşük emekli aylığı alacaktı. Evet. Çünkü oradaki artış daha yüksek oranda, diğeri daha düşük kaldıkça bu buna sebep oluyor. Tabii insanlar, bence en düşük emekli aylığı dışındaki insanlar kendilerine de aynı oranlarda kök aylıklarına yapılan artışlar kadar artışı bekliyorlar. Bunu ancak seyyanen zamla mümkün olabiliyor.
0: Evet.
1: Bir yapılabilecek, bütün aylıklara yapılacak seyyanen bir zam, bütün emekli aylıklarına aslında nispeten bir dengeleme hareketi olacak. Bu seyyanen zamın örneğini biz memurlarımızda gördük. 22.500 lira bu ay itibariyle de, Temmuz itibariyle 25.000 lirayı buluyor. Hı hı. O seyyanen zamın memur maaşlarımıza etkisi. O olmasaydı düşünün 64.000 lira olan memur maaşı şu an 40.000 liraydı. Memurumuz 40.000 lira aldığını hayal ederse hiçbir şey alamadığını görecek. Yani çok az şey satın alabileceğini. Şu an 64 bin lirayla da ne yapıyor? O da yani çok zorlanıyor. Şimdi bir kere emekli aylıklarına önemli bir artış yapmamız gerekiyor bizim. Yani 20 bin lira artık, yani işte pazar dediniz, pazara gittiğim zaman ben 3500-4 bin lira para harcıyorum.
0: Evet,
1: yani çok da böyle hani 4 bin lira. Ya pazar parası dedim, evet pazar parası. Ama sadece bizim pazarımız yok ki, pazar hiçbir şey yani. Temel gıda ihtiyaçları var, ev var, konut var, ulaşım var, çocuk var, yani kira var. Şimdi bunları kattığınız zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Tabii emekli peki nasıl yaşıyor diye ben şöyle bir baktığımda, Anadolu'daki emeklide şöyle bir şey var. Daha önce aldıkları evler falan var mesela.
0: Evet, evet.
1: Bir şekilde geçimini, fiyatlar da o kadar yüksek değil, sağlıyor. Yani ama eğer orada da bir evde bir kirada bir kırılma varsa, yani mesela kirada falan oturuyorsa o da perişan durumda, evet. Nerede olursa olsun. Hı. Ama büyük şehirlerde ne olursa olsun, yani evi de olsa, büyük şehirlerde biraz daha fiyatlar daha yüksek. Yani öğrenci okutuyor, bundan ne yapıyor? Orada çok zorlanıyor. Yani insanların da belki %70'i büyük şehirlerde yaşıyor. Yani emekliye bakarken de böyle bakmak gerekiyor. Biraz algımızı değiştirelim. Peki bu umut verdi mi? Bir düzenleme olacağını zannetmiyorum. Peki en düşük emekli aylığı ne olur sorusu var. En düşük emekli aylığı da muhtemelen bu %18-18,5 diyoruz ya, 23.500 ile 24.000 arasında bir rakamda şekillenecek gibi. 100 lira fazla, 100 lira eksik olacak. Böyle bir durumda şekillenecek görünüyor en düşük emekli aylığı. Ama seyyanen zam beklentisi ya da bir dengeleme olacak mı? Yani memur mesela 14 alırken işçi bu sefer 18 alıyor. Bir dengeleme olacak mı? Onu da zannetmiyorum ama en düşük emekli aylığı ile ilgili bir yasal düzenlemenin ben olacağını %90 meclise geleceğini, bu rutinde geliyor. Ama o da şöyle düşünün, yani 2019'da 1000 lira olan şey şimdi 20 bin lira ama yine anlamsız.
0: Evet.
1: Yani anlamsız derken elbette bir anlamı var ama az bir anlamı var. Yani bizim artık bu parametreleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunlarla oynamamız gerekiyor. Ama Maliye Bakanı böyle bir açıklama yapmadığını söyledi.
0: Peki.
1: Biz de umut ediyoruz ki böyle bir çalışma, iyi bir, olumlu bir çalışma ortaya çıkar da emeklilerin yüzü güler. Böyle umudumuz
0: evet,
1: hep var.
0: Her seferinde bunu umut ediyoruz ama bugüne kadar olmadı. Göreceğiz bakalım ama emekli vatandaşlarımızın, sadece emekli maaşıyla yaşamaya çalışan vatandaşlarımızın tabii işi çok zor bu dönemde. Allah kolaylık versin gerçekten. Şimdi Emrah'cığım, popüler konuyla başlayalım. Önemli vergi tarafında başlıklar var ama bu hafta biz bu BYD'nin vazgeçtiği yatırımı konuştuk.
1: Evet.
0: Askıya aldık diye açıklama yaptılar. Manisa'da yapacaklardı. Manisa'da yani

0: Bilmiyorum Manisalılar alınmayın ama bir orada da bir şey var yani. Önce de Volkswagen'in yatırımı olacak da olmadı. B7 olacak da olmadı. Bir türlü kısmet olmuyor Manisa'ya bu yatırım. Ama tabii biz bütün hafta tartıştık işte iyi mi oldu, kötü mü oldu? Neden Türkiye'yi tercih etmediler? Şimdi işte Avrupa'daki yatırımlarını önemsiyorlarmış vesaire diye. Tabii birçok nedeni olabilir şirketlerin kendi stratejileri doğrultusunda ama yani akla tabii bu teşvik sistemimizin doğrudan yatırımcıya sağladığımız faydaların durumu da geldi. Acaba orası yetersiz mi kaldı diye sorguladığımız başlıklardan bir tanesi bu. Ne diyorsun, nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum.
1: Hani 2012 yılında biz bir yeni teşvik sistemi tanıttık. 2012 yılının Haziran ayında 2012-9305 sayılı kararnameyle. Sonra bunu geçen sene Mayıs ayında yeniledik. Yeni bir teşvik sistemi getirdik. Aslında teşvik sisteminin vaat ettiği birçok şey var. Ama teşvik sisteminin vaat ettiği şeylerin çoğu bizim teşvik modellerimizde aslında vergi tabanlı teşvikler. Vergi tabanlı teşvikler de uluslararası yatırımcının ilgisini son tahlilde en önce çeken şeyler değil. Niye? Çünkü uluslararası yatırımcı genellikle faiz ve vergi öncesi kâra bakıyor bir şirketin performansını değerlendirirken. Yani vergi onun altında kalan bir kalem ve sadece uyum açısından önemli. Yani uyum sağlamak, yasalara uymak uluslararası yatırımcı için önemli. Ama vergi bir planlama aracı olmaktan birazcık çıkıyor teşvikler açısından. Şimdi biz teşviklerde birazcık rotayı oraya çevirmeye başladık. Artık daha çok bu faiz ve vergi öncesi kar dediğimiz, EBITDA dediğimiz kavrama yönelik teşvikler vermeye başlıyoruz. Bunlar neler? Operasyonel maliyetler. İşte faiz desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, kira yardımı, ne bileyim bazen hibe, bazı yatırımlar için, yatırım yeri tahsisi gibi konular birazcık daha teşvik sistemimizde özellikle uluslararası yatırımcının bu konudaki yönlendirmeleriyle artmaya başladı. O konuda sanayi ve özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla Maliye Bakanlığı birazcık bu konunun önemini artık birazcık daha görüp mevzuata yansımaya başladılar diyebiliriz. Ama birinci eksikliğimiz bu. Biz bütün teşvikleri maalesef dipte kalan parayla analiz ediyoruz. Dolayısıyla her şey bizde vergiye odaklanıyor. Yani bizim yatırımcımız, kendi yatırımcımız her şeyden önce vergiye bakıyor. Dünyada bu böyle değil. Bu önemli şeylerden birisi. Mesela burada da başka bir örnek daha vereyim. Biz ARGE merkezlerine teşvik veriyoruz. ARGE merkezlerine verdiğimiz temel teşvik şu anda. ARGE merkezi için yaptığınız harcamaların bir katı kadar daha kurumlar vergisi matrağından indiriyorsunuz. Evet. En temelini anlatıyorum. Yani personel ilişkin SGK ve gelir vergisi teşvikleri var ama temelde 100 lira harcadınız. 100 lira harcamanızın üzerine bir 100 lira daha koyuyorsunuz. Kurumlar vergisi matrağınızdan 200 lira indiriyorsunuz. Bu hiçbir uluslararası yatırımcının ilgisini çekmiyor. Çünkü dediğim gibi gene EBITDA'nın altına, yani faiz ve vergi öncesi karın altına gidiyor. Dolayısıyla modelimizi birazcık buraya kaydırmamız lazım. Otomotiv bizim için çok önemli hayati sektörlerden birisi. Bizim temel makinalarımızdan, lokomotiflerimizden birisi. İhracat tarafında da hem ana sanayi hem yan sanayi olarak. Tabii BYD'nin Türkiye'ye gelecek olması bizim yan sanayimiz için çok kritik bir konuydu. Aşağı yukarı 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyorduk. Dolayısıyla hem Türkiye'nin iç pazarı için hem de Avrupa Birliği bölgesi için önemli bir yatırım olacaktı. Çünkü bizim yan sanayimiz genellikle daha konvansiyonel araçlara, konvansiyonel üretim sistemlerine adapteydi. Ama BYD'nin Türkiye'de yapacağı yatırımla birlikte aslında bizim yan sanayimizin dönüşümüne de başlamış olacaktık. Çünkü artık biliyorsun full elektrikli veya hibrit dediğimiz araçlar, ki Türkiye'de hibrit bu arada üretiliyor, üretilmiyor değil, üreten firmalarımız var. Yerli hibrit üretiyoruz. Ama dünyanın önemli oyuncularından birisinin de Türkiye'de böyle 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacak olması oldukça önemliydi. Bunun dediğim gibi olumlu taraflarından, olumsuz taraflarından birisi bu yatırımın tabii bu. İkincisi özellikle istihdam ve tedarik zinciri açısından da büyük bir kayıp aslında bizim için. Çünkü Manisa bölgesi hakikaten kritik bir bölge. Çünkü limanlara çok yakın. Aslında o anlamda bakarsanız deniz yolu açısından Avrupa'ya en yakın destinasyonlardan birisi. Dolayısıyla o bölgedeki istihdam ve tedarik zinciri açısından da büyük bir kayıp yaşadık. Lojistik şirketlerimiz bu işten çok önemli kazanımlar elde edeceklerdi. Birçok yeni istihdam, ki aşağı yukarı 20-30 bin kişiye bahsediliyor. Yani dolaylı olarak senede 150 bin araç üretilmesinden bahsediliyordu. Dolayısıyla bu da bizim için bir kayıp. Ama bir taraftan da bakarsak tabii Türkiye'deki diğer markalar ve bizim milli markamız TOG için de aslında bir açıdan bir avantaj da yaratmış oldu. Çünkü biz bu firmaya Türkiye'ye giriş aşamasında önemli bir vergisel teşvik sağladık. Çin menşeli araçlara uyguladığımız vergiyi bu araçlara uygulamadık. Orada %40'lık bir vergi var. O %40

0: dakika buraya uygulamadığımız için tabii pazarda ciddi bir rekabet yaratmış oldu. Dolayısıyla TOG ve diğer elektrikli araçlar için piyasadaki bu açıdan bakarsak olumlu görebiliriz. Ama anlaşılan o ki Türkiye ile ilgili bu yatırım planı askıya alınmış. Sanayi Bakanlığı'nda bir açıklaması oldu. Verdiğimiz teşviklerle ilgili sorun yok. Gerekli teminatlar elimizde. Gerekli işlemleri yapacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin mali bir kaybı yoktur diyor. Ama ben Türkiye'nin mali kaybından daha çok ekonomik kaybına ve yan sanayinin kaybına bakıyorum. Bu tip yatırımları Türkiye'ye çekmemiz lazım. Biz doğrudan yabancı sermaye konusunda işte biraz sonra geçtiğimiz haftalarda da sürekli konuştuğumuz şu 7582 sayılı yasayla artık yeni hayatımıza giren düzenlemelere bakarsak bütün amacımız zaten doğrudan yabancı yatırım çekmek. Bu bağlamda tabii bir otomotiv yatırımının böyle 1-1,5 milyar dolarlık bir yatırımla Türkiye'ye girmesi kritik olacaktı. Ama üzücü, umarız başka yatırımcıları Türkiye'ye çekeriz. Çünkü Türkiye hala önemli bir destinasyon, önemli bir yan sanayimiz var, nitelikli ve kalifiye iş gücümüz var. Yani bizim Doğu Avrupa'ya bu kadar rahat iş kaybetmeyen bir ülke olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Üzücü dediğim gibi bir taraftan da ama umarım daha iyisi olur.
1: İstihdam açısından da üzücü. Yani zaten sanayinin genelinde bir problem olduğunu biliyoruz. Otomotiv çok kuvvetli. Böyle bir yatırım istihdam piyasasına da çok güzel bir ivme getirebilirdi.
2: Başlı başına kendisi belki 10 bin kişi çalıştıracaktı. Yani etkilediği sektörlerle birlikte gerçekten önemli bir istihdamdı ama olmadı. Bir sürü vergi teşviği verildi gerçekten. O teşviklerden dolayı B'de çok sattı yani. Çok sattı. Mesela Togo'nun şey rakibiydi, o satamadı mesela. Bizim yerli otomobilimiz satamadı.
1: Yanlışsam kusura bakmayın 45 bin araç mı getiriyorlarmış haftada? Öyle bir müthiş bir rakam yani.
2: Tabii çok evet. İyi, çok uygundu fiyatları çünkü. Vergiden sonra demek ki ciddi bir düşüş yaşadı. Şimdi onu tok telafi etmeye çalışacak demek ki o zararını.
1: Bakalım. Bir reklam arasına gidelim mi? Müsaadenizle kısa bir reklamımız var. Sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Evet, şimdi BYD'yi konuştuk. Devam edelim. Biraz daha vergi, iyice vergi şeyinin dibine girelim. 7582 sayılı kanun. Ben çok iyi bilirim bu kanunları. Çünkü Evren bana gönderiyor, bak kanunun adı bu halde diye okuyorum ben de. Ya, gerçekten sizin işiniz de zor ya. Bunların hepsini bilmek müthiş zor bir iş yani. Bir de sürekli yenileri geliyor.
1: Ama şöyle düşünelim, yani birazcık uyanık danışmanlar sallasalar da kimse bilmiyor numarayı zaten.
0: O da doğru. Evet.
1: Sadece yani kendi meslektaşları belki.
0: 7582 sayılı kanun. Bu kanunla şartları iyileştirilen kesinleşmiş kamu alacaklarının tecili için bazı ek iyileştirmeler geliyor gibi.
1: Evet.
0: Geliyor mu? Neler geliyor?
1: Büyük ihtimalle geliyor Hande. Biz zaten hatırlıyorsan çok uzun bir süredir yapılandırma konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Diyoruz ki mükellefler zor durumda. Sadece mükellefler değil, idari para cezası kesilen kişiler, şahıslar da zor durumda.
0: Bunun Türkçe meali vergi affı geliyor muydu? Ama evet, o tabii doğru bir şey olmuyor yani. Evet. Yanlış bir şey aslında, o yapılandırmadan evet bahsediyoruz. Evet. Hani vermesen git vergini denmiyor orada ama halk arasında o aslında konuştuğumuz evet şey biraz.
1: Bunu hep tartıştık. Mükellefler, işte esnaflar, küçük ve orta boy işletmeler, KOBİ'ler hep bunu dillendiriyorlar. Dillendirmeye devam ediyorlar. Hatırlarsan bu 7582 sayılı kanun aslında bir paket olarak geldi. Bu Körfez'deki yatırımları nasıl çekeriz kanunu. İçerisinde çok önemli düzenlemeler var.
0: Doğru.
1: Haftalarca tartıştık.
0: Evet.
1: Bir tanesi de hatırlarsan 6083 sayılı kanunumuz var bizim. Amme alacakların tahsil usulü kanun. Oradaki tecil süresini uzatıyordu 36 aydan 72 aya. Teminatsız tecil edilebilecek borç tutarında 250 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyordu. Hatırlarsan ben sana yayınımızın birisinde Hazine ve Maliye Bakanımız burada aslında yeni bir af yok mesajı evet veriyor. Bunu böyle algılaması lazım mükelleflerin,
0: evet,
1: dinleyicilerimizin demiştim. Şimdi o kanunun içerisinde verilen bir yetki vardı. Biz şeyi arttırdık Hande, 1 milyon liraya çıkardık teminatsız tecil edilebilecek borcu.
0: Peki.
1: 36 ayı 72 aya çıkarttık. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var bu kanunun uygulaması ile ilişkili. Bu konuda bazı çalışmalar yapıldı. Kamuoyuna artık birazcık duyuldu, kamuoyuna mal oldu diyelim. Dolayısıyla duyuyoruz ki, tabii kesin olması için düzenlemelerin çıkmasını ve görmemiz lazım ama Hazine ve Maliye Bakanımızın bu yolda atacağı bir adım çok olumlu olur, onu da söyleyelim. Bu 1 milyon lirayı 10 milyon liraya çıkartıyor Hazine ve Maliye Bakanlığımız. Yani 10 milyon liraya kadar olan bu tip kesinleşmiş kamu alacakları için tecil imkanı olacak. Kanundaki hakkı, rakamı arttırma yetkisi var. Bunun dışında da hep hatırlarsan şikayet ettiğimiz yapılandırma ile tecilin arasındaki fark dediğimiz zaman eleştirdiğimiz konulardan birisi faizdi.
0: Evet.
1: Bizim tecil faizimiz şu an %39. %39 da enflasyonun bile üzerinde. Enflasyon şu an %32-%33 dersek tecil faizimiz enflasyonun bile çok üzerinde. Orada da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daha düşük bir faiz oranı tespit etmesi yönünde bir duyum var. Bu faiz oranının %29, %28 veya %30 civarında bir faiz olacağı söyleniyor. Dolayısıyla aslında bu bir mini yapılandırma olacak 6183 sayılı kanunun içerisinde yapılacak adımlarla birlikte. Dolayısıyla 10 milyon TL'nin altında bir kesinleşmiş kamu alacağınız varsa bunlar neler olabilir? Gelir vergisi, kurumlar vergisi, harç, trafik para cezası, belediyelerin kestiği ecir misil cezaları veya Milli Emlak Müdürlüklerinin kestiği ecir misil cezaları, adli para cezaları, öğrenim kredisi borçları, hepsi bu düzenleme çerçevesinde 36 aydan 72 aya kadar tecil edilecek. Sadece KDV ve BSM ve borcu varsa onlar maksimum 12 ay tecil edilebiliyor zaten. Dolayısıyla bu kritik. Bir tek şeyi de belirtelim. Özel tüketim vergisi ve geçici vergi bu kapsamda değil. Bunlar için bir tecil mekanizması öngörülmüyor. Dolayısıyla 6083 sayılı kanunun içindeki maddede ana değişiklikleri yaptıktan sonra 7582 sayılı kanunla Maliye Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı yetkisi kullanılarak bir mini yapılandırma modeli getirildiğini söyleyebiliriz. Eğer faiz ve teminatsız tecil edilebilecek tutar arttırılırsa 10 milyon TL'ye bu birçok mükellefin bu imkandan yararlanmasını sağlar. Burada şeyi de söyleyelim, kademeli bir yararlanma var. Vergi dairesi müdürünün bir yetki sınırı var. Defterdarlığın bir yetki sınırı var. Onun üzerindeki rakam da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, yani dolayısıyla aslında Gelir Dairesi Başkanlığı'nın alanına giriyor. Tabii bu aflarda olduğu gibi, yapılandırmalarda olduğu gibi otomatik devreye giren bir şey değil. Bazı formları dolduruyorsunuz. O formlarda bazı oranlar, işte likitte oranı gibi, cari oran gibi oranlarınız. Çünkü zorda olmanız lazım tecil için.
0: Evet.
1: Tabii af kanunları böyle bir şeyi dikkate almıyor. Kesinleşmiş bir kalma alacağım varsa şu şekliyle ben bunu yapılandırıyorum, faizi evet bu. işte taksit sayısı bu diyor ve geçiyor orada. Ama burada bir zorda olma şartı var. Dolayısıyla o kanunlar kadar rahat yararlanamayacak bir imkan. Ama yine de atılacak adımlar birçok mükellefi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz hani çıktığı zaman tekrar değerlendiririz. Ama evet, büyük ihtimalle bu geliyor yani bu haliyle.
0: Peki daha doğrusu sanki gibi görünüyor. Yani çünkü zorda olan özellikle işletmeler için ki var yani nakit akışında ne kadar zorluk olduğunu biliyoruz, son dönemde konuşuluyor. Hani böyle bir kolaylık ve rahatlık.
1: Kesinlikle.
0: Yani tam adrese yönelik daha da iyi olmuş bence.
2: Şimdi aslında evet çok konuştuk bunu. Ama benim şaşırdığım şu oluyor. 50 bin lira 250'ye çıkartıyoruz.
1: Evet.
2: Bir sene sonra, bir sene geçmeden 1 milyona, sonra da 10 milyona. Ta 50 bin, 250 bin olurken de 250 bin çok düşük dedik ya. Evet. Yani 250 bin kimseyi kurtarmaz. Teminatsız sizin 250 bin borcunuz varsa taksitlendirebiliyorsunuz. Şimdi işverende teminat sorunu var. Yani temiz üzerinde böyle teminat gösterip de taksitlendireceği bir gayrimenkulü menkulü yok. Şimdi 250 bin, herkesin borcu 250 binin üzerinde. Yani 250 bin kurtarmadı ve bir sene içinde, bakın bir sene içinde 50 bin lira kaç oluyor? 10 milyon liralara çıkıyor. 200 katına çıkıyor. Bunu biraz öngörebilmemiz lazım. Yani bunu baştan çıkartırken, bir kere çıkartın, bu para bir değerli değil zaten yani. Ama şöyle oluyor, bunu çıkartıyoruz, bakıyoruz iş görmüyor. Kimse gelmiyor bize.
0: Evet.
2: Yani taksitlendirme için az kişi geliyor, o zaman iş görmedi diyoruz. O zaman demek ki bu değilmiş diyoruz ama bunu görebilmemiz lazım. İkincisi çok doğru. Mesela 10 milyona çıkartılıyor. Evet, biraz ihtiyaç görür. Faiz, çok yüksek faizi var. Evet. %39. Şimdi %39 şu demek. SGK borçları da bu kapsamda. 20 milyon lira borcunuz var. Siz bunu 44 milyon lira olarak 72 aya böldürüyorsunuz yaklaşık.
0: Evet.
2: Yani bugün konut kredisi finansmanından daha da pahalı. Şimdi böyle bir şey de insanlara uzak geliyor. Doğru ihtiyacı var, neyi var? İşte diyor ki borcumu ödemem lazım ki SGK teşviklerinden yararlanayım. Borcumu ödeyeyim ki asgari ücret desteğinden yararlanayım. Ya da taksitlendireyim ki, taksitlendirdiğiniz zaman da çünkü asgari ücret desteği alıyorsunuz, evet, yararlanıyorsunuz. Teşviklerden yararlanıyorsunuz. Böyle bir eğer hesapların üzerinde bloke varsa bunları kaldırabiliyorsunuz belli bir limitte. Şimdi onun için bunu kolaylaştırmanız gerekiyor. İşte Emrah'ın dedi %29'a düşerse bir nebze gelen olabilir. Ama o bile hani piyasa faizine yakın yani. Hani %39'un tecildeki karşılığı yaklaşık 2.1 katı kadar 72 aya böldürürseniz zorluk durumuna göre para ödüyorsunuz. Bunu da herkes ödeyemiyor. Yani bunu çıkaracaksak bence daha böyle etraflıca, tamam yapılandırma çıkarmıyoruz ama bunu çıkarırken de bence baştan daha iyi düşünmemiz lazım. Bu para ne değerde? Milletin borcu ne kadar?
0: Evet.
2: Biraz daha bence hesap etmemiz lazım. Çünkü sürekli değiştiriyoruz. Yani ilave ediyoruz. 50 olmadı 250, 250 olmadı 1 milyon, 1 milyon olmadı 10 milyon, 10 milyon olmadı 100 milyon mu olacak? Yani bunu biz bir plan dairesinde mevcut borçlara bakıp biraz daha çalışmak gerekiyor. Evet, ya
0: yapmadan.
2: Böyle pat pat kan hızlı hızlı geçiyor. Ama o da iş görmüyor yani.
0: Evet, çok haklısınız. Çok önemli bir not düşmüş oldunuz. Çünkü bu şekliyle bile yani zaten yüksek olan faiz kısmı zorluyor olacak. Ama yine de öbür türlüsünde
2: yani
0: daha iyi ve çözüm olacak. Ama dediğiniz gibi yani Türkiye'de benim de burada yaptığım programlarda ve konuştuğum hem siz kıymetli konuklarımla hem de işte iş dünyasından temsilcilerle çok zorda olan şirketlerimiz var. Özellikle reel sektör tarafında. Yani bu sadece o şirketlerin sahipleri için değil, Türkiye ekonomisi için çok sıkıntı. Gençlerimiz için sıkıntı. Çünkü özellikle sanayi istihdam yaratan bir alan vesaire vesaire. Evet, peki. Şimdi bu part-time kısmi çalışma konusu var İsmail Bey.
2: Arada böyle
0: emekli
2: bir
0: aylığını üzerinde ne kadar etkisi var?
2: Etkiliyor mu?
0: Etkiliyor mu?
2: Şimdi insanlar genelde bu tarz sorular çok soruyor. Yani
0: evet,
2: böyle bir matematik yapıyor kendi içinde. Yani

0: Ne kadar prim ödersem ara ara ben böyle bilgiler veriyorum. Hı-hı. Bunu da bir başlık için.
1: Tamam, iyi yapmışsınız.
0: Yani mesela kısmi çalışsam diyor, mesela şu sorular geliyor. Emekliliğini, prim ödeme gün sayısını doldurmuş kişi.
1: Peki.
0: Ama çalışmaya devam ediyor tabii. Çalışma hayatı devam ediyor. Diyor ki çalışırken bana tabii şöyle alternatifler oluyor. Mesela 15 gün çalış, prim esas kazancını iki katı verebiliyor. Yani 30 gün çalışmayla işveren maliyeti değişmiyor. 30 gün çalışıp 100 bin lira üzerinden göstereceğini, 15 gün çalış 200 bin lira üzerinden göstereyim. Üzerinden gösterme yok tabii. Fiili çalışmak gerekiyor. Hı hı. Ama piyasada bu tarz sonuçta beni 15 gün kısmi çalışma istihdam sözleşmesi yapalım. Bunu da hani dosyamıza ekleriz. Sen 15 gün çalışırsın veya belli saatlerde çalışırsın. İki kat ücret üzerinden gösteririz. Emekli maaşını daha mı çok etkiliyor? Hı. Yoksa 30 gün üzerinden gösterelim. Onun yarısı kadar prim gösterelim. Yani aslında işveren maliyet anlamında aynısı oluyor.
1: Bunu çalışana bir yan hak gibi o zaman sunuyorlar öyle
0: sunmuyorlar
1: mi?
0: Sunmuyorlar da soruyorlar. Belki şimdi biz sunuyoruz.
1: Peki.
0: Yani belki şimdi sunuyoruz derken şöyle yani. Geliyor da nadiren aslında şey biz şey bir nokta böyle kaçak bir nokta yani. Hı. Şimdi ben de bir hesaplayayım dedim. Gerçekten burada bir şey var mı insanların odaklandığı bu noktada? Evet yani aynı statüde olup mesela ikisi de 5400 günlüğü doldurmuş.
1: Peki.
0: 65 yaşına gelmiş. 2010'da işe girmiş. Biri 1000 gün çalışmayı tercih ediyor ve prim esas kazancın iki katını ödüyor. Diğeri 2000 gün çalışıp onun yarısı kadar prim ödüyor. Aslında daha uzun süre çalışan mı daha çok para emekli maaşı elde edecek? Yoksa daha kısa çalışıp aynı prim ödeyen kişi mi?
1: Ama bu çok basit bir yanıt yani. Sonuçta primlerden olmuyor mu o iş?
0: Primlerden de oluyor, süreden de oluyor.
1: Bence kısa çalışan daha çok prim ödeyen ne katkısı?
0: Ama kısa çalışmış ama kısa çalışıyor.
1: Ama zaten doldurmadı mı gününü?
0: Gün hesabı yapılıyor orada. He. Yine de onların da katkısı oluyor. Günlük prim esas kazanca indirgenip yapılıyor.
1: Peki ne
0: burada kısa çalışan mesela biri 20.800 lira alıyor benzer bir hesapta. Diğeri 22.800 lira alıyor yaklaşık. Yani 2000 lira avantajlı oluyor. Yani bu neyi teşvik ediyor ama? Daha az çalışmayı bir de anlamda da teşvik ediyor. Yani daha kısa süre sigortalı görün, çalış. Daha yüksek ücretle.
1: Daha
0: sonuç daha iyi olacak. Daha uzun süre çalışsan daha normal ücret, aynı ücret, daha normal bir ücretle sonuç, emeklilik sonucu daha kötü. Yani daha düşük alıyorsunuz. Yani teşvik ettiği sistem yani şey biraz ya bu kısa çalışayım. Yani kısa çalışayım daha yüksek ücretle göstereyim mi? Biraz teşvik eder bir sistemler. Buraya da böyle odaklanmak lazım. Evet. Kısmi çalışma dediğimizde 30 gün değil de işte 45 saatin 30 saat ve altında haftalık çalışma saati. Yani 3'te 2 ve altında çalışma saati. Bu sözleşmeye bağlanıyor. Sözleşmeyle bu hale geliyorsunuz. Bunu sunmak zorundasınız istendiği takdirde. Böyle bir çalışma usulü de var tabii kanunlarımızda. Ama bu daha avantajlı görünüyor. Yani burada bir avantaj olayı var. Tabii bu ama biz istihdamın artması istiyoruz, uzun soluklu çalışma istiyoruz. Ona ters bir durum. Onun için böyle küçük şeylere de bakmamız lazım. Kaçaklar hep küçük noktalarda oluyor. Evet. Sonra büyüyor ve yangına sebep olabiliyor.
1: Evet.
0: Ara ara biz bu küçük kaçakları da söylüyoruz.
1: Amma hizmeti olarak diyorsunuz. Bunu da paylaştım. İlgilisine sunarız. Enteresan yani gerçekten. Yani bu emeklilik hesaplarını yaparken de hala hiç aklım almıyor yani. Daha az çalışanın daha yüksek.
0: Zaman zaman evet.
1: Evet emekli. Mesela diyordunuz ya işte 2025'ten evet. Sonra mıydı?
0: Evet, evet.
1: Emekli olsanız daha az prim alacaksınız. Yani beklemek sizi daha az, daha çok çalışmak size daha az prim, şey emekli aylığı getiriyor gibi gibi böyle tuhaflıklar var.
0: Özellikle düşük ücret alanlar için bunlar geçerli.
1: Yani çok dediğiniz gibi küçük ama sistemi bozan.
0: Bozuyor ama çalışmamaya konular teşvik ediyor.
1: Evet.
0: Yani seni çalış demesi lazım. Çalışınca karşılığını görürseniz daha çok sistemde kalırsınız. Ama bu maalesef biraz bunu düzeltmemiz lazım. Bunu yazıyoruz kalıyor. Biraz buna çalışmamız lazım.
1: Peki teşekkür ederiz bizi de bilgilendirdiğiniz için. Evet, bir de bir nitelikli hizmet merkezi sistemi diye bir şey varmış. Nedir bu sistem? Ne vaat ediyor? Acaba yine yatırımlarla ilgili bu arada.
2: Yine aynı kanun.
1: Yine 7582 aynı kanunun içerisindeki kanun. Başlıklardan bir tanesi. Acaba bir faydası olacak mı? Ne öngörüyorsun Emrah?
2: Çok ilgi çekici bir düzenleme bu. Bizim mevzuatımıza ilk kez bu 7582 sayılı kanuna girdi. Yine bu Körfez'deki yatırımları çekmek. Çünkü Körfez biliyorsunuz özellikle finans ve bölgesel yönetim ve bölgesel hizmet merkezleriyle onları bünyesinde toplamasıyla meşhurdu. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda çok radikal bir adım attı. Mevzuatımıza doğrudan yabancı yatırımlar kanunu içerisinde biz nitelikli hizmet merkezi diye bir şey soktuk. Nitelikli hizmet merkezi ne? Bir şirketler topluluğu düşünelim. Bu şirketler topluluğunun bir üyesinin Türkiye'de olduğunu düşünelim. Bu üye yurt dışındaki en az 3 tane ülkede bulunan kendi şirketler topluluğuna bazı hizmetleri, kanunda onlar sayılıyor, finansal yönetim, muhasebe, işte pazar araştırması birçok şey var. Kanunda tek tek sayılmış bunlar. Bunlara hizmet verirse ve gelirlerinin %85'i de buradan, özür dilerim %80'i de buradan gelirse, gelirinin %80'i de buradan oluşursa biz ona artık nitelikli hizmet merkezi diyoruz. Yani Türkiye'yi bu anlamda bir bölgesel yönetim ve bölgesel hizmet merkezi üssüne dönüştürmek için getirilmiş bir adım. Bölgesel hizmet merkezi olduğunuzda ne oluyor? Nitelikli hizmet merkezi olduğunuzda ne oluyor peki? Tabii bunun bazı vergisel efektleri var. Vergisel efektlerinden birisi şu. Eğer İstanbul Finans Merkezi dışında bu hizmeti yapıyorsanız, bu şirketi kurdunuz ve bu hizmeti yapıyorsunuz kendi grup şirketlerinize. Şeyi de ayıralım. Bizim hizmet ihracatında bazı teşviklerimiz var. Mesela yurt dışına muhasebe hizmeti satıyorsunuz. Oradan elde ettiğiniz hasılatın %100'ü zaten şu an kurumlar vergisine tabi değil. Bu başka bir şey. Buradaki kendi grup şirketlerinize hizmet ediyorsunuz. Diyelim X şirketinin dünyadaki bütün muhasebe hizmetlerini buradan yapıyorsunuz. Hı hı. Gelirinizin %85'i de diyelim buradan geliyor veya tamamı oradan geliyor. O takdirde eğer İstanbul Finans Merkezi dışındaysanız elde ettiğiniz kurumlar vergisine tabi kazancın %95'i üzerinden herhangi bir vergi ödemeyeceksiniz. Eğer İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bunu yapıyorsanız o zaman da karşı karşıya kalacağınız teşvik %100'e çıkıyor ki muazzam bir teşvik. Bununla da kalmıyor. Biraz önce ne dedik? Uluslararası yatırımcı için en kritik konulardan birisi operasyonel maliyet konusu.
1: Evet.
2: Çünkü sadece şirket değerlerken değil, şirketi yönetenler, profesyonellerin bu performans göstergeleri, bu KPI dediğimiz performans göstergelerinin çoğu da aslında şirketin faiz ve vergi öncesi kar rakamına bağlı.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla bizim operasyonel teşvik vermemiz lazım. Burada operasyonel bir teşvik de var. Nitelikli hizmet merkezinde çalışan nitelikli hizmet elemanları için asgari ücretin 4 katına kadar bir gelir vergisi teşviği geliyor. Yani o kadar tutara kadar ücret alırlarsa herhangi bir gelir vergisi ödemeyecekler. Aşan kısmı için ödeyecekler. İstanbul Finans Merkezi'nde olursa bunu alacak. Bu 4 kat 6 kata çıkacak.
1: Hmm.
2: Dolayısıyla biz orada çalıştırdığımız diyelim bütün dünyanın muhasebesini tutuyoruz. 200 kişilik de muhasebe ekibi var. Varsayalım ki bunlara asgari ücretin 4 katı ücret ödüyoruz. Hiç gelir vergisi ödemeyeceğiz anlamına gelir. Gelir vergisi stopajı ödemeyeceğiz o çalışanlar dolayısıyla anlamına gelir. Bu da şirketin faiz ve vergi öncesi karlılığını arttıran bir şey olur. Dolayısıyla çok ilgi çekiyor. Özellikle uluslararası birçok kuruluş bununla ilgileniyor. Çünkü bu tip şeyler genellikle Hindistan'da, Polonya'da, Macaristan'da odaklanan şeyler.
1: Evet.
2: Yine otomotivde olduğu gibi Macaristan
1: evet.
2: karşımıza çıktı.
1: Evet.
2: Bu tip hizmet merkezleri veya yönetim merkezleri. Mesela şöyle de bir şey düşünebiliriz. Bir şirketin dünyadaki 11-12 tane ülkesini Türkiye'den yönetmeye karar verdiğini ve böyle bir yapı kurduğunu düşünelim. Bu da aynı kapsama giriyor. Dolayısıyla çok önemli. Ayrıntılarını zaman içerisinde çok konuşmamız lazım. Çünkü Türkiye'yi bu anlamda hep şeyi konuşuyoruz ya, C-level insanları da Türkiye'ye çekmek için önemli bir mekanizma. Dolayısıyla ikincil düzenlemesi henüz çıkmadı. Taslak halinde var ama ikincil düzenlemeleri çıktığı zaman, çünkü bu 1 Ocak 2026 itibariyle hayatımıza girmiş oldu. Yani bugün bile bir nitelik hizmet merkezi kursak bu sene yararlanacağız. Ama %12,5'a düşürdüğümüz kurumlar vergisi gelecek seneden itibaren devreye giriyor şeyler için, imalatçılar için, bu kanunun içinde o da var. Dolayısıyla önemli bir adım. Hem operasyonel teşvik olduğu için hem vergisel teşvik olduğu için. Umarım Türkiye bu anlamda iyi yatırım çeker diye bekleyelim, görelim.
1: İnşallah. Önemli elbette ki. Keşke daha önce böyle bir şey yapsaydık
2: evet.
1: diye
2: evet.
1: düşündüm birden. Bir reklamımız daha varmış. Onu da izleyelim, gelelim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, cebe dokunan, dişe dokunan, omuzları indiren programımız devam ediyor. Emrah, Vergi Denetim Kurulu yeni bir program yaratmış. Evet. Çok konuştuk bu sene biz bu yeni yeni şeyleri. Bunun adı da Bilinç. Hı hı. Bütünleşik izleme ve legal ikaz noktası çözüm platformu. Evet. Böyle çok havalı da bir ismi var. Nedir? Bize anlatır mısın kısaca?
2: Aslında bu vergi inceleme elemanları, vergi inceleme dünyası, bütün dünyadan bahsediyorum. Peki. En çok eleştirildiği hususlardan birisi mükellef

0: gençlerin bu konuda çok bilgilendirilmediği ve yönlendirilmediğine yönelik eleştirilir. Yani siz bir hata yaparsınız ve vergi incelemesine girersiniz. Dolayısıyla vergi incelemesinin sonucunda hem vergi tahrip edilir hem cezayla karşılaşırsınız. Ama vergi denetim kurulu bence oldukça önemli bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Aslında bir proaktif, bir erken uyarı ve yönlendirme sistemi icat etmiş vergi denetim kurulumuz. Henüz hayatımıza geçmedi ama parti parti hayatımıza geçeceğine ilişkin bir duyuru yayınladı. Bu sistem ne oluyor? Mükelleflerin vergisel riskleri hakkında mükelleflere bilgi veriyor. Siz giriyorsunuz, gireceksiniz sisteme bir süre sonra. Sizin vergisel listenizle ilgili size bilgi verecek. Sizin kendi riskinizi değerlendirmenize yardımcı olacak. Ondan sonra da gönüllü uyumunuzu arttıracak bir mekanizma oluşturmak amaçlanıyor vergi denetim kurulu tarafından. Ben dünyada başka örneği var mı bilmiyorum. Gerçekten yani o açıdan vergi denetim kurulunu tebrik etmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi bizim vergi inceleme elemanları, mesela Amerika'da da IRS sizi bir incelemeye alır, başka da bir şeyle uğraşmazsınız. Dolayısıyla bütün hayatınız o inceleme çevresinde gelişir. Ama burada proaktif hem mükellefin de eğitilmesine yönelik, hem de mükellefin kendi yaptığı riskli işlemleri analiz etmesine yönelik bir program geliyor diye anlıyoruz. İçinde Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla 150'den fazla farklı analizi yapabilen ve bunun dışında da bu yapay zeka ve makine öğrenmesi senaryolarında kullanabilen bir modelle zaman içerisinde de önemli bir şekilde kendini geliştirmeye aday bir sistem gibi görünüyor bu bilinç platformu. Dolayısıyla mükellefler yaptıkları işlemlerle ilgili, yıl içerisinde, dönem içerisinde yaptıkları işlemlerle ilgili beklediğimiz bu sisteme girecekler. Bu sistemdeki riskli noktalarını görecekler. Eğer o risk konusunda mutabıklarsa gerekli düzeltme imkanları var. Pişmanlıkla beyanname verebilirsiniz veya beyanınızı düzeltebilirsiniz. Dolayısıyla Vergi Denetim Kurulu gerçekten enteresan bir şey. Ben de heyecanla bekliyorum. Çıksın bir inceleyelim nasıl bir şey hayatımıza bir girsin. Mükellef eğitimi anlamında da çok önemli, risklerin anlaşılması ve gönüllü uyum anlamında heyecanla bekliyoruz. Bakalım yıl sonuna kadar hayatımıza gireceği görünüyor anda.
1: Peki, değişik değişik şeyler hayatımıza giriyor. İnşallah faydalarını da görürüz. Çok kısacık şu izinler konusuna bakalım. Yaz geldi, herkes bir izinlere tabii, gidiyor. Istiyor, dikkat evet. edilecek konular var mı?
2: Ya var aslında, böyle bir iki başka.
1: Hadi kısaca, zaten çok az vaktimiz kaldı. İki dakikamız kalmış.
2: Yani izin, işte benim çalışanlar diyor ki biz diyor istediğimiz zaman izin alabilir miyiz? İzin mesela işverenin yetkisinde, yönetim yetkisinde verilme süresi olarak. Tabii ki izin hakkınız var. İşte 1-5 yıl arasındaysa size 14 gün, 5-15 yıl arasındaysa 20 gün. İşte 15 yıldan fazlaysa 24-26 gün izin hakkınız var. İşte 1 yılı doldurduğunuzda izin alabiliyorsunuz, evet. 1 yılı doldurduğunuzda ertesi gün izin hakkınız başlıyor. Ama mahsup sistemiyle işveren de kabul ederse bir yıl dolmadan da yıllık izninizden düşebilirsiniz. 18 yaş altındaysanız ve çalışıyorsanız sizin için izin süresi 20 günden az belirlenemiyor. Bir yıl çalışsanız bile, yani normalde 14 gün izinse belirlenemiyor. 50 yaşın yine 50 yaş üzerindeyseniz, doldurmuşsanız sizin için de izin günü en az 20 gün oluyor. Tabii işveren 20 gün diye 20 günde kalmak zorunda değil, isterse 30 günde yapabilir. Yeni bir Yargıtay kararı çıkmıştı ama bu tabii birçok karara da dayanıyor. Zaten bildiğimiz bir şey ama bir yeniledi onu. Hafta sonu tatili, hafta tatili izin süresinden sayılmaz dedi. Sayılmıyordu. Siz 15 gün izin alıyorsunuz. Eğer orada pazar günü hafta tatilinizse sizin 6 günlük çalışmadan sonra o günler düşülerekten kullanıyorsunuz izni. Yani o günü çıkartıyorsunuz. 13 günde belki 15 gün izin kullanmış oluyorsunuz. Evet. İşte eğer burada cumartesi günleri çalışılmayan bir kurumsa tabii dikkat etmek gerekiyor. Eğer cumartesi hafta tatili ise kişiler hafta tatili olarak kabul edilmesi cumartesinin de izinden sayılmamasını isteyebilir. İşveren bunu istemiyorsa eğer mutlaka iş sözleşmesine, toplu iş sözleşmelerine hüküm koyması lazım. Bunun izin gününden sayılacağına ilişkin Peki. olarak da belirtmesi
1: Süremizin
2: gerekiyor.
1: Süremizin de sonuna geldik. Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Güzel Bey, Emrah'cığım. Ayağınıza sağlık bu arada. İsmail Bey bu akşam stüdyoda bizimle birlikteydi. Ankara'dan kalktı geldi. O yüzden başta unuttum teşekkür etmeyi. Şimdi teşekkür etmiş olayım. Bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Sonra küresel piyasalarda haftayı her zaman olduğu gibi sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le kapatacağız.

Bloomberg'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir mutabakat zaptı imzalamaya yakın ve bu anlaşma Cenevre'de de 14 Haziran Pazar günü imzalanabilir. Birleşmiş Milletler talep arttıkça kritik minerallerin küresel ticareti yeniden şekillendirdiğini ve bu minerallerin güçlü sanayi politikaları ve jeopolitik rekabetin merkezine oturduğunu bildirdi. Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu.

0: Evet, küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Haftanın son işlem gününde özellikle savaşa ilişkin olumlu haber akışıyla birlikte güzel bir tablo var karşımızda. Borsa İstanbul'la başlayacak olursak eğer BIST 100 endeksi günü %1,42'lik bir primle tamamladı 13.938 seviyesinden. Pariteler tarafında dolar TL'de %0,14'lük yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı %0,04 kadar primli. Euro dolar çaprazında yatay negatif bir seyir görüyoruz. Sterlin dolarda yatay negatif pozitif bir seyir. Dolar yen tarafında ise %0,18'lik yukarı yönlü bir hareket görülmekte. Avrupa borsaları da bugünü primli tamamladılar. Londra FTSE 100 endeksinde %1,63, Paris CAC 40'da %1,83, Frankfurt DAX'da %1,76 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,97'lik yukarı yönlü hareketler gördük. ABD borsalarına baktığımız zaman orada da primli bir seyir var an itibariyle. Dow Jones'ta %0,77, S&P 500'de %0,45, Nasdaq tarafında %0,27 kadar primler görmekteyiz. Son olarak tahvil getirilerine de bakalım. O tarafta yön yukarıda. ABD 2 yıllık tahvilinde %4,08 seviyesini görüyoruz. 5 yıllıklarda %4,20'deyiz. 10 yıllık tahvilin getirisi ise %4,48 düzeyinde. Evet, şimdi son olarak emtiaya baktığımızda altında yön yukarıda %0,12 kadar. Dün özellikle kuvvetli alımlar gelmişti. An itibariyle 4217 dolar 2 sent civarından 4218 dolar diyelim civarından geçiyor. Gümüşte %1,10'luk bir yukarı yönlü hareket var. 68 dolar civarındayız orada da. Bitcoin'de yatay pozitif bir seyir görüyoruz. Petrol tarafı kuvvetli bir geri çekilme gösteriyor. Brent'te 86 dolar 96 sente kadar geriledik. %3,78'lik bir geri çekilme var orada. NYMEX tarafında da 84 dolar 34 sent seviyesindeyiz. %3,84'lük bir geri çekilmeyle birlikte. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Önce sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa'nın notlarını alıyoruz.
1: ABD ile İran arasında anlaşma umuduyla Avrupa borsaları haftanın son işlem günü güçlü yükselişlerle tamamladı. İspanya borsası %2'yi aşan primle en hızlı yükselen endeks oldu. Sektörel bazda ise havacılık ve bankacılık sektörleri öncülüğünde yükseliş yaşandı. Her iki sektörde de yükseliş %4'ü aştı. UBS'in havacılık hisselerinden oluşan sepeti %6'nın üzerinde primle Mart ayı başından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Enerji dışında tüm sektörler değer kazandı. Petrol fiyatlarını düşün hızlanmasıyla enerji endeksi %1'in üzerinde kayıpla en kötü performansı gösteren sektör oldu. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz artırım kararı sonrası kurumlardan gelen beklentileri takip ettik. JP Morgan, UBS ve RBC ECB'nin çok uzun süre şahin kalamayacağını düşünüyor. Her üç kurum da 2027'de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlayacağını öngörüyorlar. Özellikle daha sıkı para politikasının Euro bölgesi ekonomisini zayıflatabileceğini ve şu anda piyasada gerçeklerinin piyasa fiyatlamalarıyla uyuşmadığı izlenimine sahipler. Çünkü petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen her ne kadar merkez bankalarından faiz artırım beklentilerinin gerilediğini görsek de Avrupa Merkez Bankası'ndan bu sene için piyasalarda iki faiz artışı daha beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. 2027 yılı boyunca ise faizlerin sabit tutulacağı beklentisi fiyatlanıyor piyasalarda. 15 Haziran haftasında BİSM G7 toplantısını takip edeceğiz. Hem de merkez bankalarında olacak gözler. Avrupa'da ise İngiltere Merkez Bankası kararını takip edeceğiz Perşembe günü. Aynı zamanda FED kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası tarafında bir politika değişikliği beklentisi yok. Kurumların büyük bir kısmı 2'ye karşı 7 oyla faizlerin sabit bırakılacağını öngörüyor. Aynı zamanda bir dizi veri takip edilecek. Tabi haftanın en önemli verileri Euro bölgesi ve İngiltere'den gelecek TÜFE verisi olacak. ZIO ekonomik güven endeksini alacağız. Euro bölgesinde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinde olacak gözler.
0: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını sevgili Mehmet Özdemir anlatacak.
2: Evet, haftayı kapatıyoruz. Özellikle haftanın son işlem gününde piyasalardaki iştahın en azından öğleden sonra saatlerine kadar devam ettiğini söyleyebiliriz ki burada özellikle Avrupa piyasalarından tutun da ABD vadeli endekslerine kadar yukarı momentumu görmüştük. Borsa İstanbul içerisinde bunu söyleyebiliriz. Birçok makroekonomik veri aldık bu hafta içerisinde ve jeopolitik tarafta da yapıcı olmaya çalışan mesajlar diyelim ama altında pürüzlerinde olduğunu söyleyelim. En azından risk iştahında çok ciddi bir baskı unsuru oluşturmadığını en azından haftanın son işlem günü içinde söyleyebiliriz. Tabii bu rally'nin sürükleyicisi dediğimiz zaman artık hafızalarımıza kazınan yapay zeka, çip şirketleri gibi temalarla birlikte bu şirketler ciddi anlamda yukarı doğru gelmeye devam etmişti. Buna ilişkin 2026'da zaten harcamaların yukarı doğru revize edildiği ortamda 2027'de yapay zeka şirketlerinin harcamalarının 1 trilyon dolara kadar ulaşması bekleniyordu. Goldman Sachs stratejistleri yeni bir o rapor ortaya attı ki burada analistlerin fazlaca muhafazakar davranabileceklerini öne sürerek yaklaşık bu rakamın 1.4 trilyon dolara kadar ulaşabileceğine ilişkin beklentilerini paylaştılar. Özellikle burada sektörün hisselerine baktığımız zaman yarı iletken ve çip şirketleri zaten önemli ölçüde yükselmesine karşın son dönemde kazanımların ve bilançolarında iyileşen kar dinamikleriyle birlikte beklentiler tarafında bu momentuma katkı sağladığını söyleyebiliriz. Biz bu hafta içerisinde özellikle Oracle bilançosunun ardından yapay zeka harcamalarının yukarı doğru revize edilebileceğine ilişkin beklentileri görmüştük. Bu Oracle'a biraz daha satış baskısı getirdi. Fakat 2027 devamında bu şu anlama geliyor ki çip şirketleri bu harcamalardan nemalanmaya devam edecek. İkinci çeyrek bilançolarının ardından özellikle bu görünümlere bir miktar daha odaklanabileceğiz. Her ne kadar jeopolitik gündem, her ne kadar faizlerin Fed ve ECB çerçevesinde yukarı doğru gidebileceğine ilişkin riskler ön planda kalmaya devam etse de burada hisseleri yönlendiren özellikle bilançolar olmaya devam ediyor.
0: Mehmet'e çok teşekkür ediyoruz ve her cuma akşamı olduğu gibi haftayı sevgili doçent doktor Derya Hekim burada stüdyoda. Derya'cığım hoş geldin.
3: Hoş buldum anneciğim.
0: Özledim seni. Evet. Zaman oldu görüşemedik. Geçen hafta ben yoktum. Ondan önce bayramdı.
3: Ondan önceki hafta ben yoktum.
0: Ondan önceki hafta bayağı çok olmuş.
3: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bir daha arayı açmayalım. Abdurrahman Yıldırım ise yine uzaklarda. Kim bilir nerede. Görüyorum ekranda.
4: Ya fazla yer değiştirdiğim yok.
0: He?
4: Buralar güzel.
0: Hiç gelesiniz yok, ben anladım onu zaten.
4: Bence de ya, ben bana kalsa ben gelmem.
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de sizin yerinizde olmak isterdim yani. Oh, mis gibi hava, çiçekler, böcekler, kuşlar, ağaçlar, ne güzel. Bol bol keyfini çıkarın Abdurrahman Beyciğim. Ama burada da özleniyorsunuz, onu bilin yani.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hoş geldiniz. Şimdi birçok başlık var, yine bu hafta çok yoğun bir haftaydı. İçeride Merkez Bankası'nın faiz kararı, elbette ki şimdi başlarken hemen oradan başlarız. Jeopolitik risklerle ilgili son gelişmeler, fiyatlamalardaki değişiklikler, yine enflasyonla ilgili önümüzdeki döneme yönelik beklentiler gibi gibi birçok başlık. Yurt dışından da gelen veriler vardı, Amerika'da enflasyon verisi gibi çok çok önemli olan. Dolayısıyla böyle kalabalık bir haftayı bitiriyoruz ama bitirirken bu kez galiba pozitif bitiriyoruz. Çünkü son gelen haber akışına baktığımızda dün akşamdan bu yana sabah bir yine Trump yan çizer gibi oldu ama en azından İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda bu iş zannediyorum önümüzdeki hafta artık sonuçlanacak bir anlaşmaya öyle veya böyle varılacak gibi. Zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Abdurrahman Bey yakın olduğumuzu düşünüyordu, iyimserliğini koruyordu. Nitekim öyle de oldu gibi. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı? Ve tabii sonrasında da bunun fiyatlamalara yansımalarını konuşalım. Özellikle petrol fiyatlarında kuvvetli bir geri çekilme var. Altın deseniz yine kuvvetli bir yukarı yönlü hareket gösterdi. Neler söyleyebiliriz Abdurrahman Beyciğim? Buyurun başlayalım.
4: Şimdi sizin söylediğiniz görüşe yakın olacak piyasaların görüşü ki fiyatlamalara yansıttılar. Özellikle petrol, altın gibi fiyatlamalarda savaşın sona ereceği güçlü biçimde fiyatlandı ki 85 dolara kadar petrol fiyatı düştü gün içerisinde. Altın fiyatları da 4026 dolara kadar inmişken 4200 dolar düzeyinin üzerine çıktı. Yani enteresan bir şekilde savaş başladı, altın fiyatı düşüşe geçti. Savaş bitti, altın fiyatı yükseldi gibi bir görünüm ve durum söz konusu. Bu tabii geçmişteki fiyat hareketleriyle ters bir orantı oluşturuyor. Temel sebebi de bence bu dönemde savaşın petrol bölgesinde olması ve petrol fiyatlarını sıçratması nedeniyle enflasyona yol açacağı, enflasyonun faizleri yükselteceği, faizlerin de özellikle Amerikan faizlerinin altının düşmanı olduğu gerçeği. Bu bir. İkincisi, piyasalarda bir kar realizasyonuna yaklaşmış bir durum söz konusu. Dolayısıyla herhangi bir kar realizasyonu durumunda piyasalardaki bozulma çok şiddetli olacak ve bu da bir dolar talebi yaratacak. Likiditeye akın olacak. Likidite talebi çok şiddetlenecek. Dolayısıyla kitle deyince de dünya rezerv parası altın, dolar söz konusu. Dolayısıyla doların güçlendiği, likidite ihtiyacının artabileceği, işte Amerikan faizlerinin yükseleceği bir konjonktürde altının şansı düşük. O nedenle böyle bir savaşı görmüş, savaşı yaşamış olmamıza rağmen altın fiyatları geriledi. Savaş bitimiyle ya da bittiğine yakın bir algıyla tekrar yükselişe geçti. Ama bu yükselişin de ömrü ya da işte çok da fazla uzağa gideceği bir yükseliş değil. Kısa vadeli bir sıçrama. Yani altının uzun vadeli eğilimini yansıtmayacak. Dolayısıyla 4000 dolarla belki 4500 dolar arası bir salınım yapacak gibi görünüyor. Bunun dışında petrol, evet petrol iyi ki düştü diyelim. Hani Türkiye'nin de lehine bir gelişme.

0: 85 dolar ama net bir anlaşmaya olduğu zaman daha da bence gerileyecek. Yani burada piyasalar hakikaten Trump'ın yapmış olduğu açıklamaya ki çok net ve kesin ifadeler kullandı. Prim vermekle birlikte tam da inanamıyor. Çünkü çok kere böyle barışa yakınız, işte barış yapıyoruz, yaptık, anlaştık filan derken ortada bir şey olmadığı görülüyor. İran tarafı hep yalanlıyor. Dolayısıyla piyasalar son günlerde, son haftalarda sanki böyle bir Trump açıklaması manyağı oldu diyelim yani sokak tabiriyle. Yani bir açıklamaya göre o tarafa, bir bu tarafa yatıyor. Ama Allah'tan ki çok da fazla önem vermiyor. Dolayısıyla böyle büyük ve kalıcı hasar bırakmıyor piyasalarda. Ama Trump da burada etkili. Belki bu açıklamaların çoğunu piyasalar düzelsin diye yaptı. Yani ben hani Trump'ın yakından tanıyan birisi değilim. Bunu Türkiye'den konuşuyorum.
1: Artık hepimiz tanıdık ya, bayağı buddy olduk
0: Ama
1: yani. Best
0: kişiliği ve yaptığı açıklamalar ve piyasanın şeylerine bakınca piyasaları izliyoruz. Trump'ı da o nedenle izliyoruz. Ve görüyoruz ki hakikaten adamın ya da işte bir siyasi figür olarak ABD başkanının tutumu güçlü ve yükselen bir borsadan yana artı düşen bir faizlerden yana bunu açıklamalarıyla belli de ediyor. Nedenini de gayet iyi anlıyoruz. Amerikan tasarruf sahiplerinin tasarruflarının yarıdan çoğu hisse senetlerinde. Bizdeki gibi bankalarda ya da faizde altında falan değil. Bu anlaşılır bir şey. Çünkü ne kadar tasarruf sahibini memnun ederseniz, zengin hissederse kendisini, herhalde iktidara karşı o kadar kendisini yakın hissedebilir. İşte borsa ne kadar yükselirse kendisinin ekonomi politikalarının başarılı olduğunu düşünür. Dolayısıyla borsaya böyle bir önem veriyor. Ama faize gelince orada da Amerikan devletinin borçlanması söz konusu. Borçlanma rekorda. Dolayısıyla bu borçların çevrilirken düşük faizle çevrilmesi çok önemli. Dolayısıyla bu faizleri de düşürmek istiyor ki bu borçlanmaları, yeni borçlanmaları daha düşük ve uygun faizden yapabilsin. Dolayısıyla iki noktada yani iki piyasanın sert tepki verdiği aşamalarda Trump sürekli devreye giriyor ve bütün o dış politikasından ya da işte İran'la savaş halinden vesaire hepsinden sapabiliyor. Yani bütün açıklamaları piyasaları desteklemek yönünde oluyor bence. Dış politikada izlediği tutarlı bir politika falan yok gibi. Yani onu kendisi bizzat zaten parçalıyor. Dolayısıyla tutarsızlığı da böyle ortaya çıkıyor ama piyasaları desteklemede bence tutarlı. Yani hem tahvil piyasasını hem hisse senedi piyasasını Trump destekliyor ve buradaki tutarlılığını hiçbir yani şimdiye kadar kaybetmedi. Bu seçime kadar da herhalde kaybetmeyecek. Dolayısıyla bu çerçevede ben gördüm. Dolayısıyla anlaşmaya yakın olabiliriz. Anlaşılabilir de ama anlaşılmayabilir de. Çünkü burada piyasalar rayına girdi. Gelecek hafta ortasında bakarsınız başka bir şey çıkar, imzalamaz. Ya da işte İran tarafı hani çok da ilerlendiği yönünde iki tarafın anlaşma konusunda fazla bir umut vermiyor.
1: Şimdi şu
0: Dolayısıyla
1: anda, pardon bölüyorum Abdurrahman Bey, İran Dışişleri Bakanı Erakçı'dan gelen bir açıklama var. Mutabakat zaptı henüz imzalanmadı diyor. Metinde değişiklik yapılması hala mümkün diye konuşuyor. Dolayısıyla aslında sizin söylediklerinizi destekler bir açıklama. Yani ola da bilir, olmaya da bilir durumundayız hala.
0: Evet,
1: Şimdi
0: aynen. Yani
1: evet.
0: hatta şöyle diyeyim. Yani eğer böyle devam yani Trump devamını getirecekse anlaşma yapılır. Yani 2 gün sonra anlaşmayı da yırtıp atabilir. Dolayısıyla bu anlamda güvensiz bir lider. Ama piyasaların hani uçurumun kenarına geldiğinde bu iki piyasa oturup düşündüğünü

0: Dış politika vesaire bütün her şeyi feda edebildiğini gördük. Dolayısıyla ben belki seninle olan programda konuşmuştum. Trump'a güveniyorum diye bu konuda. Hakikaten bu
1: Evet.
0: iki piyasayı koruyacağı konusunda Trump'a güveniyorum. Çünkü çıkarı bu iki piyasanın kırılmamasında, yoluna devam etmesinde.
1: Evet, yani piyasaların arkasında duran bir Trump var diyorsunuz. Bunu da aslında birçok takos şeyinde gördük yani. Ne zaman amiyane tabiriyle kıvırsa o kıvırdığı noktada ya tahvil faizlerinde çok kuvvetli bir hareket oluyor ya işte dediğiniz gibi hisse senetleri tarafında kuvvetli bir hareket alıyor vesaire. Ama tabii piyasa açısından her zaman fırsatlar ve riskler var. Yani zaten piyasanın olayı o. O riskler içerisinde fırsatları değerlendirebilmek. Ama küresel ekonomi açısından baktığımızda ne olursa olsun 3 ayı geçen bir süredir devam eden ve hala da nereye doğru evrileceğini bilmediğimiz bu savaşın bazı kalıcı sonuçları olacak. Ve hali hazırda hissettiğimiz en önemli etki enflasyon tarafında. İşte neden hala bugün ABD tahvil getirilerinde yönün yukarıda olduğunu görüyoruz? Bundan ötürü. Ve işte Amerika'da enflasyon verisi geldi, üfe geldi bu hafta. Öyle veya böyle hani beklentilerle paralel şudur budur diye konuşuyoruz ama yüksek. Bayağı yüksek. İşte Avrupa faiz arttırdı yüksek enflasyondan ötürü. Hatta şimdi Temmuz'da bir tane daha mı arttıracak acaba diye konuşuluyor. Bu süreç bize ne getirecek? Bir de işin bu boyutu var. Mesela önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Warsh'u ilk kez başkan olarak dinleyeceğiz. Çok önemli, değil mi? Ne bekleriz?
2: Şimdi tabii bu hatırlarsan geçen sene biz hep neyi konuşuyorduk burada? Tarife koydu Trump, kaldırdı, tekrar koydu, tekrar kaldırdı. Yani böyle devam eden bir süreci izliyorduk. Hatta demiştik burada senle de çok konuştuk. Bu yaz böyle geçecek, yani bu belirsizlikle geçecek. Sanırım bu yazda böyle acaba anlaşma oldu mu, olmadı mı, ne kadarı kabul edildi, ne kadarı kabul edilmedi bununla geçecek. Yani 60 günlük zaten bu anlaşma 60 günlük bir ateşkes anlaşması. Yani 60 gün bunlar ateşkes yapacaklar. İşte o sırada da bazı önemli hususlar görüşülecek. Burada ihtilaflı olan noktalar zaten İran'ın uranyum depoları. Yani bunların nerede depolanacağı, bunların kime verileceği, nerede saklanacağı, imha mı edileceği, bütün bunları müzakere edecekler bu süreç içerisinde. Takdir edersin ki bu da çok böyle kaygan bir zemin. Her an tekrar bunlar olmadı, biz anlaşamadık diyebilirler. Artı İran'ın 24 milyar dolar civarında bir dondurulmuş varlığı var. Bunlar ne olacak? Şimdi burada vardıkları anlaşmada bunlar Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra ve İran üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirdikten sonra yeniden işte belki işte serbest bırakılabilir. Ama bak daha yine kapalı uçlu. Yani henüz ne zaman olacağı, ne zaman açılacağı henüz kesin değil. Dolayısıyla biz bu yazda bunu konuşuruz Hande. Yani bu yaz muhtemelen öyle oldu, böyle oldu, tam anlaşma sağlandı, tamam tekrar bir gerilim oldu gibi. Ama bu süreç içerisinde bence piyasalar da buna alıştı. Yani Trump'ın tarzına alıştılar artık. Aa, şöyle bir değişiklik oldu, böyle bir kırılma oldu. Çok fazla da önemsemiyor artık biliyorsun ki bu piyasalar bunu. Her zaman yani savaşın en şey noktasında bile bir miktar düştü. Ondan sonra tekrar piyasalar, borsalar yükselmeye devam etti. Onların başka bir teması var. Orada bir yapay zeka teması var ve o devam ediyor. Ve o devam ettiği sürece çok da bu tarafı umursamadılar. Bununla yaşamaya alıştılar. Abdurrahman Bey dedi ya, yani çünkü Trump bir şekilde yemliyor yani piyasaları da. Yani bir şekilde düşmesine izin vermiyor. Dedi ya halkın yarısında hisse senedi var. Trump'ın da hisse senedi var. Yani bunu da unutmamak lazım. Yani çok ciddi hani bu konuda bir takım tartışmalar var
1: Var,
2: biliyorsunuz.
1: var.
2: Ciddi montanlı işlemlerin geçtiği bu
1: Evet.
2: haberlerin öncesinde söylenmeden önce. Yani Trump'ın da kendi tarafında bir ciddi bir mal varlığı oluştu artık. Yani böyle ciddi bir yekün tutmaya başladı bu. Dolayısıyla Trump bu işleri biraz seviyor. Piyasalarda sanıyorum buna alıştı. Ha burada ne oldu? Evet, bir enflasyonla karşı karşıyayız. Şimdi ciddi bir enflasyon şokuyla karşı karşıya kaldık ve bu şokun dalga dalga daha devam ettiğini göreceğiz. Hemen bu şokun bir anda petrol fiyatları düşüyor 80 dolarlara ama unutmayalım bu savaştan önce petrol fiyatları 60 doların altını görecek diyorduk biz. Yaklaşık olarak mesela günlük herhalde 3,5-4 milyon varil bir petrol arzı fazlası vardı. Şimdi o açığa dönüştü ve hasar gören bir takım burada petrol üreten ülkeler var. Şimdi bunlarla birlikte düşecek ama 80 dolarlar civarında muhtemelen bu dengelenecek. O zaman da yine 60 dolara göre 20 dolar fazla, bu %30 yüksek demek yine. Yani o yüzden enflasyonist etkinin bir müddet daha devam etmesi kaçınılmaz. Yani bir müddet daha bu enflasyonun yavaş yavaş sönümlenerek indiğini görebiliriz. Ha tabii bir de şöyle bir şey var. Haftaya evet FED var ve ilk defa Walsh'u şeyde göreceğiz. Başkan koltuğunda ve orada çıkacak, bir konuşma yapacak. Ve o konuşma esnasında bence çok önemli olacak. Bundan sonraki FED'in izleyeceği adımları da göreceğiz. Ve de muhtemelen Walsh, yani şu anda herhangi bir şey değiştirmesi beklenmiyor. Zaten herhangi bir faiz oranı değiştirmesi beklenmiyor. Ama Walsh indirmeye gelmişken ne yazık ki tam önünde böyle ona bir hediye olarak bir enflasyon şokuyla karşı karşıya kaldı. Evet. Muhtemelen de indiremeyecek. Artırmak zorunda kalabilir mi? Belki savaşın gidişatı çok iyi olursa bence bugünden sonra. Çünkü petrolde çok ciddi bir düşüş gördük bugün. Evet. Hani çok aşırı yükselmezse belki artırmadan da süreci tamamlamaya çalışabilir. Ama şu an için artırmak zorunda kalacak gibi görünüyor. O yüzden FED açısından da ilginç olacak. Bir de şu oldu, yani bu savaşla birlikte şu kırıldı bence. Artık bu çok point dediğimiz, hani böyle tam böyle kıyıda köşede kalmış ama bütün herkesi kilitleyebilen noktalara daha az bağımlı olmak zorunda olan bir dünya olduğunu keşfetti herkes. Ve burada bir çeşitlendirme göreceğiz. Hızlı bir şekilde bir çeşitlendirme göreceğiz.
1: Yani Hürmüz örneğindeki gibi. Hürmüz yani her şey Hürmüz'e bağlı olmayacak. Alternatifleri üzerinde çalışacak.
2: Alternatifler üzerinde çalışacak. Yani enerji bu anlamda tek bir şeye bağlı olmayacak. Yani muhtemelen yeşil enerjide, bu pozitif bir şey, yeşil enerjide dönüşüm daha hızlanacak. Yani bu dünya için de pozitif olacak. Belki Trump bunu çok sallamasa da dünya için
1: sağlamıyor bence, doğru söyledin.
2: Pozitif olacak. Nükleer enerji daha fazla devreye girecek. Yani herkes mesela şu anda Avrupa nükleere yeterince yatırım yapmadığımız için pişmanız söylemlerinde bulunuyor. Dolayısıyla bu noktalarda evet enerjiye bakış açımız, enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğu, bazı yerlere bağımlı olmanın ne kadar önemli olduğu tüm dünyaca anlaşılmış oldu bu savaş sırasında. Her şey bize bir şey öğretiyor, bak dikkat edersen. Elbette. Pandemi de bir şey öğretiyor ve dünya ekonomisi değişerek yoluna devam ediyor. Şimdi de bence öğrendiğimiz bu oldu. Türkiye açısından da önemli. Biz çok etkilenmedik. Asya ülkeleri çok etkilendi biliyorsun. En çok onlar etkilendi, Asya ülkeleri. Çünkü onlar direkt oradaki petrole bağlıydılar. Biz fiyat açısından etkilendik. En azından hani doğalgaz ve petrole erişimde sıkıntı yaşamadık. Ama bizim de bunu düşünüyor olmamız lazım. Çünkü biz de gerçekten bağımlıyız. Bizim de bence hani nükleer anlamında, nükleer enerji anlamında zaten bir adımımız var. Ama bunun hani böyle küçük, small olanları var. Daha küçük küçük yapılan. Belki o aşamaya geçmemiz lazım. Orada da biraz şeye bağlıyız. Yine orada da onun ham maddesine bağlıyız. Ama farklı şeyler düşünmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu dünya, değişen bu dünya içerisinde.
1: Peki, şimdi gelecek haftaya geçmeden, ki gelecek haftanın da çok yoğun bir ajandası var. Bu haftanın önemli olaylarından bir tanesi de SpaceX'in halka arzıydı. Abdurrahman Bey, şimdi şöyle bir şey var. Biraz pahalı değil mi ya? Bana pahalı geldi yani. Ne diyorsunuz?
0: Vallahi buna piyasa karar verecek. Öyle diyelim.
1: Şöyle bir şey, lafınızı unutmayın, yalnızca sermaye piyasalarında değil, küresel servet sıralamasında da tarihi bir dönüm yaşandı bu halka arzla birlikte. Şirketin 75 milyar dolarlık halka arzı sonrasında Elon Musk'ın net serveti 1 trilyon doların üzerine çıktı ve onu dünyanın ilk trilyoneri yaptı. Hadi buyurun.
0: Şimdi... Space'in halka arzı bence de yeni bir dönemin başlangıcı piyasalarda. Şöyle ki bundan sonra demek ki trilyon dolarlık şirketler halka arz edilecek. Bunun yolunu açtı. Dolayısıyla başka trilyonerleri de görebiliriz. Ama daha da önemlisi piyasanın büyüklüğüne yapacağı katkı. Demek ki piyasadan işte 75 milyar doları bir hamlede alabiliyorsunuz. Hatta aldıktan sonra da ilk gün bu 75 milyar dolar daha da değerleniyor. Dolayısıyla bu bir cesaret verecek ve yapay zeka konusunda yatırım yapanların önünü açacak. Şimdiye kadar Nvidia piyasayı çekip çevirdi, bu düzeylere getirdi diyelim. 2022'nin son çeyreğinden itibaren. Bundan sonra muhtemelen buna ikinci bir şirket daha katılacak. Bu da Space olacak. Space'in yanına bu rüzgarla beraber başka işte OpenAI, ondan sonra bir şirket daha katılacak gibi görünüyor. Onlar da Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıklarını yani önce şifayı yapıyorlar. Buna gizli başvuru da deniyor. Daha sonra resmen başvurup belki 5-6 ay içerisinde iki tane büyük halka arzda gelecek. Şimdi büyük halka arzların yapıldığı piyasa ortamları genelde piyasaya katılımcıların çok böyle patlama yapar şekilde arttığı dönemler oluyor. Ama bu büyük halka arzların sonrasında da piyasalar aynı ya da hangi piyasada yapılmışsa o piyasa çöküyor. Dolayısıyla benim tahminimle böyle paralel giden bir şey var gibi. Yani yerel seçim sonrası, Amerika'da yerel seçim sonrası Amerikan piyasalarına çok dikkat etmek gerekiyor. Ama o zamana kadar yol var. O zamana kadar bir ya da iki büyük trilyon dolarlık şirket daha görebiliriz. Dolayısıyla küresel piyasalarda Amerika piyasasının ağırlığı da artıyor. Trilyon dolarlık şirket sayısı da 12'ye çıktı. Altıncı büyük şirket haline geldi Space. Yani bir anda ve bir günde diyelim. Borsadaki ilk günde altıncı büyük şirket. Ve muhtemelen daha da yükselecek ve piyasaları çekip çevirecek. Bu bakımdan çok önemli. Yapay zeka konusunda girişimcilerin önümüzdeki dönemde risk almalarını teşvik eden, sonra bu riskleri getirip piyasada paylaşacak yolu açan bir şey sunuyor bence bu halka arz. Çünkü riski alıyorsunuz, şirketi kuruyorsunuz, işi kuruyorsunuz, yoluna sokmadan ya da soktuktan sonra bir aşamada bunu piyasaya gelip işte milyonlarca yatırımcıyla paylaşabiliyorsunuz. Riski paylaşıyorsunuz. Tabii getiriyi de paylaşacaksınız. Ama yetki yine de daha büyük yetki ya da nasıl paylaşılacağına ilişkin şey yönetici hissedarın elinde. Dolayısıyla Amerika'da bu yapay zeka üzerine sektörüne yapılan yatırımların önünü açan bir büyük gelişme bence. Yani hem o veri depolama şirketlerine, enerji şirketlerine, sonra işte bu yapay zeka konularına yapılan yatırımları haklı çıkartan, bunların sonunda bir paraya döneceğini ispatlayan bir gelişme. Ve de Amerika'da birinci çeyrekte yatırımlar Amerikan büyümesinin yaklaşık %48'ini oluşturmuştu, yani yarısını. Bu yatırımların çok büyük bölümü de veri ana depolarından kaynaklıydı. Dolayısıyla eğer şeylerin önü açıldıysa, işte yapay zeka yatırımların önü daha da açıldıysa bu halka arzda, yatırımların da önü açılmış demektir ve Amerikan ekonomisi öyle Dünya Bankası'nın beklediği gibi düşük düzeyde değil, daha yüksek düzeyde büyüyecek demektir. En azından yatırımların vermiş olduğu destekle.
1: Peki. Şimdi bu haftayı kapatamıyorum. Bitmiyor bu haftanın gündemi. Ne kadar çok şey oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük bir kere. Her şeyden önemlisi. Bugün de piyasa katılımcıları anket sonuçları geldi. Şöyle bir bakıyorum. Yıl sonu artış beklentisi %28,94'ten %29,10'a 14'e yükselmiş. Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi de %1,36 seviyesinde gerçekleşmiş. Yani enflasyon beklentileri yükseliyor. Ama baktığın zaman Merkez Bankası'ndan bir adım görmedik. Bekle gör stratejisinin devamını gördük. Bir kere kararı nasıl değerlendirdin? Geldiğimiz noktayı enflasyonun açısından, beklentiler açısından nasıl yorumluyorsun Derya? Onu da sorayım.
2: Şimdi kararı aslında bekliyorduk. Hı-hı. Bence hani Batı yakasında bir şey yok değil mi? Öyle bir film vardı. Onun gibi bir şey. Bence Merkez Bankası'nın kararında bir şey yok. Aynı. Yani çok fark eden bir şey olmadı. Zaten sadece bir paragrafta evet. bir değişiklik var. Ciddi bir değişiklik var. Herkesin beklediği gibiydi. Zaten piyasayı %40'tan fonluyordu. Şimdi burada son dönemde yaygın bir görüş olmuştu. %40'ı acaba çıkartır mı? Oradan fonlar mı?
1: Evet.
2: Ama %40'a çıkarttığı zaman bu sefer aşağı inmek biraz zor olacaktı. Yani o aşağı inmesini sorgulayacaktık. Yani bir indirim yapmasını neden yaptı? Daha işte enflasyon zaten tam olarak yerine gelmedi gibi bir takım sorgulamalara neden olabilecekti. Ha savaşın daha şimdi bizim beklediğimiz gibi gitmemesi durumunda tekrar yükseltme imkanı her zaman var. O daha kolay. Ama indirmek biraz daha tabii ki zor. Yani acil toplanıp bir indirim yapmasını beklemeyiz Merkez Bankası'nın.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ben zaten bu beklediğim bir şeydi ve normal olanı yaptı diyorum diye düşünüyorum Merkez Bankası. Şu an için faiz zaten işler faizi %40'ta ama politika faizi %30-37'de olmaya devam ediyor. Ne zaman indirmeye başlayacak? Önce %40'tan biraz aşağı inmesini bekleriz ki ben eğer böyle giderse hani savaştaki bu sıkıntılar böyle yavaş yavaş bu petrol fiyatları aşağıya doğru inerse ve buradan yana pozitif bir hava oluşursa Haziran sonu itibariyle bir indirme yani yavaş yavaş %37'ye doğru çekme ihtimali olabilir. Ha Temmuz biraz bunun için enflasyondaki görünüm muhtemelen Haziran enflasyonu da %1 civarında belki de %1'in altında gelecek. Şu anda görünen manzara o gibi görünüyor. Dolayısıyla bu durumda belki hani indirim yapar mı ben çok zannetmiyorum ama yapma ihtimali de var. En azından yapma ihtimali potaya girdi diyelim. Ama tabii bu beklentilerdeki bozulma ne yazık ki devam ediyor. %29 olmuş artık piyasa katılımcıları
1: evet, 28.94, 29 evet.
2: Evet. Dolayısıyla bu demek ki burada ciddi bir hani yükseliş var. Birkaç aydır da yükseliyor. Bu savaş başladığından beri de zaten yükseliyor. Ondan önce de zaten bizim enflasyon görünümümüz biraz bozulmuştu. Haliyle bu beklentileri yönetmek Merkez Bankası açısından daha zor olacak bence. Yani o noktada Merkez Bankası'nın beklenti yönetimi açısından yapabileceği şeyler de tıkandı halde. Yapabileceği hiçbir şey yok. Bak dikkat edersem şeyi inandırdı burada kurun artmayacağına inandırdı. O konuda Merkez Bankası'nın şu anda eli rahat. Her ne kadar içeride bir sürü siyasi belirsizlik oldu. Dışarıda yani bir savaş oldu. Çok yakınımızda bir savaş oldu. Buna rağmen hane halkı veya işte şirketler, tüzel kişiler ciddi bir şekilde yönelmediler. Yani çok tali o da genellikle altına giden bir şey oldu. Altın hesaplarında bir artış oldu. Onun dışında dövize bir talep olmadı. Dolayısıyla bu anlamda demek ki Merkez Bankası bu anlamda bir inandırmış. Ama enflasyon anlamında ne yazık ki daha inandıramadı. Onu da artık başka şeyler yapılması lazım. Hı hı. Farklı bir çerçeveden bakılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Küresel yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs ekonomistleri Merkez Bankası'nın politika faizini 2026 yılının geri kalanında mevcut seviyelerde korumasını bekliyormuş. Bugün onlar da bu değerlendirmeyi yaptılar. Kısa bir haber yapmış arkadaşlarım. Onu izleyelim. Arkasından reklamları. Sonra dönelim gelelim. Kalan süremizde de biraz gelecek haftanın ajandasına bakalım.
3: Uluslararası finans devleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son para politikası hamlelerini ve geleceğe yönelik stratejilerini analiz etti. Yapılan değerlendirmelerde bankanın resmi politika faizi yerine yan enstrümanları kullanarak gerçekleştirdiği örtülü sıkılaşma adımlarına ve iç talep dinamiklerine dikkat çekildi. Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Griffey ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitme ihtimalinin düşük bir senaryo olduğu ifade edildi. Kurum analistleri yeni bir faiz adımı için piyasada olağanüstü bir dengesizliğin oluşması gerektiğine işaret ederek, Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı gelmesi ancak çok ciddi bir dolarizasyon baskısının oluşmasıyla tetiklenebilir. Şu an için bu riskin düşük olduğunu öngördüğümüzden, bir hafta vadeli repo faiz oranının yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek sabit bırakılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan JP Morgan ekonomisti Fatih Akçelik ise Merkez Bankası'nın yayımladığı metindeki tona vurgu yaptı. Bankanın karar metninde güvercin bir ton benimsediğini belirten Akçelik, ikinci çeyrekte iç talebin zayıf seyrini sürdürmesine ve Mayıs ayında çekirdek enflasyonda yaşanan düşüşe yapılan vurguların, faiz artırım bariyerinin belirgin şekilde yüksek olduğuna delalet ettiğini ifade etti. Raporda ayrıca Merkez Bankası'nın Orta Doğu'daki savaşın başlangıcından bu yana doğrudan bir faiz artışından kaçındığını, ancak fonlamayı %37 olan haftalık repo yerine %40 seviyesindeki daha yüksek maliyetli gecelik borç verme oranına kaydırarak fiilen bir sıkılaştırma uyguladığı hatırlatıldı. JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların çözüme kavuşmasının ardından, politika yapıcıların yeniden ana gösterge olan haftalık repo faizini fonlama merkezi haline getirmesini bekliyor.
4: Kamu spotu.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Doğrusunu da yaptı. Daha sonra indiriminin niye yapıldığını açıklaması zorlaşacaktı eğer şimdi artırım yapmış olsaydı. Bence İran'la Amerika bir anlaşmaya varır ise bu aşamadan sonra Merkez Bankası her an faizi indirebilir. Ama indirimde çok da fazla yeri yok. Yaklaşık 3 puan kadar bir indirim ya da 2 puan kadar bir indirim yapabilir bu yıl boyunca. Çünkü yıl sonu itibariyle yani %29 işte beklenti anketlerinde ortaya çıkan oran da o. Benim de beklediğim 30'un biraz altı gibi. Dolayısıyla %29 olsa enflasyon yani 34-35 faiz de bunun için normal karşılanabilir. Buraya inmek için de 2 puan ya da 3 puanlık bir alanımız var.
1: Peki gelecek hafta Fed'den ne beklemeliyiz? Özellikle Warsh'u nasıl dinlemeliyiz sizce Abdurrahman Bey?
0: Ya bence şimdi Warsh'un Merkez Bankası Başkanı olarak kamuoyu karşısına çıkacağı ve açıklama yapacağı ilk toplantı ya da ilk olay. Dolayısıyla buradan piyasaların dalgalanmasını, piyasaların Warsh'un yaptığı açıklamaları değerlendirmesini, bunun üzerinden spekülasyon yapmasını, hatta Warsh'a bir atak yapmasını bekleyebiliriz. Yani piyasaları karıştıracak. Karıştırmak istemese de Warsh. Yani isteyip istemediğini bilmiyorum. Ama yani kendisinin biraz belirsizlik yanlısı bir merkez bankacısı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla o çerçevede bakarsak Warsh'la beraber piyasalarda belirsizliğin kaybolacağı değil, biraz artacağı bir döneme giriyoruz. Yapacağı ilk şey açıklamalarda bence bunun temelini oluşturabilir. Faiz artıramayacak gibi görünüyor. Çünkü kendisi istemiyor. Trump da pek istemiyor. Pek değil, istemiyor. Ama yani faiz indirimi istiyorlar. Ama bu indirimi de Fed'in içerisindeki yönetim kurulu üyeleri pek istemiyor çoğunlukla. Dolayısıyla bir birlikte karar vermek zor gibi görünüyor. Son toplantıda Fed üyeleri arasında meydana gelen işte 30-40 yıllık ayrışmanın devamı beklenebilir. Yani 4 üye katılmamıştı karara. Eğer 4'ü 3'e düşürürse borç bence başarı olur. Başarılı sayarım yani. Dolayısıyla burada artırmayacak ama artırım gerektiği için açıklamaları da o yönde olacağı için piyasalarda belli bir karışıklık yaratacak. Daha sonra belki Eylül ayında Fed işte bu savaşın da anlaşmayla sonuçlanması ve de petrol fiyatlarının kısmen rayına girmesiyle faiz indirimine gidebilir ama o sırada Amerika'da ortaya çıkacak enflasyon da önemli tabii.
1: Evet.
0: Enflasyonun herhalde Mayıs ayında zirve noktasını gördüğü yıllık bazda. Bundan sonra yatay ya da kısmen aşağı yönlü bir harekete girebileceği konusunda yorumlar var. Yani ben de katılabilirim çünkü büyümenin bir bölümü yatırımlardan geldiği için bunun çok enflasyonist olmadığı düşünülebilir. Dolayısıyla enerji fiyatları bundan sonra daha da yükselmeyecekse enflasyonda artış olmasının çok da bir nedeni yok gibi görünüyor.
1: Şimdi haftaya Japon Merkez Bankası'nda faiz kararı var. Orada bir faiz artışı olasılığını nasıl görüyorsun ve piyasalar açısından da ne anlam ifade eder bu?
2: Herhalde bir faiz artışına gidecek gibi görünüyor. Burada bu arada Ueda da hasta.
1: Nesi varmış?
2: Vallahi böyle arkasından konuşuyormuş gibi olacak ama galiba karaciğerindeki varmış. Evet, o
1: bak sen.
2: katılamayacak gibi görünüyor toplantıya. Enteresan da bir durum oldu ve bir faiz artışına gidecek gibi görünüyor. Şimdi biliyorsun yen tarafında zaten uzun süredir bir sıkıntı var. Yani yeni kontrol etmek için son bir ay içerisinde 73,5 milyar dolar zannediyorum rakam öyleydi.
1: Evet.
2: Bir müdahale yaptı Bank of Japan. Şimdi onu yine 160'lar seviyesinde, 160'larda böyle kritik bir
1: Evet,
2: seviye
1: doğru.
2: bu açıdan baktığımızda. Muhtemelen orada bir faiz artışıyla karşılaşacağız. Ama bu faiz artışı beklenmiyor.

0: beklendiği için bence hani çok beklentiler içerisinde olduğu için o geçtiğimiz Ağustos ayıyla 2 sene önceydi galiba değil mi? Ağustos ayında bir şey yaratmıştı, türbülans yaratmıştı piyasalarda. Böyle bir şey neden olacağını ben zannetmiyorum. Ama genel olarak yani yine bir o carry trade pozisyonlarında bir sıkıntıya neden olabilir. Dolayısıyla bence yani yine yakından izleyeceğimiz bir şey olacak. İngiltere Merkez Bankası da biliyorsun onun muhtemelen sabit durması da söz konusu olabilir. Orada da kalabilir. İngiltere tarafında bu kadar böyle yoğun, Amerika'daki kadar yoğun bir enflasyonist baskı şu an için hissedilmedi. Ama tabii bundan sonraki etkileri ne olur göreceğiz. Yani bu anlamda da bütün merkez bankalarının neredeyse çok önemli merkez bankalarının haftaya kararlarını alacağız. Ve bence Fed tarafında ise Fed'e baktığımızda Warsh'un ilk defa sahneye çıkışı ve orada bu dot plotlarla ilgili tavrı ne olacak bence ben
1: sevmiyor
0: onu izleyeceğim.
1: Onları.
0: Sevmiyor.
1: Onu
0: evet.
1: Biliyoruz. Nefret ediyor hatta.
0: Çünkü şöyle söylüyor. Aslında bir anlamda da şey de olabilir yani o noktada kendi görüşüyle tutarlı da olabilir. Çünkü bu dot plotları verdiğinde diyor ki bir bağlayıcılığı oluyor ve kredibilitesinden de veriyor. Bu kredibilitesinden verme anlamında temporary dedi biliyorsun. Powell daha önce işte böyle önce 2 faiz indirimi olacak diye dot plotlar değer alıyor. Sonrasında değişiyor. Dolayısıyla piyasadaki bu farklılaşma değiştiriyor. O yüzden bu noktada da kendisiyle aslında tutarlı. Bir de şöyle bir durumu var. Bu swap hatları var. Biliyorsun bizde de bir swap hattı açılacaktı.
1: Evet, veriyordu.
0: Şimdi kongrede şöyle bir şey sordular. Enteresan bir şekilde Warsh'a dediler ki işte bu swap hatları konusunda ne düşünüyorsun? Veya işte genel olarak hani bu Merkez Bankası bağımsızlığının işte bu uluslararası meselelerdeki karşılığı ne aslında sorunun açıklaması. Ve şöyle bir cevap verdi. Yani bağımsızlığın bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Para politikası kısmı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman bizim karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Bu hazine Bessent'la, Trump'la Warsh beraber bu swap hatlarını da bundan sonraki önümüzdeki dönemde bir silah olarak kullanabilirler. Avrupa'da en çok bundan korkuyor. Yani önümüzdeki gelebilecek bir krizde veya bir sıkışıklıkta, bir likidite sıkışıklığında Warsh bunu kullanabilir. Yani Warsh bizim bildiğimiz o sıradan bir merkez bankacı, Powell gibi tam anlamıyla bürokrat bir merkez bankası olmayacak. Her ne kadar biz işte bunun kredibiliteye vurgu yapsa da, bağımsızlığa vurgu yapsa da böyle bir borçla karşılaşmayacağız. Daha farklı bir merkez bankası tipiyle karşılaşacağız. Trump da muhtemelen öncesinde mülakatları esnasında biliyorsun defalarca mülakatları aldı ya o mülakatları esnasında herhalde bunları konuşmuş.
1: Apprentice vardı ya öyle bir şey.
0: Bunları konuşmuş ve bu ölçüde davranması gerektiğini borça işte beyan etmiş, Warsh da bunu kabul etmiş diye düşünüyorum. Ben biraz daha hem FED tarafını hem doları silah olarak kullanmaya devam edecek bir FED göreceğiz.
1: Peki, SpaceX'i sana sormadığım için üzülmüştün. Çok kısacık sen de fikrini söylemek ister misin?
0: Evet, çünkü çok ilgimi çekiyor, ilgiyle de takip ediyorum
1: Öyle mi?
0: SpaceX'i. Evet, şimdi SpaceX enteresan, zarar ediyor biliyorsun bu şirket. Zarar etmesine rağmen inanılmaz değerlemelerle 1,8 trilyon dolara kadar varan değerlemelerle satış çarpanı 92. Nvidia'nın 20. Öyle düşünelim yani satışlarının 92 katına varan bir şeyle satılıyor. Çok enteresan böyle birkaç ayrıntı da söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Şeyinde bu iş planının içerisinde şöyle demiş Elon Musk. Biz demiş insanların kaderini dinozorların gibi olmasına izin vermeyeceğiz. Hani
1: Sağ
0: Mars'ta
1: olasın.
0: koloni falan kuracak ya. Ama piyasalar açısından baktığımızda bence bu IPO'lar, bu halka açılmalar çok önemli. Şimdi SpaceX geldi. Onun arkasından Anthropic geliyor, onun arkasından OpenAI geliyor. Bunlar piyasanın 200 milyar dolar toplayacaklar. Ve şimdi ne gördük? Alphabet 85 milyar dolar hissesi çıkaracak. Yani artık bu faizle debt finance yapıdan yani borçla finanslanan yapıdan equity finance hisse senediyle finanslanan bir yapıya doğru geçiyor bu teknoloji şirketleri. Çünkü 775 milyar dolarlık bu sene bir yapay zeka altyapı harcaması yapacaklar. Tabii bunu finanse etmek hiç kolay değil. Ama bu bize şöyle bir şey çıkaracak Hande. Bence önümüzde bununla karşılaşacağız. Bu para bir yerden gelecek bu likidite. Nereden gelecek? Bir taraftan da ABD bu sene 10 trilyon dolar yeni bir tahvil ihraç edecek. Yani bu para bir yerlerden gelecek, paranın el değiştirdiğini, hatta bu para için bir rekabetin olduğunu göreceğimiz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. Faizler de bu anlamda yükselecek gibi duruyor. Özellikle tahvil faizlerinde.
1: Selçuk Şuh'un göstersek mi? Musk 7 tane Warren Buffett ediyor diye bir karikatür koymuş Bloomberg. Çok da güzel yapmış. Burada görüyorsunuz Buffett'lar 7 tane. Yanında da bir tane Elon Musk. Hikaye böyle sevgili arkadaşlar. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi artık süremizin ufak ufak sonuna geliyoruz. Bloomberg Business Week Türkiye'nin 134. sayısı yayınlandı. Oradan da küçük bir not düşelim. Şirketler için susuz yaz. Sevgili Mehmet Özdemir kaleme aldığı kapak haberimizi bu hafta. Türkiye'de para 3 yıldır pahalı ve faturayı şirketler ödüyor. Borsa İstanbul'daki şirketlerden 62'sinin net borcu yıllık operasyonel karının 5 katını aşarken 136 şirket kısa vadeli yükümlülüklerini dönen varlıklarıyla karşılayamıyor. Bedelli sermaye artırımları, ana ortakların pay satışları ve tahvil ihraçları sıkışmanın boyutunu şimdiden ele veriyor. Gerçekten çok uzun zamandır konuştuğumuz, geldiğimiz noktada bilhassa reel sektör tarafında gördüğümüz tablo bu. Abdurrahman Bey, kısaca yorumlamak ister misiniz?
2: Yani şöyle bir önemi var tabii. Sıkı para politikası ve yurt içi talebin azaltılması aşamasında şirketlerin zorlanması, borçluluğunun artması ya da borçlarını ödeme gücünün azalması normal. Dolayısıyla belki bu yıl son yıl bu açıdan kötü geçebilecek. Ama gelecek yılda bir düzelme görmez isek, o zaman asıl şirketler için zorluk orada başlayacak. Elenme orada başlayacak. Çünkü gelecek yıl talep, yurt içi talep biraz daha canlı olacak. Faizler biraz daha düşük olacak. Ve o durumda şirketlerin bilançolarında bir düzelme beklememiz gerekiyor.
1: Peki, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız belli ki bu konuyu. Derya'cığım ağzına sağlık. Abdurrahman Bey, teşekkür ediyorum size.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi bir rakamlara bakalım öncelikle. Kapanışa doğru nasıl fiyatlamalar ABD tarafıyla başlayalım. Primli seyir devam ediyor. Dow Jones'tan itibariyle %0,67, S&P 500 tarafı %0,46 ve Nasdaq tarafı %0,30 primli. Biz de içeride akşam seansında %0,61 kadar prim var. VIOP 30'da işlemler 16.093 seviyesinden geçiyor. Evet, bu hafta olduğu gibi haftaya da yoğun bir ajanda bizi bekliyor. Şöyle hızlıca bakalım. Pazartesi günü G7 Liderler Zirvesi var. O başlıyor. Onu takip edeceğiz gelecek hafta. İçeride sanayi üretimi, Euro bölgesinde Lagarde'ın konuşması var. Amerika'dan da konfiyat endeksi gelecek. Salı gününe geldiğimizde içeride otomobil üretimi verileri var. Almanya'dan Zür ekonomik beklenti endeksi gelecek. Amerika'da konut başlangıçları ve yapı ruhsatları rakamlarını alacağız. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman Japonya'nın dış ticaret rakamları var. Amerika'da faiz kararını takip edeceğiz. Euro bölgesinde enflasyon verisi var. ABD'de faiz kararının ardından Kevin Warsh'un konuşmasını, Kevin Warsh'un ilk faiz kararı olacak bu. Takip ediyor olacağız her zaman olduğu gibi. FED özel yayınında hep birlikte. Perşembe günü ne var? Oraya da bir bakalım hızlıca. İçeride konut ve iş yeri satış rakamları var. Bu haftaki PPK'nın özeti yayınlanıyor. Merkez Bankası rezervlerine bakacağız ve Amerika'dan işsizlik başvuruları verisi gelecek. Ve haftaya bugün Almanya'dan üfe verisini alacağız. Türkiye'de içeride kapasite kullanım oranı, reel sektör güven endeksi, yurt içi doğrudan yatırım pozisyonu ve uluslararası doğrudan yatırım verilerini alıyor olacağız. 25 milyar dolarlık Danimarka Emeklilik Fonu baş yatırım sorumlusu Anders Schelde, Bloomberg International'a bir röportaj vermiş. SpaceX'in değerlemesi ve yönetim yapısı hakkında endişeleri var. Keskin bir fiyat değişikliği riskinin kesin bir şekilde masada olduğunu söylüyor. Önemli bir bakış açısı. Bu röportajla tamamlayalım. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Pazartesi akşamı yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Bize yönetim konusundaki endişelerinizden biraz bahsedebilir misiniz?
4: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence SpaceX harika bir teknoloji şirketi ve başardıkları gerçekten olağanüstü. ve bu pek çok açıdan, bakış açısından gerçekten çok ilginç bir halka arz. Ama aynı zamanda giriştikleri çok riskli bir iş. Ve bence bilirsiniz önümüzdeki yıllarda pek çok şey ters gidebilir ve gidecektir de. Ve bu durumda bilirsiniz yönetim yapısı şöyle görünebilir. Şirket iyi performans gösterirken iyi yönetim standartları gereksiz görünebilir. Ancak olumsuz senaryolarda kritik önem kazanır. İşte bu yüzden değerleme stratejisi ve finansal performans vesairenin yanı sıra yönetişime de gerçekten büyük önem veriyoruz. Şirketleri değerlendirirken bu durumda baktığımız risk tablosunu göz önüne aldığımızda yönetişim standartlarının çok zayıf olduğunu düşünüyoruz.
3: Yani tabii ki Elon Musk'ın şirket üzerindeki kontrolü ve oraya yerleştirdiği o sonsuzluk benzeri yapı, şirketin kontrolüne sahip olması sizin endişe olarak detaylandırdığınız bir konu. Başkalarının da endişe olarak belirttiği bir şey. Ama tabii ki SpaceX hissesi alan pek çok kişi sırf o Elon Musk faktörü için alıyor ve bunun piyasaya yansıdığını gördünüz. Bilirsiniz, bazıları Elon Musk tarafından yönetilmeseydi hiçbir şirketin bunu başaramayacağını iddia ederdi. Çünkü tabii ki kimse başaramadı. Vurguladığınız endişelerden hiç etkilenmeyen ve bu konuda çok heyecanlı olan o yatırımcılara ne dersiniz?
4: Evet, bence kesinlikle haklısınız. Bence değerlemeyi asıl yönlendiren şey büyük ölçüde buy. Musk'ın kişisel markası ve ayrıca SpaceX'in olağanüstü başarılarının birleşimi. Buna muhtemelen bireysel yatırımcılar arasındaki belli bir fırsatı kaçırma korkusunu da ekleyin. Yani bu şirkete fiyat biçmeyi bu kadar zorlaştıran şey de bu. Çünkü sadece gelir ve marj veya gelecekteki sermaye gereksinimleri etrafındaki bu muazzam riskler değil. Aynı zamanda çarpanları, Musk markası ve hatta buna eklenen yapay zeka merceğinden de anlamanız gerekiyor. Yani SpaceX'e bir fiyat biçmenin gerçekten zor olduğuna inanıyorum. Ancak değerlendirmemiz şu ki masadaki halka arz fiyatı parçaların toplama analizimizi yaptığımızda ulaştığımız rakamdan çok ama çok uzak.
3: Evet, sizin için 1.8 trilyon doların bariz bir şekilde çok yüksek bir değerleme olduğunu biliyoruz. Sizce daha makul bir değerleme nedir? Kuşkusuz tam olarak anlaşılmayan kara kutu meseleleri var ama yönetişim endişelerini bir kenara bırakırsak SpaceX'i almak için sizin için uygun fiyat ne olurdu?
4: Böyle bir durumda her zaman yaptığımızı yaparız. Kendi iç analizimizi yaparız. Yani bilirsiniz parçaların toplama analizini yapmaya ve gelecekteki gelirler ve marjlar hakkında kendi görüşümüzü oluşturmaya çalışırız vesaire. Bizim için bir trilyon doların üstüne çıkmak zor demem lazım. Fazla muhafazakar olabiliriz. Öyle umuyorum. Çünkü dünyadaki birçok yatırımcı buna akın edecek. Birçok yatırımcı buna akın edecek. Umarım yanılıyorum. Umarım başarılı olurlar ama bizim için sonuç netti. Bu bizim katılacağımız bir şey değil. Fiyat çok yüksek. Bariz finansal risk anlamına geliyor. Yönetim standartları çok zayıf. Bu da finansal riski daha da artırıyor. Yani evet, biz katılmayacağız.
3: Ve SpaceX'e bakan ama aynı zamanda SpaceX'in bize piyasa hakkında daha geniş anlamda neler söylediğine bakan bir tür yatırım bilirsiniz. Başkanı düşünüyorum. Pek çok insan için sadece SpaceX'de değil, bu şirketlerin çoğunda bunun gerçekten fırsatı kaçırma korkusu odaklı bir yükseliş olduğu hissi var. İnsanlar fiyatlandırılması inanılmaz derecede zor olan bu tür bir teknolojiden mahrum kalmak istemiyorlar. Bu durum piyasa istikrarı açısından sizde endişe uyandırıyor mu? Bunu hükümet yetkilileriyle, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyeleriyle dile getiriyorum. Bu tamamen sarsılmaz görünen bir piyasa. Çok büyük sonuçları olan çok keskin bir yeniden fiyatlandırma yaşanmasından endişe duyuyor musunuz?
4: Bence SpaceX durumunda bu risk kesinlikle masada. Genel olarak teknoloji değerlemeleri açısından da masada olduğunu düşünüyorum. Bizim görüşümüz orada belli bir miktar abartı olduğu yönünde. Ayrıca bunun muhtemelen bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bazıları 20 yıl önceki dot-com dönemiyle paralellik kuruyor. Ve bence bu paralelliği kullanırsanız muhtemelen henüz 1998'in başlarında olduğumuzu düşünürüz. Yani işler bence çok daha uç noktalara varabilir.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

geçmem, umrumda değil yaşamam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.